0: Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
1: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometre kattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz. 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet'in, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
2: Radyo Radar 91.8.

artık çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık,

karşı hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep de.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde,

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Solel'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet'in, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betülziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
4: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometre kattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatların da güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz cumhuriyetin, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlüğümüz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometre kattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatların da güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet'in, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betülziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.

Beni ne de gideni hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. E buymuş aşk bestesi dediklerin. Ne dünyayı yakarım

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soler'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometre kattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet'in, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betülziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Solel'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet'in, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betü Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayserispor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.
3: pencere önünde. Arkadaştan ayrı porselen saksıda bir süs çiçeği.

haylaz çocuklarca hiç koparılmaz. Gece çökünce açılır lamba.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Solel'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet'in, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yavuz Çetin ile karşınızda olacağız.

uzaklarda. Yavuz Çetin 25 Eylül 1970 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Gazeteci olan babası Erdal Çetin'in mesleğinden dolayı çocukluğu Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde geçti. Babası Milliyet Gazetesi'nde haber şefiydi. Yavuz Çetin'in müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başladı. Çocukluğu boyunca farklı tarzda müzik türleri dinleyerek müziğe olan ilgisi arttı. 1980 yılında Curay'la tanıştı. Curay'la bir süre kendisini geliştirdikten sonra bağlama öğrenmeye başladı. 80'li yılların ilk yarısında cura ve bağlamada kendisini geliştirdi. 85 yılındaysa akustik gitarla tanıştı. Bu dönemde arkadaşlarıyla birlikte 102. Sayfa adlı amatör bir grupta gitar çalmaya başladı. 86 yılında lise arkadaşı Ercan Saatçı ile birlikte Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasına katıldı. Ardından Çetin'in isteği üzerine ikili bir baterist ile birlikte müzik grubu kurdu. Aynı yıl Ercan Yavuz Vahe adlı müzik grubu kurulmuş oldu.

Grup 1987 yılında Hey dergisinin düzenlediği bir müzik yarışmasına katılma kararı aldı. Grup söz ve müziği Ercan Saatçi'ye ait olan I Will Cry adlı parçayı stüdyoda kaydetti ve yarışmaya katıldı. Yarışmada ilk 15'e giren kişi ve grupların parçaları bir albümde toplanacaktı ve Ercan Yavuz Vahe yarışmayı kazanarak Hey Boys adlı albümde yer aldılar. Yarışmayı kazandıktan sonra kendisine yeni gitar alan Çetin, bu gitarla birlikte ilk bestelerini de yapmaya başladı. 88 yılında Marmara Üniversitesi'nin müzik bölümüne giren sanatçı, üniversitenin ilk dönemi boyunca elektro gitarı elinden bırakmadı ve bu dönemde üniversite arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Labirent adlı müzik grubunda gitar çalıp şarkı söylemeye başladı.

Yavuz Çetin 1990 yılında sahne aldığı dönemlerde Batu Mutlugil ile tanıştı ve birlikte sahne almaya başladı. Kısa bir sürenin ardından Batu Mutlugil'in grup olma tavsiyesi üzerine Cenap Oğuz ve Zafer Şanlı'nın da katılmasıyla birlikte Blue Blues Band adlı grup kuruldu. Blues ve rock tarzlarda müzik yapan grup 1990 yılından itibaren sahne almaya başladı. 92 yılının başlarında grubun bas gitaristi Zafer Şanlı'nın çocuğunun olması ve sürekli işlerinin çıkmasından dolayı grubun sahneleri aksamaya başladı. Bu dönemde Batu Mutlugil ve Yavuz Çetin Karizma adlı grubu dinlemeye gitti ve ikili burada ilk kez Sunay Özgür'le karşılaştı. Sunay Özgür'ün bas gitar çalışından etkilenen Batu Mutlugil gruba dahil olması için teklif götürdü. Sunay Özgür'ün teklifi kabul etmesinin ardından Blue Blues Band'in kemik kadrosu olan 3 kişi tamamlanmış oldu.

İstanbul'da canlı müzik anlayışının yeni yeni başladığı dönemde Blue Blues Band'in sahneleri çok kalabalık seyirciler tarafından izleniyor. Bu ilgi karşısında farklı mekanlarda haftanın birçok günü çalmaya başlayan grup üyelerinin popülaritesi gitgide artmaya başladı. 1994 yılında Fuat Güner'le tanışmasıyla birlikte stüdyo müzisyenliğine başlayan Çetin, Güner'in stüdyosunda sürdürdüğü çalışmalarında televizyon ve radyolar için reklam müziklerini gitarıyla seslendirdi. 96 yılının ortalarında MFÖ grubuyla çalışmaya başlayan sanatçı, grupla turnelere gitti ve katıldığı tüm konserlerde gitarıyla eşlik etti. Çetin, tüm bunların yanında bar müzisyenliğine de devam etti.

Sanatçı, farklı sanatçıların albümlerinde çaldığı dönemde Mart 97 tarihinde ilk albümünün kayıtlarına başladı. 6 ay süren kayıtlarda albüm için 13 parça kaydetti. 17 Kasım 97 tarihinde Stop Müzik etiketiyle yayımladığı albümde Sahil, Kimse Bilemez, Hisset Beni ve Erkeğin Olmak İstiyorum gibi parçalar ön plana çıktı. 5 Mart 99 tarihinde vizyona giren Sinan Çetin'in yönetmenliğini üstlendiği, başrollerinde Kemal Sunal ve Metin Akpınar gibi isimlerin yer aldığı Propaganda filminde ilk albümde yer alan Erkan Oğur'la birlikte çaldığı Dünya adlı enstrümantal parça kullanıldı.

2001 yılında ise yine birçok sanatçının albüm kayıtlarında elektro gitar ile yer alan Yavuz Çetin, MFÖ ile konserlerde çalmaya ve Yavuz Çetin Grup isimli grubuyla bar performansını devam ettirdiği süre içinde ikinci albüm çalışmalarına da başladı. 99 yılının sonlarında TMC ile anlaştı ve ikinci albümünün kayıtları için stüdyoya girdi. 2000 yılında ikinci albümün kayıtlarına başladığı sürede bu dönemde yoğun depresyon teşhisi konuldu ve bir dönem hastanede yattı. Uzun süren albüm kayıtları sürecinde 10 parça kaydetti. Albümde yer alan tüm parçaların söz ve müziği Yavuz Çetin'e aitti.

Çetin, Kasım 2000'de albümünün kayıtlarını tamamladı. Ancak ekonomik kriz, albümün önce Kasım ardından da Mart 2001 tarihinde çıkmasına izin vermedi. Daha sonra yapım firması tarafından gelen haberlere göre belirtilen tarihten geç yayımlanacak olması Çetin'in depresyonu için kırılma noktası oldu. Bu dönemde kişisel hayatında çözemediği meseleler ve kariyerinin ilerlemeyeceğini düşünmesi Çetin'i psikolojik tedavi amaçlı hastanelere yatırdı. Bir süre sonra hastaneden çıkan Çetin, hastalığının tekrar tesir etmesi nedeniyle Boğaziçi Köprüsü'nden geçerken kendini 15 Ağustos 2001 tarihinde Boğaziçi Köprüsü'nden atarak intihar etti. Ölümünden 3 ay sonra 12 Kasım 2001 tarihinde Satılık adıyla albümü

Karacaahmet Camii'nde düzenlenen cenaze töreninden sonra Anadolu Hisarı'ndaki Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedilen 31 yaşındaki gitaristin cenaze töreninde ailesinden yalnızca üvey annesi Sevinç Çetin vardı. Babası gazeteci Erdal Çetin, oğlunun ölüm haberiyle yıkıldığı için törene katılamadı. 98 yılında boşandığı eşi Didem Mandabaç ve 7 yaşındaki oğlu Yavuzcan'ın da bulunmadığı törende cami avlusu gitaristin dostlarıyla doldu. 91.8 Radyo Radar'da Yavuz Çetin'le birlikteydik. Bir sonraki programımızda başka bir sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soler'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlüğümüz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet'in, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betülziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayserispor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
6: Hadi canım.
7: Ne?
8: Vay.
7: Aa, nasıl yani?
9: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
5: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

Ülkemiz karpuz üretiminde dünya sıralamasında ikinci sıradadır. Yani karpuz konusunda oldukça şanslıyız. Şimdi karpuzun sağlığa faydalarını bir sayalım. Kalp sağlığını destekler çünkü karpuz kalp için bir ilaç gibidir. Cildin yaşlanmasını geciktirir, sizi genç ve fresh tutar. Ultraviyole ışınlarına karşı koruma kalkanı gibidir. Cildinizi güneşin zararlı etkenlerinden korur. Mide kanseri riskini düşürmede yardımcıdır. Yani midemize dosttur. Kas sızılarını giderir, yorgunlukla savaşır ve vücudu rahatlatır. Kan dolaşımını hızlandırır, sanki içeride küçük bir trafik polisi gibidir. Akciğer kanseri riskini azaltır, solunum yolunu temizler, damarları gevşetir, kan dolaşımını rahatlatır. Prostat sağlığı için bir kalkandır. Prostatınıza dosttur. Kilo sorunlarıyla başa çıkmanıza yardımcı olur. Yani diyet arkadaşınızdır. Bol miktarda vitamin içerir, yani vücudumuza bir vitamin deposu gibidir. İltihapları temizler, vücudu arındırır. Yağ dengesini de sağlar, vücutta dengeyi korur. Göz sağlığı için harikadır. Karpuz suyu sadece sağlığımıza değil, aynı zamanda böbreklerimize de dosttur.

böbreklerimizi temizler, böbrek taşı oluşumunu önler ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olur. Karpuz suyunu böbrekler için daha etkili hale getirmek için çekirdekleriyle birlikte tüketmek önemlidir. Karpuzun %95'i sudur. Yani bu yazın en iyi su kaynaklarından biridir. Karpuz suyu elde etmekse çok kolaydır. Sadece karpuzu yıkayın ve kesmeye başlayın. Suyun tadını çıkarın. Tabii ki karpuzun olgun olduğundan emin olun. Çünkü yarı olgun karpuzlar daha fazla problem yaratabilir. Ayrıca şeker hastalarının dikkatli olması önemlidir. Çünkü karpuz suyu kan şekerinizi yükseltebilir. Her şeyde olduğu gibi karpuz suyunu da abartmamak en iyisi. Unutmayın, ölçü

0: Bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Solel'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğim bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet'in, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Kayseri'de iz bırakanlar.
3: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Dilaver Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Osmanlı dönemindeki önemli mihlivalarından biri olan Dilaver Paşa aslen Çerkes kökenliydi ve askeri liyakatiyle Osmanlı Devleti'nde yükselmiş bir isimdi. Sicil Osmani'de ismi geçerken Sipahiler Ağası olarak başlayan kariyeri onu 1630'da Trablusçam, 1631'de Konya, 1632'de Sivas, 1633'te Anadolu, 1634'te Van ve 1641'de Kars valiliğine kadar taşımıştı. Bu süre zarfında Osmanlı ordusunda ve yönetiminde sergilediği yetenekler onu devletin güvenilir adamlarından biri haline getirmişti. Bazı kaynaklar, özellikle Ahmet Nazif Efendi'ye göre Dilaver Paşa aslen Kayseriliydi ve Kayseri'de saygın bir aileye mensup Şükürlü Hatun ile evliydi. Ona göre Paşa 1657 yılında Kayseri'ye gelmiş ve 1660 yılında burada vefat etmiştir. Dilaver Paşa'nın ismi 1621 yılında Kayseri'de kurulan Hacı Abdi Bey Vakfı'nın şahitleri arasında Dilaver Ağa olarak geçerken 1633 tarihli 2. Vakfiye'de Paşa ünvanıyla yer almaktadır. Sultan 4. Murat döneminde düzenlenen Revan Seferi sırasında gösterdiği yararlılıklar, onun 1635'te Kayseri sancağına atanmasına vesile olmuştur. Oğlu İsmail Bey de bu görevde vekil olarak tayin edilmiş, Evliya Çelebi'ye göre Murat Paşa isimli bir oğlu daha bulunmaktaydı. Kayseri eşrafı arasında saygın bir konumda olan Dilaver Paşa, şehrin ileri gelen sarayları arasında kendi sarayına da sahipti. Evliya Çelebi'nin anlatımına göre onun sarayı Kayseri'nin mimari ve sosyal dokusunda önemli bir yer teşkil ediyordu. 1657 yılında köşk medresesiyle ilgili mahkeme kayıtlarında da Emirül Ümerai Kiram İzzetlü Dilaver Paşa Hazretleri olarak adı geçer. Bu kayıttan anlaşıldığı üzere o sırada Mirliva unvanına sahip olmamasına rağmen şehirde etkin bir figürdü. Mirlivalık görevi Dilaver Paşa'dan sonra 1656 yılında Gürz Ahmet Paşa'ya geçmişti. Dilaver Paşa, Kurşunlu Camii ile Hasbek Kümbeti arasındaki kendi ismiyle anılan mahallede bir cami yaptırmış ve mezarı da burada bulunmaktaydı. Aynı şekilde Kayseri'de Yenice İsmail Mahallesi muhtemelen onun oğlu İsmail Bey'den gelmekteydi. 1872 tarihli vergi tahririnde Hasbek Mahallesi Dilaver Paşa bölgesi olarak belirtilmiş, burada cami ile vakıf evlerinin kayıtları yer almaktaydı. Ne yazık ki zaman içinde bu yapılar yıkılmış, Dilaver Paşa Mahallesi de günümüzde Gevher Nesibe Mahallesi içinde kalmıştır. Dilaver Paşa hem askeri hem de sivil alandaki hizmetleriyle Kayseri'nin Osmanlı dönemindeki önemli şahsiyetlerinden biri olarak tarih sahnesinde yerini almış, vakıf ve cami yaptırarak hem şehrin mimarisine hem de toplumsal hayatına katkıda bulunmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Ertekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, daha tekinli yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi

0: Caddesi, Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
2: Yayın tekrarı.
3: Yeni nesil anlatıyor, gençlerin nabzını tutup sözü gençlere bırakıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla Yeni Nesil anlatıyor. Her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında. Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil anlatıyor, başlıyor.
4: Kayseri Radyo'da ortak canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Yeni Nesil Anlatıyor programı ile karşınızdayım. Bugün çok başka bir konuğumuz var. Genç girişimci, yazılımcı, bilişim, dijital vatandaşlık birçok konu üzerine konuşacağımız Hasan Sönmezer ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
4: Nasılsınız?
5: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
5: Tabii ki. Ben Hasan Sönmezer. Teknopark'ta bir teknoloji şirketim var. Mobil uygulama ve yazılımlar geliştiriyoruz. Türkiye'de ve Avrupa'da mobil uygulamalarımızı kullandırmaya çalışıyoruz.
4: Çok güzel. Aynı zamanda da elektrik elektronik mühendisisiniz değil mi?
5: Okudum. Evet, yurt dışında okudum.
4: Çok güzel. Nerede okudunuz? Nasıl da?
5: Ukrayna'da okudum. Mezun değilim. Savaş nedeniyle yarım kaldı. O yüzden mezun olamadım. Ama yetkinliğim devam ettiği için de elektrik elektronik mühendisi olarak değil de tamamen teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyorum. Yöneticilik yapıyorum.
4: Çok güzel. Bundan bahsetmişken şunu da soralım. Yurt dışında okumak zor mu?
5: Aslında daha kolay. Ben oradayken bizim para birimimiz çok değerliydi. Biraz daha para birimi açısından rahat ediyordum. Daha kolay karşılıyordum bir şeyleri. Ama şu an tabii ki Avrupa'ya kıyasladığımız zaman Avrupa'da Türkiye'ye göre çok daha zor mali açıdan.
4: Peki elektrik elektronikten yazılıma nasıl kaydınız? Yani yazılım dünyasına girerken kafanızda neler vardı? Nasıl girmeye karar verdiniz?
5: Aslında ben elektrik elektroniğe, ben lisede biyomedikal bölümü okudum. O yüzden de elektrik elektronik mühendisi olmak istiyordum. O yüzden elektrik elektronik mühendisliği bölümüne gittim. Devamında da ben Türkiye'de ilk başta medikal şirketi kurdum. Şahıs şirketi olarak. Belli bir süre onu işlettim. Sonrasında dış ticaret alanında kendimi geliştirmek istedim. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi'nde de işletme bölümünde okudum. O yüzden de dış ticaret sektörüne girdim. Devamında dış ticaret sektöründe çalışırken de yazılıma her zaman bir ilgim vardı açıkçası. Sonrasında aklımıza bir mobil uygulama geldi. Mobil uygulamayı çok düşündük. Bir yıl boyunca bir aslında uygunlaşma süreci gerçekleşti. Sonrasında da aklımıza yattı ve mobil uygulamayı yapmak istedik. Sonrasında bir bilişim şirketi kurduk. Teknopark başvurularımızı yaptık, projelendirdik fikrimizi. Sonrasında da piyasaya girmiş bulunduk.
4: Çok güzel. Peki nasıl girdiniz piyasaya? Uygulama geliştirme aşamalarınız nasıl oldu?
5: Ortalama bir yıl sürdü. Şu an son aşamasındayız ve piyasaya çıkma aşamasındayız. Başlangıçta Kayseri'de, devamında tüm Türkiye'de 2 veya 3 ay içerisinde de Avrupa pazarında olmayı planlıyoruz uygulamamızda.
4: Çok güzel. Biraz uygulamanızın detaylarından da bahsedebilir misiniz?
5: Uygulamamız aslında veterinerlik hizmetlerine aracılık ediyoruz. Ama aslında uygulamamızı büyük başlıkta anlatmak istersem hayvanlar için e-nabız sistemi yapıyoruz bir nevi. Hayvanlar rahatsızlandığı zaman butonlarla çağrı oluşturabiliyorlar, veterinere ulaşabiliyorlar, danışmanlık hizmeti alabiliyorlar, bütün kayıtlarını sistemden tutabiliyorlar. Devamında geçmişte bir hastalığı varsa aşı kayıtları, hepsini sisteme entegre edebiliyorlar. Bizim sistemimiz üzerinden sigorta kesebiliyorlar. Tamamen hayvanlar için yapılmış interaktif bir uygulama aslında.
4: Çok güzel. Aslında bir nevi bu insanlar için 112 acilin hayvan hali diyebiliriz. Ama sadece biraz da özel bir hastane hizmeti gibi bir ön görüşmenin olduğu, daha sonrasında işte muayenenin en yakın veterinerin bulunduğu bir uygulama diyebiliriz aslında.
5: Evet, doğrudur. Biz acil durumlarda ve ayrıyeten danışmanlık hizmetlerini çok daha kısa sürede ve çok daha kolay edindirmeyi planlıyoruz kullanıcılarımıza. Hem evcil hayvanlar için hizmetlerimiz var, hem mandır hayvanlar için, veterinerler için de tamamen geniş bir işlem ağı sunuyoruz aslında.
4: Çok güzel. Peki nereden esti bu fikir? Yani böyle bir aslında ihtiyaç olduğunu nasıl hissettiniz? Bir hayvan besliyor musunuz ya da bir ilginiz var mı?
5: Hayvan beslemiyorum ama çok severim. O yüzden düşünüyorduk böyle bir uygulama var mı diye araştırdık devamında, aklımıza fikir geldikten sonra. Dünyada böyle bir yapılmış uygulama olmadığını gördük. Devamında dedik ki biz neden yapmayalım? Sonrasında şirketimizi kurduk, ekibimizi oluşturduk. Teknopark başvurularımızı yaptık ve kabul edildik. Çok güzel bir ekip olduk, çok güzel bir şirket olduk. Şu anda da piyasaya giriyoruz çok şükür.
4: Aslında bu uygulama hani her saat, gecenin bir saatinde bile bir hayvanınız rahatsızlandığında en yakındaki bir veteriner kuruluşun ya da bir doktorun aslında iletişime geçebilmeniz ve o konumla birlikte gidebilmenizi sağlıyor. Aslında hayvanların da canının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu burada göz önüne sermiş oluyoruz.
5: Evet, doğrudur. Çünkü gündüz değil de gece vakti herhangi bir veteriner bulmak biraz daha zor oluyor. Açık mı değil mi aramak lazım, araştırmak lazım. Ama bizde bütün veterinerler açık olduğumuz sistemden belirttiği sürece ve hastalarımız, evcil hayvan sahiplerimiz butona bastıktan sonra o an açıklarsa bütün veterinerlerimize ulaşabilirler. Ve aynı zamanda da en yakın veterinere yönlendiriyoruz olabilecek.
4: Çok güzel. Peki yapay zeka yazılım araçları hani artık çok fazla var. Peki artık bu yazılım sektörü yapay zekanın eline mi geçiyor diyebilir miyiz? Yoksa işlerimizi biraz daha mı kolaylaştırıyor?
5: Evet, aslında ele geçiriyor diyemeyiz ama işlemlerimizi çok daha kolaylaştırıyor. Devamında yapay zeka ile tamamen bir uygulama yapabilirsiniz ama uygulama çok geniş kapsamlı olmaz, güvenilir olmaz. Çok da aslında geniş kitlelere hitap edemezsiniz. Devamında uzman bir kişinin sürekli onu kontrol etmesi ve yönlendirmesi gerekiyor. Biz yapay zeka işimizi elimizden alacak değil de yapay zekayı çok iyi kullanarak bir asistan olarak kullanıyoruz ve çok daha işimize yarıyor.
4: Peki bu uygulamayı aynı zamanda aslında yurt dışında da işte vatandaşlara sunuyorsunuz.
5: Evet.
4: Bu işte vize tarzı bir işlemler olmuyor mu? Hani onu nasıl hallediyorsunuz? Yurt dışında bir şirket mi kuruyorsunuz?
5: Yurt dışında bir şirketim var. Estonya'da şirketim var. Dijital vatandaşım aynı zamanda. Bu sayede şirketimi kurmam ve işletmem çok kolay. Ve Avrupa pazarına girmem de şirketim sayesinde çok daha kolay gerçekleşiyor.
4: Peki buradan bilmeyenleri de aslında bilgilendirelim. Dijital vatandaşlık nedir? Yani şimdi sonuçta şirket kurmak dışarıdan hani çok havalı duruyor. Çok güzel gözüküyor. Ya ne güzel şirket kurmuş diyorlar. Ama işte bunun arkasındaki işte bürokrasiler, vergi yükümlülüğü var bir de. Yani nasıl oluyor?
5: Ya Estonya Avrupa Birliği ülkesi ve olanakları da çok daha yüksek Türkiye'ye göre. Devamında en başta bir başvuru yapmanız gerekiyor ve siz orada hangi sektörde iş yapacaksınız, nasıl çalışacaksınız, ülkeye neler katabilirsiniz? Onları yanıtlıyorsunuz aslında. Daha sonra bir mülakat gerçekleştiriliyor. Görüntülü bir video gönderiyorsunuz. İngilizce yeterliliğinizi ölçüyorlar ve sizi aslında değerlendiriyorlar. Devamında da onay aldıktan sonra sizin kimliğinizi o ülkedeki bir konsolosluğa gönderiyorlar. Siz oraya gidiyorsunuz, kimliğinizi teslim alıyorsunuz. Daha sonrasında kimlik tamamen dijital olduğu için ve bilgisayara da bir çip vasıtasıyla bağlandığı için bütün devletsel işlemlerinizi ve kağıtsal işlemlerinizin hepsini sistem üzerinden çok daha kolay bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Aslında Estonya'nın da bu konuda sloganı çok basit. Hiçbir devlet birimine gelmeden bütün devletteki işlerinizi dijital üzerinden yapabilirsiniz. Bu da bize çok güzel olanak sağlıyor.
4: Gerçekten çok güzel. Şu çağda farklı bir ülkeye gidemeden, bir de hani masrafların o kadar çok arttığı, işte gençlerin ya nasıl gideceğim, nasıl orada iş yapacağım, nasıl iş kuracağım, özellikle dış ticaret alanında aslında dijital vatandaşlık işlemi çok yani pratik ve güzel bir şey aslında. Peki istediğinizde mesela o dijital vatandaşlık aldığınız ülkelere gidebiliyor musunuz? Ya da mesela örneğin ben işte İngiltere'ye gitmek istiyorum. İngiltere'den dijital vatandaşlık almam durumunda işte yeşil pasaportum yoksa da oraya vizesiz gidebilir miyim?
5: Ya dijital vatandaşlık direkt size vize imkanı vermiyor. Ama devamında dijital kimliğiniz sayesinde ve iş yaptığınız sayesinde oradan oturum izni başvurusu yapabiliyorsunuz. Siz aslında o ülke için turist olmaktan çıkıyorsunuz. Artık o ülkenin bir vatandaşı gibi işlem görüyorsunuz. Daha kolay oluyor aslında ve vize işlemleriyle uğraşmıyorsunuz. Tamamen ulusal vizeyle uğraşıyorsunuz. Estonya'da Avrupa Birliği ülkesi olduğu için Estonya'dan aldığınız bir oturum izni bütün Avrupa'ya sizin çok daha rahat girip çıkmanızı sağlıyor.
4: Çok güzel. Aslında dijital vatandaşlık sayesinde o ülkeye gitmeden hem o ülkenin vatandaşı olmuş oluyoruz hem de böyle seçim hakkı haricinde
5: evet.
4: Diğer vatandaşların işte var olan imkanlarından bizler de faydalanabiliyoruz.
5: Evet, çok doğru. Banka hesabı açabiliyorsunuz. Bankanızda para giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Şirketinizi uzaktan yönetebiliyorsunuz. Oradan bir kişiyi görevlendirebiliyorsunuz. Türkiye'den oradaki şirketinize eleman alabiliyorsunuz ya da o ülkeden birine eleman alabiliyorsunuz. Aslında normal bir şirketin hiçbir farkı yok. Sadece uzaktan yönetiyorsunuz ve işlemleriniz çok daha kolay gerçekleşiyor.
4: Ya bir zamanlar böyle eskiden şey olurdu ya işte başka ülkeden başka ülkeye gitmek. Nasıl gideceğiz işte çok önceden işte develerle şeylerle olunca yol kat edilirdi. Daha sonra işte teknoloji çıktı. İnsanlar anında dünyanın diğer ucuna mesela mesaj gönderebilir hale geldi. Şimdi aslında oturduğunuz yerden aslında belli işlemleri hallederek oranın vatandaşı bile olabiliyorsunuz. Yani evet, her geçen gün doğru. Yeni nesille birlikte farklı şeyler de çıkıyor.
5: Evet.
4: Peki ki Türkiye'de oturup yurt dışındaki şirketleri ve ekipleri yönetirken mesai kavramınız hani kalmıyordur. Çünkü sonuçta özel hayatınız var. Aynı zamanda farklı ülkelerin farklı saat dilimleri de var. Bunu nasıl ayarlıyorsunuz?
5: Aslında bizim sektörümüzde mesai kavramı çok fazla yok. İş olduğu zaman o işi yapmamız gerekiyor. Devamında da hobilerimiz olduğu sürece aslında çok fazla sıkılmıyoruz. Hem hobilerimize istediğimiz gibi vakit ayırabiliyoruz, hem de gece veya gündüz bizde mesai kavramı olmadığı için iş olduğu zaman çalışmamız gerekiyor. Çok da zorlanmıyoruz. Aslında çok sevdiğimiz bir iş türü aslında.
4: Çok güzel. Peki yapay zekayı ne derecede kullanıyorsunuz?
5: Yapay zekayı biz asistan olarak kullanıyoruz. Örnek veriyorum, çok uzun işlem sürecek kodlamaları bir şekilde ona yaptırıp devamında kontrollerini biz yapabiliyoruz. Günlük işlerimizde maillerimiz geldiği zaman otomatik olarak ona cevaplandırma değil de onun süzgecinden geçiriyoruz. Cevap vermemiz gereken yerleri onunla birlikte değerlendiriyoruz. Yapay zekayı biz kullanmayı aslında çok seviyoruz. Tamamen bizim asistanımız olarak görev yapıyor. Bizim bütün işlem yüklerimizi çok daha kolaylaştırıyor.
4: Aslında işin içine böyle yurt dışı farklı ülkeler girdiğinde dil kavramı da ister istemez ortaya çıkıyor. Yani ne kadar İngilizce ortak dili olsa da aslında bu dili hakim olmayan, bu dili bilmeyen çok fazla vatandaş, çok fazla insan var. Bunu da yine yapay zekadan yardım alıyor musunuz? Mesela
5: evet,
4: örneğin Japonya'da bir ticaret yapacaksınız. Japonca öğrenmek o kadar basit bir şey değil sonuçta. Çoğu da hatta İngilizce dilini bilmiyor. İnsanlarla birebir olduğu için iletişim. Onun için yine bir yapay zeka araçları kullanıyor musunuz?
5: Evet, tabii ki kullanıyoruz. Normalde İngilizce biz bütün maillerimizi cevaplıyoruz ya da İngilizce mailler geliyor. Ama tabii ki kendi dilini kullanmak isteyenler oluyor. İngilizcenin yeterli olmadığı kısımlar oluyor. Yapay zeka işimizi çok daha fazla kolaylaştırıyor bu konuda. Çünkü hata payı yapay zekanın biraz daha düşük normal çeviri sistemlerine göre.
4: Peki aslında işiniz tamamen böyle işte oturarak belki işte ekran başında dijital olarak yaptığınız bir şey. Hani birçoğu en azından. Ekran başında da aslında bitmeyen mailler, mesajlar, projeler derken o dijital çağın getirdiği yalnızlık hissi size de oluşuyor mu?
5: Aslında oluşmuyor. Çünkü biz bu tarz çalışmaya alıştık. Yeni başlayan birisi için oluşuyordur ama bizim için çok fazla oluşmuyor. Aslında seviyoruz. Mesai kavramımız olmadığı için çok seviyoruz. Devamında hobilerimize vakit ayırabiliyoruz. O yüzden bizim için çok zorlayıcı bir sorun değil açıkçası.
4: Bir de şimdi şöyle, uygulama geliştirme karşısında aslında yeni nesil bir meslek. Hani her ne kadar uzun süredir uygulamalar olsa da şu an daha da rövanşta. Yani insanlar uygulama geliştireyim, oradan bir gelir kaynağı elde edeyim. Hatta şey gibi düşünebiliriz. İnsanlar artık ev alıyor, araba alıyor. İşte bunu kiraya veriyor örneğin. Oradan bir gelir, bir getirisi oluyor sürekli. Uygulama geliştirmede de aslında aynı şekilde bir böyle yatırım tavsiyesi olabilir mi yani? Bu arada bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu yönden mesela para kazanmak isteyen gençler için.
5: Yatırım tavsiyesi değildir ama herhangi bir fikir varsa akıllarında ve o fikire çok güveniyorlarsa maliyeti ne olursa olsun aslında karşılamalarını isterim ve girişmelerini isterim. Çünkü bir şekilde hayal ettiğiniz paralara ulaşmak normal harcamalarla gerçekleşmiyor. Belli riskler almanız gerekiyor. Bu riskler sizi batıracak derecede de olabiliyor. Ama tabii burada kişinin projesine ve isteğine göre şekilleniyor aslında. Ama direkt yatırım tavsiyedir asla diyemem çünkü risk faktörü bizde çok yüksek.
4: Ya evet, sonuçta şöyle bir uygulama geliştiriyorsunuz, o kullanılabilir, kullanılmayabilir.
5: Evet.
4: Bir de ekstra şöyle bir şey de oluyor, o uygulamayı geliştirdikten sonra insanların önüne çıkarmak, onu bir reklama dönüştürmek de gerekiyor. Çünkü çok fazla uygulama var, yani çok fazla oyun, çok fazla uygulama, çok fazla dijital mecra var. Ama hangisi daha popülerse, hangisi daha çok tutuluyorsa ve hangisi daha çok önüne çıkıyorsa insanlar onu kullanmayı tercih ediyorlar genellikle.
5: Evet, doğrudur. Yazılım hizmeti biraz pahalı bir hizmet. Çalışanlarımız olduğu için, personelimiz olduğu için ama yazılımdan daha çok aslında reklam ücreti çok daha pahalı. Çünkü aylık bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Devamında billboardlara reklam verebilmek için bütçe ayırmanız gerekiyor. Tutundurmak için sosyal medya reklamlarınız var, sosyal medya reklamları vermeniz gerekiyor. O yüzden aslında sponsorluk kısmı ve reklam kısmı bu işin %50'sini oluşturuyor.
4: Evet, bir de insanlar artık mecbur değilse o uygulamayı yüklemiyor. Çünkü artık o kadar çok uygulama var ki, yani aslında telefonlarımız da bir nevi uygulama çöplüğü haline gelmiş durumda. Hani işte oradan onu indiriyoruz, oradan onu indiriyoruz. Artık her şeyin bir uygulaması var. Yani işte e-devlet işlerimizi uygulama üzerinden hallediyoruz. İşte not işlemlerimizi uygulama üzerinden hallediyoruz. Ya da alışveriş yapacağız, yine uygulama indirmemiz gerekiyor. Bir nevi aslında bu da insanların ihtiyaç duyduğu bir şey. Yani hayvanı hastalandı gece, ne yapacağını bilmiyor. Veterineri belki uyuyor. Başka bir veteriner var mı diye. Yani Google haritalarda belki arayabilir, işte başka bir veteriner var mı, en yakın veteriner nerede diye. Fakat aradığında ister istemez belki ulaşamaz. Hani bu şey de yapıyor mu? Örneğin işte veterinere bir bildirim geliyor mu?
5: Evet, tabii ki. Veteriner zaten açıksa orada, açık olduğu saatleri belirtiyor. Açık olduğu saatleri belirttiği sürece, örnek veriyorum, konumuna 5 kilometre olan bir yerden bir çağrı geldi. 5 kilometre çapında bir veteriner yoksa otomatik 10 kilometre çapı, 15 kilometre çapı. Ama elbet bir açık veteriner buluyor sistem.
4: Peki bir hayvan sahibi veya veteriner sizin uygulamanızı neden indirmeli?
5: Hayvan sahiplerine biz aslında güven sağlıyoruz. Ücretlendirme konusunda şeffaflık sağlıyoruz. Ve aynı zamanda da hız sağlıyoruz. Gece olabildiğince en kısa sürede bir veteriner ulaşmasını sağlıyoruz. Veterinerler için baktığımız zaman da biz veterinerler aslında çok geniş kapsamlı bir kullanıcı imkanı sunuyoruz. Müşteri sunuyoruz. O yüzden bizi kullanmakta çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Tam tersine biz onlara hizmet ediyoruz. Onlar için buradayız.
4: Çok güzel. Peki sektörde şu an müthiş bir dijitalleşme dalgası var. Sizin uygulamada bu teknoloji yarışının hani yapay zeka trendlerinin tam olarak neresinde duruyor?
5: Bizim uygulamamız aslında hepsinden biraz ayrılıyor. Çünkü aslında hepsini biraz içinde barındırıyor. Teknolojiyi barındırıyor, acil çağrı kısmı olarak fiziki yönlendirmeyi barındırıyor. Uygulamamıza o yüzden biz çok güveniyoruz. O yüzden bu kadar çok maliyetlerine katlandık ve bu kadar çok koşuyoruz bu işin arkasında diyebilirim.
4: Evet, bir de şöyle bir şey var. Aslında şu an sürekli her programda aslında yapay zeka, yapay zeka diyorum artık. Çünkü bir nevi hayatımızın bir parçası haline geldi. Yani her işimizde, her saniyesinde yapay zekayı kullanıyoruz. Hani bir fikir almak için bile, yani örneğin bir elbise beğendik. İşte sarısı mı olsun, kırmızı mısın mı olsun diye bile artık yapay zekaya sorar hale geldik. Peki uygulamak, geliştirmek artık yapay zeka ile birlikte daha mı kolay? Yani belli bir prompt yazdırıp yapay zekayı uygulama geliştirebilir miyiz? Sonuçta artık çok trend, yani sosyal medyada görüyoruz, işte şu yazılımı yapay zeka ile yapın, şu yazılımı şu yapay zeka ile yapın diye reklamlar da görebiliyoruz.
5: Çok basit uygulamaları yapay zekadan yapabilirsiniz. Ama geniş kitlelere erişmek istiyorsanız, güven istiyorsanız ve kullanım açısından çok fazla müşteriniz olacaksa yapay zeka bunları karşılayamaz. Ve çok fazla algoritmanız varsa yine karşılayamaz. Tabii ki belli başlı kodları yapay zekaya oluşturabiliyorsunuz. Size hız sağlıyor. Ama tamamen yapay zekadan oluşturulmuş bir uygulama şu an için büyük çaplı bir uygulama asla olamaz.
4: Çok güzel. Peki Avrupa pazarı Türk girişimlerine nasıl bakıyor? Yani şimdi orada tutunmak mı daha zor yoksa Türkiye'de tutunmak mı daha zor?
5: Aslında bu konuya çok net cevap veremem. Ama Avrupa donanımlı genç nesilleri çok seviyor. Din, dil, ırk çok fazla ayırmıyor. Donanımlıysa, iş yapmak istiyorsa destekli oluyor.
4: Evet. Peki böyle bir şeyin var mı, düşüncen? Şu an dijital vatandaşlık alıyorsun ama yurt dışına gideyim gibi bir düşüncen var mı? Orada yaşayayım gibisinden.
5: Aslında yurt dışında yaşamak gibi düşüncem yok ama yurt dışının imkan verdiği mali gelirleri elde etmek tabii ki de güzel geliyor. Bunu uzaktan sağlayabildiğim sürece tabii ki. Türk menşe olmaya biz özen gösteriyoruz bu arada. Çünkü sonuçta Estonya'da yaşıyor olsam da, burada yaşıyor olsam da ulusalcılık kavramına biraz uymamız gerekiyor. O ülkeye hizmet etmemiz gerekiyor. Şu an Türkiye'deyiz ve Türk girişimciler olarak Türkiye'ye hizmet ediyoruz.
4: Peki burada mesela Kayseri'de sence bu uygulama nasıl işler? Faydalı olur mu? Öncelikle şey demiştim, program öncesinde aslında konuşmuştuk. Kayseri'yi böyle bir merkez haline getirmek, aslında oradan başlayıp dünyaya yayılmak gibi bir düşünceniz var.
5: Evet, doğru. Kayseri bizim için pilot bölge. Bu konuda küçük bir şehir olduğu için bizi çok kolay bir şekilde istediğimiz seviyelere getirecek bir şehir ve kendi şehrimiz. Biliyoruz, insanlarını tanıyoruz, nasıl hitap etmemiz gerektiğini biliyoruz. Kayseri'yi çok kısa sürede halledeceğimizi düşünüyoruz ve bize destek vereceklerine de inanıyoruz. Devamında Türkiye'deki büyük şehirlerimizde olacağız. Sonrasında da tüm Türkiye'ye olacağız. Ardından da Avrupa'ya yaz sonunda girmeyi planlıyoruz.
4: Peki bu büyükbaş hayvancılık, mesela küçükbaş hayvancılık falan da yine aynı uygulama içerisinde olacak mı?
5: Tabii ki. Uygulamamız aslında 3 arayüzü var siz. Öncesinde uygulama size soruyor. Evcil hayvan sahibi misiniz? Mandıra işletmeniz mi var? Veteriner misiniz? Siz oradan size uyan kısmı seçiyorsunuz. Bu uygulama arayüzü tamamen size özel açılmış oluyor. Yani evcil hayvan sahiplerinin arayüzü farklı. Mandıra hayvanlarının ve mandıra işletmecilerinin arayüzü farklı. Veterinerlerin farklı. Herkes aslında farklı bir arayüze giriş yapıyor. Bu da işlemleri tamamen kolaylaştırıyor. Bizim uygulamamız, algoritması çok geniş bir uygulama ve yazılımı çok çok fazla bir uygulama ama kullanıcılara bir o kadar da basitlik sunuyoruz aslında. Acil durumlarda çok kolay butona basma imkanı veriyoruz. Uygulamayı çok kolay kullanma imkanı veriyoruz.
4: Peki bir veterinerin oraya kaydolabilmesi için, veteriner olarak giriş yapabilmesi için belli bir iş yerinin olması gerekiyor mu, yoksa sadece veterinerlik belgesi olması yeterli mi?
5: Kliniğin olması gerekiyor çünkü konum olarak yönlendirilme yapılıyor. Herhangi bir veterinerse de, kliniği yoksa da bir kliniğe bağlı çalışması gerekiyor bizim için.
4: Anladım. Çünkü şöyle, şu anda mesela Kayseri'de de hayvancılıkla çok fazla uğraşan insanlar var. İşte ilçelerde, illerde, özellikle bazı köylerde çok fazla var. Ve ister istemez veterinere ulaşması daha da zor oluyor. Yani işte merkeze gelmesi gerekiyor, veterineri gelip getirmesi gerekiyor. Belki ya da belli bir saatte, gecenin bir saatinde ister istemez uzak bir köyde oturuyorsa, uzak bir ilçede oturuyorsa veterinere ulaşması aslında daha da zor hale gelebiliyor. Evet. Şu manada sordum. Belki yaşadığı köyde, yaşadığı işte ilçede veteriner varsa merkeze gitmeden de aslında o veterinere ulaşabilir mi?
5: O veteriner bizim sistemimize dahilse ve bizim sistemin içindeyse ulaşabilir. Ulaşamazsa bile herhangi bir acil durumda acil çağrı butonuna bastı diyelim ve yakın çevresinde bir veteriner bulamadı sistem. Danışmanlık butonuna bastığı zaman Türkiye'nin her yerinden herhangi bir veteriner direkt bağlanabilir. Acil durum var mı yok mu sorabilir, öğrenebilir. Acil durumu varsa da sonrasında bizim uygulamamızdan bulamazsa bile arayışa girebilir. Ama bütün aciliyet durumunu bizden veteriner bulamadığı halde bile bize danışmanlık hizmeti alarak sorabilir. Cidden acil bir durumun var mı yok mu?
4: Çok güzel. Peki sırf popüler diye yapay zeka gibi büyük akımların peşinden gitmek mi daha kazançlı? Yoksa daha böyle veterinerlik gibi niş işlerin soruna bakmak mı? Niş işlere yönelmek
5: aslında gibi. Günlük hayatta biz ne sorunu çözüyoruz? Önemli olan nokta bu. Biz bu uygulamayı yaparken de onu düşündük. Biz günlük hayatta hangi sorunu çözüyoruz? Hangi sorunu ele alıyoruz? Yapay zekayı tamamen bir hayal ürünü olarak değil ve tamamen kendi başına bir şahsiyet olarak değil de yapay zekayı bir asistan olarak, bir arkadaş olarak görmek çok daha mantıklı kalıyor. Günlük işlerinde veya büyük çaplı projelerinde asistan olarak kullanabiliyor.
4: Çok güzel. Aynı zamanda konumuz 27-28 yaşlarında genç bir girişimci yani. Kaç yaşında başladınız?
5: Ben 2019 yılında başladım. Medikal şirketiyle başladım. Daha sonra dış ticaret şirketim oldu. Bu üçüncü şirketim şu an yazılım şirketi olarak. Şu an dış ticaret şirketimi ve bu şirketimi geliştirmeye çabalıyorum.
4: Aslında 20'li yaşların başında başlayıp şimdiye kadar uzanan büyük bir serüven. Yani çok fazla aslında genç olup bu işe başlamak, bu tarz şeylerle ilgilenmek isteyen fakat korkan gençler var. Neler söylersiniz onlara?
5: Ya korkmakta çok haklılar. Biz de bazen çok korkuyoruz. Çünkü bütün birikimimizi, bütün mal varlığımızı bu işler için harcayabiliyoruz. Ama önünde çok güvendiği bir projesi varsa ve bu projesi uğruna çok çalışabileceğini düşünüyorsa korkmasın derim, çabalasın derim. Çünkü hayatta güzel şeyleri de risk alarak elde edebiliyoruz.
4: Peki belli bir, yani maliyetsiz bir şekilde uygulama geliştirilebilir mi? Sadece mesela evde yazılım yaparak bir uygulama geliştirilebilir mi?
5: Geliştirebilir ama uygulamayı tutunduramaz. Bir maliyete elbet katlanmak gerekiyor. Biz şu an yatırım sürecindeyiz. Bizim de maliyetlerimiz bir yere kadar yetiyor. Yatırıma açılıyoruz. Şu an Kayseri'den bir iş insanından %1'imizi sattık mesela. Belli bir ücret aldık. Bu şekilde biz yatırım borsaları var startuplarda. Yatırım borsasına açılacağız. Oradan hissemizin belli bir kadarını satacağız. Oradan para alacağız. Yani devamlı bir şekilde bir para akışı olması gerekiyor ki maliyetlere katlanabilelim açıkçası. Çünkü hepimiz genciz. Paramız bir yere kadar. Çok zengin insanlar değiliz. O yüzden tıkandığımız noktalar oluyor. Bunları da yatırımlarla telafi ediyoruz.
4: Çok güzel. Artık zaten o çok popüler oldu yani. İnsan artık evet, geliyor borsaya giriyor. Aynı işte bir yerlerden hisse alıyor. İşte belli başlı işte firmaların mesela hisselerini alıyor küçük küçük. O şekilde hem kendi kazanıyor hem belki de şirket kazanıyor. Evet, o şekilde ilerliyor. Çok popüler ya. İnsanlar deli gibi borsaya girmeye başladı. Şu an bilen bilmeyen herkes giriyor.
5: Evet, bizdeki de yatırım borsası olarak geçiyor. Melek yatırımcı sektörü olarak geçiyor. Hani çok fazla var bu konuda yatırım yapanlar. Biz de inşallah
4: çok
5: gerçekleştireceğiz bu konuda.
4: Peki genç yaşta bu kadar sorumluluk almak, yani belki de senden yaşlı büyük insanları uzaktan yönetmek, yani senin için nasıl bir deneyim? Hiç kuşak çatışması yaşıyor musun?
5: Kuşak çatışması çok yaşamıyorum. Çünkü benden çok yaşlı insanlarla çalışma imkanım olmadı. Biz biraz daha genç bir ekibiz. Çalıştığımız karşıdaki insanlar da genelde genç insan çıkıyor. O yüzden ona çok fazla yorum yapamam çünkü yaşamadım.
4: Çok güzel. Peki bu yaşta bu kadar sorumluluk almak seni zorluyor mu ya? Acaba ne yapacağım? Ya çok zora düştüm dediğin anlar olmuyor mu hiç?
5: Ya ben çocukken de çok olgun bir insan olduğumu düşünüyorum. Karakterim biraz daha olgun yapıda olduğu için bu konuda hiç zorlanmadım.
4: Peki bu işlerle birlikte sosyal hayatını nasıl sürdürüyorsun?
5: Sosyal hayatımı çok güzel sürdürüyorum. Çünkü istediğim zaman istediğim şekilde kendime vakit ayırabiliyorum. Evet çok yoğun olduğumuz dönemler oluyor. Ama biz ve yazılımcılarım çok rahat çalıştığımız için, mesai kavramımız olmadığı için istediğimiz zaman sosyal hayatımıza adapte olabiliyoruz. Ve hobilerimizle ilgilenebiliyoruz.
4: Çok güzel. Var mı böyle hobileriniz?
5: Evet. Aynı zamanda yamaç paraşütü pilotuyum.
4: Aa, çok güzel. Biraz ondan da bahsedelim mi?
5: Tabii.
4: Kayseri'de yamaç paraşütü nasıl oluyor? Nasıl ilerliyor?
5: Kayseri'de dünyada cidden çok nadir olan bir Ali Dağımız var. Ve Bu dağ cidden hem uçuş anlamında hem de şehir merkezinde olmasıyla çok daha güzel bir dağ. Biz Kayseri'de eğitim aldık. Kayseri pilotuyuz ama Türkiye'nin çoğu yerlerinde de uçtuk. Yamaç paraşütüne başlayacak olan gençlere de tavsiyem şu olur. Korkmasınlar. Seviyorlarsa, cidden havacılığı seviyorlarsa ve disiplinli çalışacaklarsa korkmalarını çok tavsiye etmem.
4: Çok güzel. Peki bir de şu var. Son günlerde çok fazla konuşuluyor. Pettech yani evcil hayvan teknolojilerine milyonlarca dolarlık devasa yatırımlar yapılıyor. Sizin uygulamanız bu küresel yatırım fırsatının neresinde kalıyor? Yani size bir olanak sağlıyor mu aslında?
5: Ya biz bu yatırımlar olduğu sürece çok memnun kalırız. Çünkü bizim sektörümüzü geliştirmiş olur. Bizim sektörümüz biraz daha baskılanmış bir sektör ve dijitalden uzak bir sektör aslında. Biz aslında çok zor bir iş yapıyoruz. Şu an dünyada da Türkiye'de de veterinerlik sektörü çok fazla dijital değil. Evet. Biz bu işin ilklerinden oluyoruz ve böyle destekler olması, böyle projeler olması da bizi çok mutlu ediyor. Biz de içlerinde bulunuruz.
4: Peki be, sen yapamazsın, ya sen başaramazsın. İşte kaç yaşındasın hani örneğin ilk başladığın zamanlarda mutlaka duymuşsundur. Ya o kadar kolay değil, böyle yapacaksın falan. Onları nasıl yönettin? Ya da...
5: Duymamazlıktan geldim. Kendime güvendim ve çalışkanlığıma güvendim diyebilirim açıkçası. Hı-hı. Çalışkanlığıma ve hedeflerimin doğru olduğuna inandığım sürece çevreye biraz kulağımızı kapatmamız gerekiyor. Çok fazla insan söylüyor söylediğiniz gibi. Duymamazlıktan gelmemiz gerekiyor. Önemsememiz, kendime güvenmemiz gerekiyor.
4: Bir de şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki yakın zamanda Avrupa Birliği işte dijital veriler, yapay zeka konusunda çok sıkı denetimler ve yasalar getirmeye hazırlanıyor. Hatta birkaç yavaş yavaş da getirmeye başladı. Peki bu sizi nasıl etkiler?
5: Aslında bizi çok fazla sorun etkilemiyor. Çünkü kodlarımız tamamen güvenli olması gerekiyor ve biz de o şekilde kodlarımızı yazıyoruz. Sistemimiz tamamen güvenli olması gerekiyor ve biz de yine o şekilde sistemimizi oluşturuyoruz. O yüzden bu tarz konulardan çok fazla çekinmiyoruz. Tam tersine bize de bir güven sağlar. Bizim kullanıcılarımıza da güven sağlar. Memnun kalırız.
4: Bir de şöyle bir şey daha var. Haberlerde böyle dev şirketlerin, teknoloji şirketlerinin böyle çok fazla insan çıkardığını aslında duyuyoruz. Özellikle artık işte yapay zekayı kullanmayı tercih ediyorlar işçi yerine. On binlerce, yüzlerce belki de işçi çıkarılıyor. Böyle bir küresel kriz atmosferinde genç bir startup olarak Avrupa'ya açılmak cesaret işi mi yoksa tam tersi krizden doğan bir fırsat mı?
5: Aslında ikisi de diyebilirim. Hem cesaret hem de krizden doğan bir fırsat. Biz uygulamamıza güveniyoruz çünkü dünyada bir örneği yok. O yüzden de Avrupa'da da çok kolay bir şekilde pazara tutunacağımızı düşünüyoruz. Kendimize de çok güveniyoruz.
4: Bir de şöyle artık çok fazla insan, gençler özellikle işte startuplar kuruyor, dijital vatandaşlık alıyor. Bu bir rekabet ortamı oluşturuyor mu?
5: Aslında çoğalmasını çok isteriz. Çünkü bu tarz işler çoğaldığı sürece biz de çok memnun kalırız ve yeni nesille çok rahat işler bulmuş olur.
4: Bir de artık sence yeni nesilde işte böyle diş plazalar, büyük büyük işte iş yerleri yerine artık insanların evde çalıştığı ortamlarda böyle ortamlar mı oluşacak sence? Hani artık o büyük büyük plazalar, büyük büyük çalışma ortamları ortadan kalkacak mı? Belki bir 10 sene sonra.
5: Aslında ortadan kalkacak diyemem ama hibrit bir sistem olacak diyebilirim. Hem onlar olacak hem de insanlar uzaktan çalışmaya bazen ihtiyaç duyabiliyorlar. Bulunduğu ortamdan çalışmaya ihtiyaç duyabiliyor. Odasından, evinden ya da dışarıdan çalışmak isteyebiliyor. Bizim gibi sektörlerde de bu işlere çok olanak sağladığımız için hibrit bir sistem diyebilirim aslında. Tamamen kalkıyor diyemem.
4: Evet, insanlar artık hibrit çalışmaya çok alıştı. Ya işte çok fazla çıkıyor. Ya işte evden çalışıyorum, tatile gittiğim yerden çalışıyorum. Birçok aslında işi, birçok sistemi artık dijitale taşımaya başladılar. Özellikle işte bu belli niş işlerde de aynı şekilde işte psikologlar örneğin dijital bir şekilde insanlara evde oturduğu yerde ya da ofisinden direkt olarak böyle seans sağlayabiliyor. Örneğin farklı bir şehirdeki bir psikologla bile belli uygulama üzerinden ya da belli bağlantılarla mesela terapi alabiliyor insanlar. Birçok meslekte de yine bu olmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyada da aynı şekilde insanlar evden tasarımlarını yapıyor, gönderiyorlar. Belli bir ofis ortamında belki de ihtiyaç duymayabiliyorlar. Tabii ki bu şeyi etkiliyor mu sence grup çalışmasını?
5: Aslında etkilemiyor. Biz de yazılımcılarımızla tamamen online'dan görüşüyoruz çoğu zaman. Biz iki buluştuğumuz çok azdır. Ve bu konuda çalışmaya alışkın olan insanlarla çalışmak da çok daha rahat oluyor aslında. Çok fazla sorun yaşadığımızı düşünemem bu konuda.
4: Çok güzel. Peki global bazı sağlık uygulamalarının siber saldırılara uğradığı haberleri de çok fazla alıyoruz. Yani sonuçta şu anda evde nasıl hırsızlık olayı varsa siber suçlarla da aslında mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yani insanlar artık siber saldırılarla işte uygulamayı çökertiyor ya da uygulamayı çalıyor mesela. O tarz şeylerle karşılaşıyor musunuz?
5: Başımıza daha denk gelmedi, bize denk gelmedi ama bu olmayacağı anlamına da gelmez. Siber saldırılara karşı önlem alıyoruz. Tamamen de önlem aldık yine diyemem. Çünkü sektörde kimse diyemez. Ama olabildiğince bu tarz saldırılara karşı önlemler alıyoruz. Ve yazılım ekibimiz de sürekli çalışıyor. Ama gelirse de gelme ihtimali de olabilir. Şu an için yaşamadık böyle bir durum. İnşallah da yaşamayız.
4: Çok güzel. Bir de şöyle bir şey var. Silikon Vadisi'nden tutun da Türkiye'deki girişim ekosistemine kadar son günlerin en popüler tartışması tükenmişlik sendromu. Siz bu sendromu yaşıyor musunuz?
5: Yok, hayır, yaşamadık. Çünkü motivasyonumuz çok yüksek. Hayallerimiz çok yüksek bu işte. Ve çok da çalıştığımız için hedeflerimiz doğrultusunda şu an için öyle bir durum gerçekleşmedi.
4: Peki buradan yaşayanlara neler söylersiniz? Çünkü sonuçta insanlar o kadar işte oradan oraya koşuyor, oradan oraya koşuyor. Aslında hızlı bir dünyanın içerisindeyiz. Hani önceden mesela işte bir yolculuğa çıkıyorlardı. Günlerce, saatlerce o yolculuğun içerisinde zaman akıp gidiyordu. Şimdi artık uçaklar çıktı, işte jetler çıktı. Bir yerden bir yere gitmek ya da bir şeye ulaşmak daha kolay hale geldiği için bir günümüze aslında daha fazla şeyi sığdırmaya çalışıyoruz. Daha böyle hızlı, monoton, oradan oraya, oradan oraya bir hayata geçmiş durumdayız. Bu yine de tükenmişlik sendromu oluşturmaz mı?
5: Oluşturabilir ama pes etmememiz gerekiyor. Bizim de hayatımızda inişlerimiz oluyor, çıkışlarımız oluyor. Maddi anlamda çok gerilediğimiz zamanlar da oluyor. Ve burada pes edersek tamamen kaybetmiş oluyoruz hayatı. Pes etmememiz gerekiyor ki hayallerimize ve ideallerimize daha kolay bir şekilde ulaşabilelim. Bu çok zor, anlayabiliyorum. Ama pes etmek hiçbir şeyin çözümü olmuyor.
4: Peki buradan genç girişimcilere, bu işe başlamak isteyenlere ne tavsiyeler verirsin, neler söylersin?
5: Fikirlerine ve projelerine çok güveniyorlarsa korkmasınlar. Batmaktan da korkmasınlar. Paralarının biteceğinden de korkmasınlar. İşinin başarısız olmasından da korkmasınlar. Çünkü zaten başlamadan bunların hepsi olmamış sayılır. Ama başladıktan sonra olumlu yönlerini görmeleri elbettir.
4: Peki şey var mı ya, ben bunu yaptım. Bundan şöyle bir ders çıkardım. Keşke yapmasaydım. Siz yapmayın dediğiniz bir şey var mı?
5: Ben şimdiye kadar yaptığım hiçbir işte keşke yapmasaydım demedim. Hepsi bana olumsuz olsa da tecrübe kazandırdı ve bu konuda da çok mutluyum.
4: Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda
5: tabii
4: diyorsunuz
5: ki.
4: O zaman.
5: Evet.
4: Çok güzel bir programdı.
5: Çok teşekkür ederim.
4: Siz buradan dinleyenlere bir mesaj bırakmak ister misiniz?
5: Tabii ki. Girişimleri varsa ve bir projeleri varsa hiç korkmasınlar, devam etsinler ve hayallerinin izinden koşsunlar diyebilirim.
4: Çok güzel. Bugün çok farklı bir konuyla aslında baş başaydık. Uygulama geliştirme, yazılım, sonra dijital vatandaşlık gibi konulara değindik. Teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu.
5: Ben çok teşekkür ederim.
4: Umarım dinleyenler de, Radyo Radar'dan, Kayseri Radar'dan takip edenler de memnun olmuşlardır. Bugünkü programımız bu kadardı. Bir sonraki programda farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
3: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi.
2: Yayın tekrarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıp

0: Kent'inde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı. Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi. Altınoluk Pazarı. Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak. Ambar Semt Pazarı. Ambar Mahallesi Anamur Caddesi. Argıncık Semt Pazarı. Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi. Gazi Osman Semt Pazarı. İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi. Zümrüt Semt Pazarı. Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi. Karaözü Halk Pazarı. Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan. Sarıs Semt Pazarı. Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe gidip neler yaşanmış bir özet niteliğinde bakıp o yıl piyasaya çıkan şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1970 yılına gideceğiz.

26 Ocak, Necmettin Erbakan Milli Nizam Partisi'ni kurdu. 11 Şubat, 1970 yılı bütçesi meclise reddedildi. Başbakan Süleyman Demirel istifa etti. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, hükümet kurma görevini tekrar Demirel'e verdi. 20 Şubat, 30 Ekim 1973'te yapımı tamamlanacak olan Boğaziçi Köprüsü'nün inşaatına başlandı.

3 Mart 32. Türkiye Hükümeti yani 3. Demirel Hükümeti mecliste güven oyu alarak göreve başladı. 14 Mart Türkiye'nin ilk büyük ve özel silah fabrikası Şakir Zümre kapandı. 19 Mart Malatya İnönü Stadyumu açıldı.

0: mutlu günler.
1: 28 Mart, Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık olarak 3000 kilometrekare genişliğindeki sarsıntı alanında takriben 3500 ev tamamen yıkılmış, 7000 ev ağır surette ve 10.600'den fazla binada da fazla ölçüde hasara uğramıştır. 33.000 aile, yaklaşık 80.000 kişi barınaksız kalmış, 6 saniye süren depremde 800 kişi hayatını kaybetmiş, 520 kişi ise yaralanmıştır.

0: hakkım yok seni sevmeye.
1: 31 Mayıs, Fenerbahçe Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. 15-16 Haziran, 15-16 Haziran'da Türkiye tarihindeki en büyük işçi eylemlerinden biri gerçekleşti. İstanbul, Kocaeli Merkez ve Gebze'de işçiler büyük bir ayaklanmaya kalkıştı. 14 Temmuz, askerlik süresi 20, yedek subaylık süresi 18 aya indi. Kaderin oyunu.

22 Temmuz, Türkiye Avrupa topluluğuyla anlaşma imzaladı. 29 Temmuz, İstanbul'da Türk İş ve DİSK'in kapatılmasına karşılık büyük işçi mitingleri yapıldı. Kadıköy Meydanı'nda çıkan olaylarda 3 işçi, 1 polis ve 1 esnaf hayatını kaybetti.

10 Ağustos. 10 Ağustos 1970 kararları kapsamında ekonomik istikrar kararları uygulamaya geçildi ve Türkiye ekonomi tarihinde 3. büyük devalüasyon yaşandı. Ekonominin ihtiyaç duyduğu dış finansmanın karşılanmaması ve dış kredi temin edebilmek amacıyla ekonomi yönetimi tarafından devalüasyon ilan edildi. Daha önce 9 Türk lirası karşılığında olan Amerikan doları 15 Türk lirasına sabitlendi.

15 Ekim. Batum Karasnodar seferini yapan Aeroflot uçağı kaçırılarak Trabzon'a indirildi. Uçaktaki bir hostes hava korsanları tarafından öldürüldü. 17 Ekim. İstanbul Sağmacılar'da kanalizasyonun içme suyuna karışması sonucu kolera salgını başladı. Bu 1961 ile 1975 arasında yayılan 7. kolera pandemisinin bir parçasıydı. Salgın ilk olarak Sağmacılar'da baş göstermiş, Esenler ve Taşlıcalar'a yayılmıştı. Salgının kaynağının Habibler köyündeki dereye karışan çöp suları olduğu düşünülmektedir.

21 Ekim, iki Amerikalı generalle Türk albayını Erzurum'dan Kars'a götüren U-8 tipi Amerikan uçağı sınırı aşarak Sovyet-Rusya topraklarına indi. Diplomatik temaslar sonucu askerler ve uçak geri alındı. 25 Ekim, genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu 35.666.549 olarak tespit edildi.

27 Kasım, dünyanın 3. büyük opera binası olan İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi bütünüyle yandı. 11 Aralık, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur, Cumhurbaşkanı'na ülkede devam eden öğrenci olayları nedeniyle muhtıra verdi. 18 Aralık, bir grup eski Adalet Partisi üyesi Demokrat Parti'yi kurdu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, gece saatlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde bisikletle indiği sırada geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Tümgüç'ün cenazesi Hulusi Akar Camii'nden öğle namazına müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa ederek katıldığı yeni partide Kurucular Kurulu üyesi ve parti meclisi üyesi oldu. Çarşı Melikgazi'de Talha Bora Öge ve orkestrasının şiir ve türkü konser etkinliği gerçekleştirildi. Burada konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Çarşı Melikgazi sadece alışverişin değil, aynı zamanda inşallah etkinliklerin de merkezi olacak. Burada güzel bir etkinliğe inşallah Talha Bey'le, ekibiyle başlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bakıyorum bayağı seveni fazla Talha Bey'in. Talha Bey'le birlikte inşallah güzel dakikalar geçirmeye devam edelim. Çarşı Melikgazi'ye de inşallah sahip çıkın. Çünkü Türkiye'deki ilk gıda AVM'si Kayseri'nin ulusal yerli firmaları da bulunuyor. Dolayısıyla boykot ürünlerden almayalım. Büyük güzel yerli firmalarımıza destek verelim inşallah.
1: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş insanı Alaaddin Çağlıköse ve ağabeyine yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Melikgazi Hunat Mahallesi'nde 3 kişinin yaşamını yitirdiği, kasten öldürme olayının faili Gürcistan'a firar ettiği tespit edildi. Yakalanmasına yönelik kırmızı bülten çıkarılmasının ardından Interpol ve Gürcistan makamları ile yapılan koordineli çalışmalar vasıtasıyla Gürcistan'da yakalandı. Türkiye'ye iade edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Okan Mazlıoğlu, partisinden istifa eden Milletvekili Aşkın Genç ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada "Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir" dedi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada Manchester City U21 takımından transfer edilen oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı. Kayseri Spor Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen İlhan Parlak görevden istifa ettiğini açıkladı. Kaptan İlhan, genel koordinatörlük görevinde 43 gün kaldı. Kayseri'nin coğrafi işaret tescilli yöresel lezzeti pastırmanın kilo fiyatı gelen zamlarla birlikte 3000 lirayı geçti. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme

0: 220 çift 0 11 0533 652 çift 0 45.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin koruculuğunu yaptığı yeni partinin programı yayımlandı. Programda altı ok ve sosyal demokrat değerler temel alınırken parlamenter sisteme dönüş, kayyım uygulamasının sona erdirilmesi, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunması hedefleri yer aldı. Yeni partinin tüzüğü de yayımlandı. Milletvekili ve yerel seçim adayları için 5 ayrı belirleme yönteminin düzenlendiği tüzükte Cumhurbaşkanı adayının seçmen yoklaması dahil 4 dönemden biriyle belirlenmesi öngörüldü. Belirli adaylıklar ve parti organları için %50 cinsiyet ile %25 gençlik kotası getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar. Haluk Levent İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı açıklamasını yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da arasında olduğu iki şüpheli tutuklandı. Bir zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Hande Sonel tutuklandı. Kayseri'de bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç hayatını kaybetti. Motorinin litresine 4 lira 20 kuruş zam geldi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Trendyol birincilik ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. Milli Para Atıcılar Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 3-0 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol takımının 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi Çin oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında dün sahasında Midyolan'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynanacak rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
0: Yayın tekrarı.
4: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Duygu Sarıncan'ın sunumuyla Siyasi Gündem başlıyor.
5: Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri, Siyasi Gündem programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Bugün MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile birlikteyiz. Bizlere bu yayında sorularınızı 352 336 2598 numaralı WhatsApp hattımızdan ve şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Hoş geldiniz diyorum.
6: Hoş bulduk Duygu Hanım.
5: Nasılsınız?
6: Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
5: Sizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum.
6: Hoş bulduk, ben sağ olun.
5: Sizi tanıyarak başlayalım mı?
6: Üç olacak bu.
5: Evet, biz tanıyoruz ama.
6: Kayseri Radar'da kendimi tanıttığımı.
5: Evet.
6: Yani yaklaşık 15 ay oldu galiba biz göreve geleli. 15 aydır Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı görevini yürütüyorum. Onun öncesinde Melikgazi İlçe Başkanlığı görevini 5 yıl kadar devam ettirdim. Avukatlık mesleğiyle ilgileniyorum. Bir çocuğum var. Öylelikle tanıtmış olayım. Sağ olun.
5: Peki şöyle yerelden genele doğru gelelim. Tabii ki. MHP'de neler oluyor il teşkilatında?
6: Yani şöyle, herhalde bu soruyu son paylaşımımızdan dolayı soruyorsunuz. Öyle tahmin ediyorum ben. Biz 2026 yılı Kayseri'de MHP'nin yılı olacak dedik. Allah bizimle etiketiyle bunu paylaştık. Bunu söyleme sebebimiz şuydu. Geçen sene Kasım ayında göreve geldiğimizden bu tarafa tüm teşkilatlarımız, yani sadece il teşkilatı olarak bahsetmiyorum bunu, 16 ilçe teşkilatımız, meclis üyelerimiz, büyükşehir meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, kaçep teşkilatlarımız bir bütün olarak gerçekten Kayseri'de iz bırakan, emek üreten faaliyetlerle imza attılar. Yani önümüzdeki günlerde bir basın toplantısında rakamları toplu bir şekilde açıklayacağım. Buradan şimdi açıklarsam diğer meslektaşlarınızı ayıp etmiş olurum. Gerçekten çok ciddi rakamlar ortaya çıkıyor.
5: Evet.
6: Yani bunlar kolay kolay yapılabilecek veya gerçekten bir inanç, bir azim kültürü olmadan, bir siyasi mücadele geçmişine sahip olmayan herhangi bir siyasi partinin yapabileceği faaliyetler değil. Binlerce program, binlerce kilometre yol, binlerce dava arkadaşımızın katıldığı programları yaptık. Haliyle baktık teşkilatlar bu konularda hevesli. Kayseri'nde gerçekten böyle bir siyaset anlayışına ihtiyacı var. O zaman dedik biz bunu daha kapsamlı bir şekilde, daha böyle organize olabilecek, daha da böyle tarihleri belli bir programa, takvime yayılmış bir şekilde 2026 yılında Kayserili vatandaşlarımız için, hemşerilerimizin, şehrimiz için emek üretmeye, azim göstermeye, gayret göstermeye devam edeceğimizi belirttik oralar. Gerçekten de en azından önümüzdeki Ramazan ayına kadar 2000 hane ziyareti hedefimiz var. Bu da ilk ziyaretlerimiz. Bu kapsamda zaten biz bu ziyaretleri yapıyoruz ama hani işte o 2026 yılı MHP'nin yılı olacak mottomuz kapsamında ilk ziyaretlerimizde yarın salı akşamı başlatmış olacağız. Yine bu akşam il teşkilatımıza belki bunu paylaşmayız ama Ramazan ayı için özel olarak görevlendirdiğimiz 40 arkadaşımızla farklı bir değerlendirme toplantımız olacak. Ramazan ayı içerisinde de gerçekten 30 gün boyunca Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm teşkilatlarını, il ve ilçe teşkilatları olmak üzere aktif bir şekilde vatandaşımızın yanında gönül gönüllü olduğunu tüm Kayseri görecektir.
5: Evet, zaten bizler de biliyoruz, görüyoruz MHP'nin teşkilatlarının birbirlerine ne kadar bağlı olduğunu,
6: evet,
5: her yere koşturduklarını. Bu koordine nasıl yapılıyor? Ve vatandaşın sahada size ilettiği sıkıntılar neler oluyor genelde?
6: Tabii. Yani sahada çok fazla çeşit çeşit sıkıntılar geliyor. Ben bunları hani genellemeye kalksam, yani belli bir oranda hani ağırlıklı olarak şu sorun çok fazla geliyor deme imkanı bulamayabilirim. Tabii bu koordinasyon nereden geliyor? Ben ilçe başkanlığından gelen bir il başkanıyım. Dolayısıyla tüm siyasi partilerde böyledir hemen hemen. İlçe teşkilatları çalışır, il teşkilatı organize eder. Haliyle ben ilçe başkanlığı dönemimde yapmış olduğumuz çalışmalarla veya o dönem il başkanlığının yani koordine etmesi noktasındaki eksikliklerini daha rahat görebiliyorum. İki taraflı görebiliyorum işin aslında. Yani işin özü bu. Hem ilçe başkanlığı tecrübesi hem il başkanlığı tecrübesi olduğu zaman bu koordinasyonun tüm eksiklikleri veya aksaklıkları ortaya koyabilecek veya öngörebilecek bir pozisyonda oluyorum. Bu benim için büyük bir avantaj. Haliyle bunun, bu avantajın getirdiği bir güzellik bizim için, iyilik diyeyim daha doğrusu. Yani koordinasyonumuzun temelinde bu yatıyor.
5: Peki ilçelerde durum ne genel olarak?
6: Valla ilçelerde de çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Yani bugün evet, Kayseri'nin en küçük ilçelerinden biri Akkışla. Akkışla da yarın mesela 10 ayrı haneye ziyaret var. Akkışla teşkilatımız bunu yapıyor. En son yaptığımız ilçe başkanlar toplantısında ilçe başkanımız artık ziyaret edecek yeri bulamıyoruz demişti. Şimdi köylerde ayrı ayrı evlerde. Yani köye normalde gidildiği zaman Akkışla'nın, örnek veriyorum, Akkışla'nın bir köyüne gidildi. Orada işte biz köy ahalisini, ya köyde kahvehane varsa oraya ya da başka bir muhtarın evi olur, muhtarlık binası, taziye evi nere olursa oraya davet ediyorduk. Toplu bir şekilde köylülerle iletişime geçiyorduk. Şimdi tek tek hane hane gidesin talimatını verdik. O da yarın inşallah 10 ayrı haneyi Akkış'ta teşkilatımıza ziyaret etmiş olacak. Yani oradan örnek vereyim. Ki diğerlerinde bu sayı daha da yüksek oluyor. Mesela Develi'de daha fazla. Yani ilçeler dediğimiz Yahyalı mesela, Yahyalı ilçe teşkilatımız gerçekten çok güzel çalışıyor. Yani Yahyalı da çok ciddi ses getiriyor. Ben bunu nereden biliyorum? Yahyalı'ya herhalde 3 defa veya 4 defa gittim bu programlar kapsamında. Her birinde de gerçekten o programların orada nasıl etkili düzenli yapıldığını. Yahyalı sadece işte bizim temel mottolarımızdan biri doydu. Biz ilçeleri ziyaret ettiğimiz zaman işte genelde şu yapılır. Belediye, ilçe başkanı, belediye başkanı, kaymakam, varsa işte emniyet müdürü ziyaret ediliyor, jandarma komutanı, geri geliniyor. Biz bu makam pozlarına karşılık çıkan bir anlayışla yola çıktık. İlk yaptığımız ilçe ziyaretlerinin tamamında önce ilçe teşkilatımızı ziyaret ettik. Sonra ilçe teşkilatımızdan istediğimiz şeyler vardı. O ilçenin tüm muhtarları, varsa STK'larını, varsa dernekleri, yine meslek odalarının başkanlarını bir araya getirmesini, bize bir toplantı ayarlamasını istedik. Bunu tüm ilçelerimizde eksiksiz bir şekilde yaptık Duygu Hanım. Yani ben bugün Develi'deki esnaf odasının sorunu nedir, Felahiye'deki ziraat odasının sorunu nedir çok iyi biliyorum. Veya Yahyalı'da nakliyecilerin problemi nedir çok iyi biliyoruz. Ve bunlara da çözüm üretiyoruz. En son mesela Felahiye teşkilatımızın bir talebi geldi bize. Felahiye'deki ziraat odası başkanımız da aynı şekilde söyledi. Belki sizler bilmiyorsunuz. Ben hani il başkanı olduktan sonra daha fazla vakıf oldum bu konuya. Felahiye görece küçük bir ilçedir. Ama tarımsal faaliyetler noktasında çok ciddi yatırımlar yapılmış bir ilçe. Oradaki kendi müteşebbisleri tarafından çok ciddi tarımsal ürün üreten bir ilçe. Yani ben bunun bilgiye vakıf değildim. Bunu Felahiye ziyaretimizde öğrendik ki bizim Felahiye ilçe başkanımız da zaten ziraat mühendisi. Kendisi de tarımsal üretim işleriyle, tohum işiyle uğraşır. Mesela Felahiye ilçemizde bir tarım marketi yok şekerin. Kayseri Şeker Fabrikası'nın. İnşallah onu da çözeceğiz yakın zamanda. Şeker fabrikasıyla da bu konuyu görüştük. Yani demek istediğim şu, yani biz ilçelere kuru kuru gidelim. İşte 3 araba, 5 araba, 10 araba. Orada kendi kendimizi ağırlayalım. Gidelim bir makam pozu verelim. İşte kaymakamı gördük, belediye başkanını gördük, jandarmayı gördük. Vatandaşı görmedik ama. Bizim böyle bir anlayışımız hiç olmadı. Dolayısıyla her gittiğimizde de bunu yapıyoruz. Bundan da olumlu geri dönüşler oluyor bize. Yani şöyle söyleyeyim, olumlu geri dönüşler nasıl oluyor? Biz bu gelen taleplerin bana gelir, ilçe başkanımıza gelir. Hani bana ulaşamadı, ilçe başkanımıza ulaşamadı. Partimizin özel kalemine gelir. Özel kalem bunu bir şekilde idare ederdir. Şu an yetişemiyor bize gelen talepleri. Biz 3 ayrı arkadaşımız, 3 il başkanı danışmanımızı sırf bu taleplerle ilgilensin, koordinasyonu sağlasın diye ayrıca görevlendirdik. O kadar ciddi bir geri dönüşü var.
5: Şimdi her ilçede tabii ki farklı farklı çalışmalar var ama biz biraz Bünyan'ı daha ön planda görüyoruz.
6: Tabii Bünyan'ın farkı Selahattin Başkan yani. Evet. Bunu zaten anketlerde de birinci çıkıyor.
5: Evet.
6: Yani ben Selahattin Metin ilk aday olduğunda çok ciddi tartışmalar da olmuştu. Olmalı değil ama ben hep şunu demiştim. Selahattin Metin Bünyan'ı kazanır ve orada fark yaratır demiştim. Belki o belediye başkanı olmadan önce çok fazla kamuoyu kendisini tanımıyordu ama Selahattin Başkan belediye başkanı olmadan önce de böyleydi. Herkesin her işine koşardı, yardımcı olurdu. Ankara'da bir işi var, alırdı arabasına götürürdü. İşte biri gitti onun iş yerine, benim şöyle bir sıkıntım var. Hiç kimseyi bulamasın, kendi arabasını alır götürür, hastaneye tedavisini yaptırır. Böyle bir adamdı Selahattin Metin. Yani gerçekten biz onu böyle tanıdık. Şimdi belediye başkanı olduğu zaman hem sorumluluğu arttı.
5: Evet.
6: Hem de çözüm üretmeye imkan ve kabiliyeti arttı. Kendisi zaten çözüm üretmeyi iyi bilir. Ciddi temasları var. Bünyan'a çok ciddi yatırımlar yapıldığı var. Bu bizim üretken belediyecilik anlayışımızın, yani iddia ederek söylüyorum, bırakın Kayseri, belki Türkiye genelindeki MHP'li belediyeler arasında gerçekten öne çıkan bir belediye oldu. Bünyan Belediyesi. Şimdi bir hedef koymuş kendisine Selahattin Başkan. Ben Bünyan'ı merkez ilçe yapacağım diyor. Olur, yapar. Ben onun dediklerine inanırım yani. Yani Bünyan teşkilatlarının farkı orada bir Selahattin Metin'in olması.
5: Evet.
6: Allah ondan da razı olsun.
5: Şimdi gençlik dediğimizde ülke ocakları geliyor bizim aklımıza. Oralarda ne gibi çalışmalar oluyor ve kadın kolları kaç hep neler yapıyor, neler yapacak bundan sonrası için?
6: Şimdi ülke ocaklarıyla alakalı ülke ocakları Kayseri teşkilatları, Sayın Halit Yağmur Başkanı'nda onlar da fark yaratan çalışmalara imza atıyorlar. Biz bunu görüyoruz. Ben şöyle ayrıca bir gözlemim var benim ülke ocakları özelinde. Ben 3 yıl Yaklaşık 3 yıl Ankara'da Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde üniversiteler birim başkanlığı yaptım. Hem teşkilatlanma biriminde bulundum. Yani aşağı yukarı Türkiye'deki tüm Ülke Ocakları Teşkilatı'nın iller bazında karakteristik yapılarını az çok vakıfızdır. Ama Kayseri'de tabii çok diriydi Ülke Ocakları Teşkilatları. Aktifti. Ama Halit Başkan'la beraber Ülke Ocakları çok çok çok daha güzel şeylerle anılmaya başlandı. Yani geçen bir telefon görüşmesi yaptık. Kendisi beni aradı. Halk eğitimle bir protokol imzaladıklarını söyledi. Mesela ücretsiz liderlik kursları, ücretsiz yazılım kursları.
5: Evet.
6: İşte kaya kursu, at biniciliği var. Bir de Ülke Ocakları Genel Merkezi'nin kendi programları var. UZEM'i var, ODAĞ'ı var.
5: Evet.
6: Haliyle bunların her birini bir araya getirip harmanlayıp ve bunu Kayserili vatandaşlara, Kayserili gençlerimizin hizmetine sunmak, hizmetine sunmaktan ziyade faydalanmalarını sağlamak. Yani herkes sunabilir ya, bizim böyle bir hizmetimiz var, işte ODAĞ var, uzaktan eğitimimiz var, kurslarımız var, buyurun gelin denilebilir, o orada kalır. Ama Halit Başkan ne yapar? Bunu o gençlerimizin faydalanmasını sağlayacak ölçüye getiriyor. Yani kendisi anlatsa emin olun herhalde bu program bir saat iki saati bulur. Yani ona da buradan bir yayına davet ederseniz daha rahat anlatır, daha detaylı anlatır diye düşünüyorum. Kacep teşkilatlarımızda yine bu hane ziyaretlerimizde onlar da sahada olacaklar. İl kacep teşkilatı ayrı, ilçe kacep teşkilatları ayrı olarak bu ziyaretleri yapacaklar. Tabii Kayseri il kacepte Nurten Hanım iyi gidiyor. Güzel faaliyetler yapıyor. Yani şehit ailelerimiz olsun, hasta ailelerimiz olsun, ihtiyaç sahibi ailelerimiz olsun, tamamının yanında. Bir de biz kacep dediğimiz zaman eskiden işte kadın kollarıydı oranın adı. Ama kacepte kadın, aile, çocuk, engelli politikaları diye geçiyor. Engelli vatandaşlarımızla ilgileniyorlar. Çözüm üretme noktasında çok ciddi gayretleri var. Bizleri de yoruyorlar bu konuda. Yorsunlar. Yani bura yorulmak için bulunacağımız bir makam. Yani iyi gidiyor. Ben fark yarattıklarını da düşünüyorum.
5: Evet, bizler de hani özellikle ben kadın olarak kadın siyasetçileri sahada görmeyi çok isterim. Çok da mutlu olurum. Dediğiniz gibi evet, onları da görüyoruz. Bizler de çalışmalardan memnunuz ama daha çok görmek isteriz. Özellikle tabii yayınlarımızda.
6: Olur, onları da davet ederseniz.
5: İnşallah.
6: Gelirler.
5: Peki Kayseri'de neler eksik? Veya hani şöyle bir şey yapılıyor Kayseri'de, bu çok güzel bir şey dediğiniz neler var?
6: Yani Kayseri'de güzel dediğim ne var? Erciyes var. Son iki gündür, üç gündür oradaydım. Gerçekten hani Erciyes var deyip işte şöyle söylüyor vatandaşlarım. Ya bir tutturmuşsunuz Erciyes. Erciyes diye. Ama Erciyes'e gidip görmelerini istediğim çok güzel yerler var. Ben mesela Hacılar Kapı'ya hiç gitmemiştim. Oradaki pist ağının ne kadar büyük ve yaygın olduğunu görmemiştim. Oradaki yabancı insanların yani buraya niye geliyorsunuz sorusuna karşılık verdiği cevaplar gerçekten çok etkileyici. Yani Erciyes bizim için bir nimet. Ve Büyükşehir Belediye'mizde gerçekten orada hem tesis hem makine ekipman açısından çok ciddi yatırımlar yaptı. Yapmaya da devam ediyorlar gördüğüm kadarıyla. İyi gidiyor. Ama eksik olarak ne göreceğiz, ne görüyoruz Kayseri'de dersek, ben en başına şunu söyleyeyim. Kayseri'nin Ankara'dan alacaklı olduğunu düşünen bir siyasetçi. Yani bu zamana kadar okulunu kendisi yapmış, camisini kendisi yapmış, sağlık ocağını kendisi yapmış, hastanelerin binalarını kendileri yapmış, kendisi teşrif etmiş bir il. O zaman hükümet bize ne yapacak? O zaman biz alacaklıyız hükümetten. Yani bugün bunu öz eleştiri olarak da söyleyen siyasetçilerimiz var. İktidar partisinden eleştiri olarak söyleyenler var. Eleştiri olsun, öz eleştiri olsun fark etmez. Kayseri Ankara'dan alacaklıdır. Bizim bunu almamız lazım. Yani bakın, ve çok da kolay oluyor, zor da olmuyor. Bugün Kayseri'de bir otoban projesi var. İhalesi yapıldı. İşte 98 kilometrelik bir hat, bağlantı yolu değil doğrudan otoban Boğaz Köprü'den itibaren. Bu çok dile getirildi Kayseri'de. İşte siyasetçilerimiz dile getirdi, milletvekillerimiz dile getirdi. Ama geçtiğimiz seneydi yanlış hatırlamıyorsam Ulaştırma Bakanlığı'yla bir toplantı yapıldı. İşte Cumhur İttifakı milletvekilleri, il başkanları katıldı, bakanımız katıldı. Bu konu orada gündeme geldi. Hatta bizim milletvekilimiz Bakir Söbü Efendi kalktı bakana güzergaha kadar gösterdi. Ya bunun yapılması lazım. Veya çevre yolu bugün 3 şeride çıkıyor, kuzey çevre yolu. Orada konuşuldu. Himmetli'de yolu orada konuşuldu. İşte Sarıoğlan çiftlik kavşağı orada konuşuldu ve tamam dendi. Demek ki biz Kayseri siyasetçiler olarak, en azından Cumhur İttifakı olarak, milletvekilleri, il başkanları, genel başkan vekili, genel başkan yardımcısı, eski bakanlarımız var hala hazırda milletvekili olan. Gidip toplu bir şekilde hareket edildiğinde sonuç alınabiliyor Kayseri için. Bunlar önemli. Mesela 2032 olması lazım. Avrupa futbol turnuvası. Türkiye ve Yunanistan'da ortaklaşa düzenlenecek. Duygu Hanım, 10 tane stat istiyor UEFA Türkiye'den. Nerede oynatacaksın sen maçı diye. Bu statların arasında Konya'nın stadı var. Antalya'nın stadı var. Trabzon'un stadı var. İşte İstanbul'da 4 büyük stat var. İzmir var. Ankara'nın stadı yetişirse o olacak ama Kayseri yok. E niye biz bunu istemeyelim? Niye almayalım? Yani çok basit bir şey örnek vereceğim. İşte Galler, Türkiye Galler maçı Kayseri'de oynandı.
5: Evet.
6: 2 gün boyunca bizim şehrimiz bereketlendi. Hareketlendi, evet. Şenlendi. Yani futbol deyip geçmemek lazım. Yani öyle bir şey ki Avrupa turnuvası. Yani belki Kayseri'de oynayacak bir maça İspanya, Almanya maçı denk gelebilir. Yani tüm dünyanın gözünün Kayseri'de olacağı bir maç olabilir.
5: Kesinlikle.
6: İşte o bir maç, yani Erciyes'i biz 10 yıldır tanıtıyorsak bir maçta bir günde tanıtırız. Çok önemli bunlar. Bu takip edilmedi mi veya ne oldu bilmiyorum. Daha önce bildirilmiş. Ama şu önemli, bunların takip edilmesi lazım. Bunların üstüne gidilmesi lazım. Biz mesela 2027 Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin aday.
5: Evet.
6: Kayseri. Trabzon şehri de aday. Bizim bunu almamız lazım. Çünkü biz burada yani herhalde yanlış anladım. 4 ayrı medeniyete başkent yapan bir şehirden bahsediyoruz Kayseri olarak. Selçukluların çok ciddi önem verdiği bir şehirden bahsediyoruz. Bugün kafamızı çevirsek, hatta şu stüdyodan çıksak 500 metre çevremizde bir Selçuklu anıtı görürüz. Bir mirası, tarihi, bir kültürel varlığını görürüz. Trabzon'da bu yok.
5: Evet.
6: Bizim bunları öne çıkarmamız lazım. Bizim bunları göstermemiz, onu da almamız lazım. Yani evet. O kültür başkenti dediğimiz zaman bu, hani bir ünvan verdi kaldı değil. Bir yıl boyunca spor oyunları olsun, kültürel faaliyetler olsun, devam eden etkinlikler içeriyor. Ve çok ciddi de tanıtıma sebep oluyor.
5: Ama tanıtım yeterli kadar yok, yeteri kadar yapılmıyor.
6: Vallahi Memduh Başkan olsun, valimiz olsun, Gökmen Çiçek Beyefendi bu kültür başkentliği için iddialılar. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi için canı gönülden istiyoruz. Ama şu an ne aşamada tam olarak vakıf değilim konuya. Devam ediyor. İnşallah Kayseri'miz alır diyorum.
5: İnşallah. Daha çok tanıtılırsa neden olmasın. Milletvekillerinden de bahsettik. Onlardan da biraz konuşalım istiyorum. Ne gibi çalışmalar? Şimdi Baki Bey'in birçok önerisi oluyor, soru önergeleri oluyor. Bizler de görüyoruz.
6: Evet.
5: Ne yönde ilerliyor bunlar?
6: İşte o geçen ortak yayın yaptı. Evet. Baki Vekilimiz. Orada rakamlarla açıkladın. Yani milletvekilliği döneminde kaç tane talep gelmiş, kaçına cevap vermiş, kaç olumlu, kaç olumsuz, başarı oranı nedir, nerelerden gelmiş. O apayrı bir gayret timsali gerçekten. Kayseri için de bir şans. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Yani evet. Başka şehirler.
5: Önergesi. %35-40 civarı olumlu. İzleyip not almıştım çünkü.
6: Evet.
5: Evet, yüksek bir oran.
6: Yani başka teşkilatların veya başka illerin, özellikle keşke bizim de bir Baki Ersoy'umuz olsun diyebilecek bir artık fenomene dönüşmüş bir milletvekili. Allah ondan razı olsun. Gayretleri eksilmeden devam eder inşallah. Çok ciddi çalışmaları var. Orada da şimdi rakamlar siz açıkladınız. Onun haricinde yapılan çalışmalar, onun haricinde katkı sunduğu veya sorununun giderdiği yerler var. Mesela orada Kayseri Spor veya Erciyes 38 FK ile alakalı herhangi bir veri yok. Ama neler yaptığını bir Kayseri biliyor. Gerçekten dün de yine baktım ben, şeydeydi. Erciyes 38 FK'nın maçındaydı. Onu da galibiyetle bitirdiler. O takım mesela örnek verecek olursak düşüyordu. Yani düşüyordu derken ligden çekilecekti. Yani profesyonel ligde bir takım var Kayseri'nin. Biz bunun maliyetini karşılayamıyoruz. En azından ben belediye olarak karşılayamıyorum dedi Mustafa Yalçın. Tuttu yani, terk edilecek veya bırakılacak bir şeyi aldı oradan, çekti, farklı bir yere getirdi. Kayseri Spor da aynı şey. İçin de aynı şey. Şimdi Kayseri'nin tanıtım veya reklamıyla alakalı konuşuyoruz. Kayseri Spor'un en büyük reklamı, Kayseri'nin en büyük markası Kayseri Spor. Bunun ben her yerde örneğini veriyorum. Bugün Eskişehir'i hatırlayın, bir dönem çok ciddi Türkiye gündeminde Eskişehir konuşulurdu. Herkes Eskişehir'e, Bursa'ya giderdi. Şimdi adı anılmıyor. Niye? Çünkü 3. ligdeler. Hani statlarını dolduruyorlar. İşte bir bando takım var meşhur. O geliyor da Eskişehir tekrardan öyle gündeme geliyor. Adı anılmaya başlıyor. Bugün inanın, yani Kayseri Spor Allah göstermesin düştü diyelim. Ki düştükten sonra zaten toparlaması zor. Kayseri'nin adı anılmaz hiçbir yerde. Ya bu bizim için bir keyif. Yani Kayserili vatandaş için de bir keyif. Sadece Kayseri'de değil. Bugün mesela çevremize bakalım Duygu Hanım. İşte Maraş olsun, Yozgat olsun, Sivas olsun, Malatya olsun, Niğde, Nevşehir, Aksaray, hiçbirinin Süper Lig'de takımı yok. İşte buraya atıyorum Kayseri maçına Fenerbahçe geliyor. Bu illerin tamamı buraya geliyor. Aynen, Fenerbahçe'yi evet, izlemek için.
5: Buraya geliyor, evet.
6: Tamamı izlemek için buraya geliyor. Yok, kalmadı çünkü İç Anadolu'da. Yani bir Konya var bizle beraber, Ankara'nın takımları, bir Kayseri var. Bizim tabii bunda alakalı Baki Bey'in çok büyük gayreti var.
5: Bu da yine ekonomik olarak kazandıracak bir şey, taraftarların buraya gelmesi, burayı görmesi aslında.
6: Tabii ki. Hem onu kazandırır hem gençlerimizi. Yani sizin Süper Lig'de bir takımınız varsa altyapıdaki veya alt liglerdeki oyuncular, amatör olsun, bal ligi olsun, üçüncü lig olsun veya futbola merak duyan kardeşlerimiz daha fazla motive oluyorlar. Çünkü diyor ki benim bir şehrimin takımı var. Evet. Ben bir gün orada oynayabilirim veya oynamak istiyorum. Hı hı. Ama olmazsa ne yapacağız? Yani şu an Kayseri'de çok ciddi Kayseri menşeli, Kayserili kardeşlerimiz çok ciddi yerlerde futbol oynuyorlar. Çok ciddi transferler yapıyorlar. Hı hı. Eğer Kayseri Spor gibi bir takımımız olmasa bu mümkün değildi. Yani konu Baki Vekil'den açıldı, oraya geldi. Çünkü onu özdeşleştirdik biz artık. Yani orayı ayrı tutup idare etmek gerçekten çok zor. Yine Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Beyefendi her gün Genel Başkanımıza kendi sorumluluk alanıyla alakalı, basından sorumlu olduğu için, hı hı, briefing vermek durumunda olan öyle bir yoğunluğu var. Yani Genel Başkanımızla birebir çalışan bir milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı durumunda. Ama onun haricinde de vermiş olduğu soru önergeleri, katkıları, işte Sarız'a bugün hükümet konağı yapılıyor. Sarız Belediye Başkanımız işte CHP'ye geçti biliyorsunuz. Billboardlara şey yaptırmış işte, hükümet konağımız hayırlı olsun diye Sarız'da 6'da 7 tane billboard var. Bir reklam yapıştırmış. Hiç bir katkısı yok adamın yani orayı yaptırmakla, yapılmasıyla alakalı. Sebep olan İsmail Özdemir'dir. Vesile olan odur. Baktığımızda. Yine işte biliyorsunuz 25 yaş üstündeki araçların trafikten çekilmesiyle alakalı bir kanun teklifi var. Onunla alakalı gerekçeleriyle beraber. İşte biz bunu yaparsak bütçeye fazladan 45 milyar TL girecek diye bilimsel olarak çıkardığı bir çalışması var. Herhalde o kanun teklifi de geçecek gibi duruyor. Yani şöyle söyleyeyim Duygu Hanım, toparlayacak olursak. Biz iki milletvekilimiz var. İki milletvekiliyle 10 milletvekillik performans sergiliyoruz. Ben ikisine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Allah ayaklarına taş değdirmesin.
5: Teşekkürler. Bizler de buradan selamlarımızı iletelim. Hı. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi geçtiğimiz mecliste biliyorsunuz bir konu çıktı, evet, karşımıza. Vatandaşların da tepki gösterdiği Koca Sinan Bulvarı'nın ismi Mustafa Ali Taş Bulvarı olacak diye.
6: Evet.
5: Hani ben bunu sizden dinlemek istiyorum. O süreç nasıl gelişti?
6: Ya o süreçle alakalı aslında bizim grup başkanımız bir açıklama yaptı. Hı hı. Bir talepte de bulundu. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin talebidir aynı zamanda. Biz bu konuyu çok fazla tartışma imkanı bulamadık. Ya orası da önemli değil. Şimdi orada Orhan Say diyor ki il başkanımız hani çevre yolu deyince kuzey çevre yolu olarak düşünmüş. Gerçekten öyle düşündüm. Çok da üstünde durmadım. Aslında öyle düşünmeme bir diğer sebep de şu. Biz yakın zamanda kuzey çevre yolunun ince suya devam eden tarafına Sebahattin Çakmakoğlu isminin verilmesi önergesinde bulunmuştuk. O isim de verilmişti. Vefatından sonra Sebahattin Bey, Allah rahmet eylesin. O aklımda herhalde öyle kaldı. Çok da şey yapmadım, hayırlı olsun dedim. Ama oradaki tepki zaten Sayın Ali Taş'ın isminin bir yere verilip verilmemesiyle alakalı da değil. Vatandaşın tepkisi de hakeza o yönde. Yani Koca Sinan ismi, evet, niye siliniyor? Ha şurada bir gerçek. Orada Koca Sinan Bulvarı dese kaç kişi bilir? Herkes eski çevre yolu olarak bilir orayı. Ama Koca Sinan Bulvarı adı. Hakeza. Öyle olunca Orhan Bey de yani onda ortak bir istişare neticesinde yapmış olduğu bir açıklamaydı. Acaba bu tekrar değerlendirilebilir, gözden geçirilebilir mi şeklinde bir temennimizi ifade etti orada. O şekilde de kaldı. Hayır, öyle zannediyorum tekrar bir değerlendirme de olmayacak çünkü. Kabul o edildi. Öneri tabii kabul edildi artık, geçti diye. Ya sonucunda ne olur bilmiyorum. Ama dediğim gibi şimdi şey de değil yani biz orada hani diyelim ki evet Koca Sinan Bulvarı'nı bile isteye herkesle beraber oturduk, konuştuk, haftalarca tartıştık, kabul oyu verdik diyelim. Vatandaştan buna bir tepki geliyorsa siyaset zaten vatandaşla yapılan bir şey. Milliyetçi Hareket Partisi vatandaşın ilettiği tepkileri de bir sorumluluğu gereği beyanda bulunarak bunu açıklaması lazım kamuoyuna. Çünkü muhterem genel başkanımızın Cumhur İttifakı noktasında MHP'ye yüklediği görev denge ve denetleme. Biz hem bu dengeyi sağlayacağız hem de denetleyeceğiz. Yani cuma günü Büyükşehir'in ek meclisinde Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı Orhan Say Beyefendi'nin istişare neticesinde yapmış olduğu açıklama bunun bir sonucu.
5: Evet.
6: O şekilde değil.
5: Ne olacak bundan sonra?
6: Evet.
5: Peki şimdi gündemimizde bir de terörsüz Türkiye var.
6: Evet.
5: Yani şöyle düşünüyorum, ne kadar doğru bilmiyorum ama parti içinde belki bu fikri desteklemeyen insanlar vardır. Hı. Var mıydı ya da hani bu size nasıl yansıdı ve siz bunu nasıl değerlendirirsiniz terörsüz Türkiye'yi?
6: Yani Kayseri özelinde ben öyle bir şeyle karşılaşmadım. Karşılaşmadım. Diğer teşkilatlarımızın da karşılaştığını düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz öyle bir muhalif medya var ki Türkiye'de. Yani Türkiye'nin en ücra ilinin en ücra ilçesindeki bir ilçe yöneticisi terörsüz Türkiye'ye tepki olarak istifa etse, inanın o muhalif medya bunu 5 gün konuşur.
5: Evet.
6: Yani onu konuşmadılarına göre herhalde öyle bir şey de olmamıştır. Kayseri'de zaten böyle bir şey çok mümkün değil. Niye mümkün değil? Muhterem Genel Başkanımızın Kayseri için söylediği çok önemli bir laf var. Söz var Duygu Hanım. Der ki Kayseri şehri, teşkilatlar olarak söylemiyor, ülkücü Milliyetçi Hareket'in omurgasıdır. Kayseri ayrı bir muhabbeti vardır. Kayseri'nin de gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücü harekete apayrı bir muhabbeti ve sevgisi vardır. Kayseri şehrinin bir bütün olarak söylüyorum. Böyle olunca liderimizin yapmış olduğu bu çıkış ve değerlendirmeler liderimiz yapmış olması hasebiyle insanların en azından oturup bir düşünmek gerekir. Bunun arkasında kötü bir şey yoktur anlayışıyla yaklaşmasına sebep oldu. Haliyle çok ciddi tepkiler oldu mu? Oldu, evet, olacaktır. Yani bu kolay bir şey değil. 40 yıllık bir terör bitiyor. Bu terörden beslenenler var 40 yıldır. En başta onlar istemeyecektir. İstemiyorlardı zaten, emin olun istemiyorlar. Onun haricinde muhalif ve muharız MHP düşmanları var. İşte biliyorsunuz MHP'den ayrılan parti kuruyor. %2-3 alıyor bir seçim, oturuyor yerine. Ama MHP'nin oyu hiç düşmüyor. Biz dualı bir hareketiz. Bir de onlar var. Mesela Ümit Özdağ gibi bir sorunu var Türkiye'nin. Örnek veriyorum. Ümit Özdağ gibi aklını kaçırmış bir adamın, yalancı bir adamın, iftiracı bir adam gibi bir sorunu var. Bunlardan gelir. Olacaktır bu tepkiler. Biz bunları gösteririz. Ama biz bu bize böyle tepkiler geldiği zaman, yöneltildiği zaman şunu demiyoruz. Ya siz ne biliyorsunuz falan demiyoruz. Eğer vatandaştan samimi bir tepki geliyorsa oturuyoruz, anlatıyoruz. Genel başkanımızın doğrudan bir talimatı ve kendi yapmış olduğu çalışmanın özeti. Ben bir şeye dair hassasiyetle yaklaşıyorum bu konuya diyor. Az kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimiz 120 sayfalık bir rapor teslim etti meclisteki komisyona. Şimdi 2 gün sonra bunlar mecliste tartışıldıktan sonra kamuoyuyla da paylaşılacak, kamuoyuyla da tartışılacak. O zaman acaba bize bu iftiralar atanlar, bizi apoculukla suçlayanlar, bizi terörizmle yan yana gelmekle suçlayanlar ne diyecekler? Yani çok açık ve net bir şekilde defalarca diyoruz ki, bir, anayasanın ilk 4 maddesi kardeşim değişmeyecek. Anayasanın 2. maddesi der ki anayasanın başlangıç hükümleri de anayasada metninden sayılır der. O başlangıç hükümleri zaten bizim hassas olduğumuz konu. Anayasanın 42. maddesi ana dilde eğitim düzenleri değişmeyecek. Anayasanın 66. maddesi nedir? Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür der. Değişmeyecek. Türk vatandaşlığı tanımı. Yerel özellik şartını kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Federal bir yapı etmiyoruz. Federasyonu bir yapı etmiyoruz. Ana dilde eğitim yok. Bunların hiçbiri yok. Siz beni neyle suçluyorsunuz? Buna rağmen ben silah da bıraktırmışım. Hala silahı bırakmayan YPG, PYD'ye diyorum vururum sizi. Vuracak belki de, hazırlık yapılıyor. Suriye ordusu vuruyor. Baktığınız zaman. Neyle suçlanıyorum ben? Şimdi Devlet Bey'in açıklamalarını diyor ki kurucu önder dedi. Kardeşim başını sonunu niye okumuyorsunuz ya? Bölücü terör örgütünün kurucu önderi. Söylemi bu. Ki o da kendi kalıplar yani bunlar. Diyorlar ki madem bunların hiçbiri yok bu adamlar niye silah bırakıyor? Çünkü kaybettiler. Yani bizi değil. Hani ya bizi hadi dinlemiyorsunuz diyelim. Varsayalım bu muarızlar için yani. Bunlar kronik MHP düşmanları ve halkı da yanlış yönlendiren insanlar. Şimdi Ümit Özdağ'a biraz önce niye sert çıktım? İşte milletvekilimiz Baki Ersoy'la genel başkanımızın fotoğrafı, yan yana çekildiği bir fotoğrafı montajlıyor adam. Hı hı. Vekilimizin yerine bir teröristi koyuyor. PKK'lı bir teröristi. Bu da mı olacaktı diyor. Bunu da Kayseri'ye gelmeden bir gün önce yapıyor. Provokatif. Yani sen provokatörsün işte. Bunun yalan olduğunu, gerçek olmadığını defalarca beyan edilmesine rağmen kendisi de bunu biliyor. Ama adam kaldırmadı o paylaşımı, silmedi. Hı hı. Silmiyor. Buraya geldi, geçen işte diyor ki Bahçeli'nin gençleri bana Kayseri'de küfür etti. Ya sana küfür eden yok. Seni sallayan yok, seni tanıyan yok. Ama yapılıyor. Hal böyleyken biz de vatandaşımıza işte bu hayırlı günler komşum benim dertleri kapsamını gidip kendi derdimizi kendimiz anlatıyoruz. Vatandaş başka yerden duyduğuna inanmasın. Vatandaş bu işin içinde kim var? Milliyetçi Hareket Partisi. O zaman Milliyetçi Hareket Partililerden duysun bunu istiyoruz.
5: Evet.
6: Durum bu.
5: Peki genel başkan demişken siz de ziyaret ettiniz yakın zamanda. Bir davetiniz oldu mu? Buraya gelme gibi bir durum olur mu?
6: Oldu. Genel başkanımız biz Kayseri sizi özledi dedik. Kendisini Kayseri'de görmek istediğimizi belirttik. Vatandaşlarımızın görmek istediğini belirttik. O il dışı seyahatlerinin başlayacağını söyledi. Biz de ilkine talip olduğumuzu söyledik. İnşallah dedi. Tabii bunların programı ayrı. Genel Merkez Teşkilat Birimi'nin programı ayrı. Diğer birimlerin programları ayrı. Eğer seyahatleri başlarsa ben mutlak suretle Kayseri'ye de geleceğini düşünüyorum. İstiyorum da. Yani bunu da gidip talep ettik zaten. Bir daha da talep ederiz.
5: İnşallah.
6: Gelmesini de isteriz.
5: Teşekkür ediyorum. Sorularım bu kadar. Eklemek istedikleriniz varsa onları da konuşabiliriz.
6: Ben ekleyeyim. İşte evet. Hayırlı günler komşum benim programlarımız var.
5: Evet.
6: Bizim yarın ilkini, yani ilkini diyorum. En azından son il başkanları toplantımızdan sonra hedef olarak belirttiğimiz 2000 program vardı Duygu Hanım. Şimdi 2026 niye MHP'nin yılı olacak diyorum.
5: Evet.
6: Size bir rakam vereyim. Yarının rakamını en azından. Yarın 229 ayrı hanede, şu an önümde listesi. Kayseri genelinde ilçelerle beraber dava arkadaşlarımız hayırlı günler komşum benim derdimizli program kapsamında ziyaretler gerçekleştireceklerdir. Bunun büyüklüğünü anlatabilmek için söylüyorum. 229 programı organize etmek, bir araya getirmek, insanları görevlendirmek gerçekten zor bir iştir. 229 hanenin de aynı gün sizi kabul etmesi
5: evet,
6: büyük bir
5: soracaktım.
6: Başarıdır. Yani şu an bizim ziyaretlerimiz, hane bazlı ziyaretlerimiz 1500'ün üzerine çıktı.
5: Hı-hı.
6: Ne zamandan beri? 29 Ekim'den bu tarafa. Program başladığından beri genel merkezimiz programı. Bu 229 hane ziyaretinin her birinde de 3 tane dava arkadaşımız görevli.
5: Hı-hı.
6: Yani herhalde 650-660 kişi görevlendirmişiz bir günde. Biz bunu her gün yapıyoruz.
5: Hı-hı.
6: Yani bir hafta öncesinden bunu teşkilat birimi hazırlıyor. Sırf bu işin, yani şu listenin hazırlanması için iki arkadaşımız görevli ayrıca. Adreslerin tespiti tekerrüre düşülmesin.
5: Hı hı.
6: Aynı yerlere çok fazla ziyaret yapılmasın. Esnaf ziyaretleri noktasında şehrin merkezindeki çarşısı değil de tüm mahallelerine yayılsın. Yani bu hassasiyetle hareket ediyoruz. Ben bunu Kayseri noktasında da sonuç aldığımızı düşünüyorum. Ne sonuç alıyoruz? İşte biraz önce dedim, taleplere yetişemiyoruz. Üç arkadaşımız daha görevlendirildi. Ben buradan da sizin vesilenizle tüm dava arkadaşlarımıza, bu programlarda görev alacak tüm dava arkadaşlarımıza hem teşekkür ediyorum hem de kolaylıklar diliyorum.
5: Yani bir de acaba tepki oluyor mu? Hani biz istemiyoruz ziyaret etmeyin ya da evet gelin biz sizi dinlemek istiyoruz diye bir programda çat kapı mı oluyor?
6: Çat kapı olmuyor. Öncesinde aranıyor.
5: Hı hı.
6: Veya biz şöyle söyleyeyim Duygu Hanım, muhtarı arıyoruz, mahalle muhtarını. Bize işte ziyaret edeceğimiz yerleri söyleyin. Veya vesile olur. Veya işte mahalle teşkilatlarımız bunları ayarlıyor. Ha, gittiğimiz hepsi MHP'li mi? Mümkün değil.
5: Hı hı.
6: Bu yok çünkü tepkiyle de karşılaşıyoruz.
5: Evet.
6: Ama o tepkileri belli oranda törpüleyerek çıkıyoruz orada. Sonuç alarak çıkıyoruz.
5: Hı hı.
6: Ve dahasını söyleyeyim, bu programlar çok fazla yayıldı. İşte geçtiğimiz yıl 600 program eş zamanlı yaparak, geçtiğimiz yıl diyorum, geçtiğimiz haftalarda aynı gün 600 program yapmıştık. Mesela bu sosyal medyada çok fazla duyuldu. Diğer programlarımız da duyuluyor. Ben tek tek, yani sizin sayfalarınız olsun, diğer haber sayfalar olsun, hem Instagram'da hem Facebook'ta arkadaşlarımız bunları tarıyor.
5: Hı hı.
6: Bizim bu programımızla alakalı bir haber geçtiyse altına yazıyorlar. Bize de gelin diye.
5: Hı hı.
6: Bir yazmış adam sosyal medyadan, tanımıyorum. Ekran görüntüsünü alıyoruz.
5: Hı hı.
6: Hemen ulaştırıyoruz ilgili, hangi ilçede oturuyorsa, ikamet ediyorsa. Bir şekilde ulaşıyoruz. Şimdi bu salı gün gidilecek programlar arasında 30 ayrı öyle adres var. Bizim o 600 program yaptığımız günkü haberlerin altına yapılan yorumlardan bizi davet eden vatandaşlarımızı tespit ettik. Yarın gerçekleşecek ziyaretlerimiz içerisinde 30 tanesi böyle talep, bize gelen talebin neticesine gittiğimiz ziyaret.
5: Çünkü insanlar samimiyet istiyor, karşısında gerçekten görmek istiyor, vaadi
6: tabii
5: veren kişinin kim olduğunu bilmek istiyor.
6: Tabii, tabii.
5: Her zaman söylediğimiz gibi gerçekten hani yüz yüze iletişim çok önemli bu
6: tabii
5: anlamda. Çok teşekkür
6: ben
5: ediyorum.
6: Ben teşekkür ederim.
5: Varsa son olarak yine.
6: Yok, teşekkür ederim. Sağ olun tekrardan.
5: Ne demek, davetimi kırmadınız. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Duygu Sarınca'nın sunumuyla siyasi gündem sona erdi.
0: Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
1: Alparslan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 32 90. Çınarım Eczanesi Beyazşehir Mahallesi 0352 222 10 75. Demirezen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 24 83. Funda Birol Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 999 18 96. Genç Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 235 20 50. Kent Eczanesi Cumhuriyet Mahallesi 0352 232 16 95. Kılıç Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 502 50 15.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8. Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, gece saatlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde bisikletle indiği sırada geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Tümgüç'ün cenazesi Hulusi Akar Camii'nden öğle namazına müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa ederek katıldığı yeni partide Kurucular Kurulu üyesi ve parti meclisi üyesi oldu. Çarşı Melikgazi'de Talha Bora Ögeve Orkestrası'nın şiir ve türkü konser etkinliği gerçekleştirildi. Burada konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Çarşı Melikgazi sadece alışverişin değil, aynı zamanda inşallah etkinliklerin de merkezi olacak. Burada güzel bir etkinliğe inşallah Talha Bey'le, ekibiyle başlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bakıyorum bayağı seveni fazla Talha Bey'in. Talha Bey'le birlikte inşallah güzel dakikalar geçirmeye devam edelim. Çarşı Melikgazi'ye de inşallah sahip çıkın. Çünkü Türkiye'deki ilk gıda AVM'si Kayseri'nin ulusal yerli firmaları da bulunuyor. Dolayısıyla boykot ürünlerden almayalım. Büyük güzel yerli firmalarımıza destek verelim inşallah.
1: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş insanı Alaaddin Çağlıköse ve ağabeyine yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Melikgazi Hunat Mahallesi'nde 3 kişinin yaşamını yitirdiği, kasten öldürme olayının faili Gürcistan'a firar ettiği tespit edildi. Yakalanmasına yönelik kırmızı bülten çıkarılmasının ardından Interpol ve Gürcistan makamları ile yapılan koordineli çalışmalar vasıtasıyla Gürcistan'da yakalandı. Türkiye'ye iade edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Okan Mazlıoğlu, partisinden istifa eden Milletvekili Aşkın Genç ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada "Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir" dedi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada Manchester City U21 takımından transfer edilen oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı. Kayseri Spor Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen İlhan Parlak görevden istifa ettiğini açıkladı. Kaptan İlhan, genel koordinatörlük görevinde 43 gün kaldı. Kayseri'nin coğrafi işaret tescilli yöresel lezzeti pastırmanın kilo fiyatı gelen zamlarla birlikte 3000 lirayı geçti. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Kent'inde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1

0: güç katın.
1: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kuruculuğunu yaptığı yeni partinin programı yayımlandı. Programda altı ok ve sosyal demokrat değerler temel alınırken parlamenter sisteme dönüş, kayyım uygulamasının sona erdirilmesi, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunması hedefleri yer aldı. Yeni partinin tüzüğü de yayımlandı. Milletvekili ve yerel seçim adayları için 5 ayrı belirleme yönteminin düzenlendiği tüzükte Cumhurbaşkanı adayının seçmen yoklaması dahil 4 dönemden biriyle belirlenmesi öngörüldü. Belirli adaylıklar ve parti organları için %50 cinsiyet ile %25 gençlik kotası getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar. Haluk Levent İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı açıklamasını yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da arasında olduğu iki şüpheli tutuklandı. Bir zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Hande Sonel tutuklandı. Kayseri'de bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç hayatını kaybetti. Motorinin litresine 4 lira 20 kuruş zam geldi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Trendyol birincilik ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. Milli Para Atıcılar Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 3-0 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol takımının 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi Çin oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında dün sahasında Midyolan'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynanacak rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
4: Kayseri'de iz bırakanlar.
5: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Dilaver Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Osmanlı dönemindeki önemli mihlivalarından biri olan Dilaver Paşa aslen Çerkes kökenliydi ve askeri liyakatiyle Osmanlı Devleti'nde yükselmiş bir isimdi. Sicil Osmani'de ismi geçerken Sipahiler Ağası olarak başlayan kariyeri onu 1630'da Trablusçam, 1631'de Konya, 1632'de Sivas, 1633'de Anadolu, 1634'de Van ve 1641'de Kars valiliğine kadar taşımıştı. Bu süre zarfında Osmanlı ordusunda ve yönetiminde sergilediği yetenekler onu devletin güvenilir adamlarından biri haline getirmişti. Bazı kaynaklar özellikle Ahmet Nazif Efendi'ye göre Dilaver Paşa aslen Kayseriliydi ve Kayseri'de saygın bir aileye mensup Şükürlü Hatun ile evliydi. Ona göre Paşa 1657 yılında Kayseri'ye gelmiş ve 1660 yılında burada vefat etmiştir. Dilaver Paşa'nın ismi 1621 yılında Kayseri'de kurulan Hacı Abdi Bey Vakfı'nın şahitleri arasında Dilaver Ağa olarak geçerken 1633 tarihli 2. Vakfiye'de Paşa ünvanıyla yer almaktadır. Sultan 4. Murat döneminde düzenlenen Revan Seferi sırasında gösterdiği yararlılıklar onun 1635'te Kayseri sancağına atanmasına vesile olmuştur. Oğlu İsmail Bey de bu görevde vekil olarak tayin edilmiş, Evliya Çelebi'ye göre Murat Paşa isimli bir oğlu daha bulunmaktaydı. Kayseri eşrafı arasında saygın bir konumda olan Dilaver Paşa, şehrin ileri gelen sarayları arasında kendi sarayına da sahipti. Evliya Çelebi'nin anlatımına göre onun sarayı Kayseri'nin mimari ve sosyal dokusunda önemli bir yer teşkil ediyordu. 1657 yılında köşk medresesiyle ilgili mahkeme kayıtlarında da Emirül Ümerai Kiram İzzetlü Dilaver Paşa Hazretleri olarak adı geçer. Bu kayıttan anlaşıldığı üzere o sırada Mirliva unvanına sahip olmamasına rağmen şehirde etkin bir figürdü. Mirlivalık görevi Dilaver Paşa'dan sonra 1656 yılında Gürz Ahmet Paşa'ya geçmişti. Dilaver Paşa, Kurşunlu Camii ile Hasbek Gümbeti arasındaki kendi ismiyle anılan mahallede bir cami yaptırmış ve mezarı da burada bulunmaktaydı. Aynı şekilde Kayseri'de Yenice İsmail Mahallesi muhtemelen onun oğlu İsmail Bey'den gelmekteydi. 1872 tarihli vergi tahririnde Hasbek Mahallesi Dilaver Paşa bölgesi olarak belirtilmiş, burada cami ile vakıf evlerinin kayıtları yer almaktaydı. Ne yazık ki zaman içinde bu yapılar yıkılmış, Dilaver Paşa Mahallesi de günümüzde Gevher Nesibe Mahallesi içinde kalmıştır. Dilaver Paşa hem askeri hem de sivil alandaki hizmetleriyle Kayseri'nin Osmanlı dönemindeki önemli şahsiyetlerinden biri olarak tarih sahnesinde yerini almış, vakıf ve cami yaptırarak hem şehrin mimarisine hem de toplumsal hayatına katkıda bulunmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
4: Kayseri'de iz bırakanlar.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5546'ya ulaştığı bildirildi. Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kentinde iletişim tesisleriyle Kameran Adası'na hava saldırısı düzenlediğini, saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 1974 tarihli ticaret yasasının 301. bölümü kapsamında ülkenin 60 ticaret ortağına getirdiği gümrük vergilerine karşı dava açıldı. Venezuela Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden kesin ve geri dönülemez şekilde çekilme kararını iletti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedi. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, gelecek başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığını bildirdi. Meksika menşeli marullardan bulaşan mikroskobik parazit salgını ABD'de 4 eyalete daha sıçrayarak toplam 9 eyaleti etkisi altına aldı. İran Sağlık Bakanlığı ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 59 kişinin yaşamını yitirdiğini, 666 kişinin yaralandığını bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu iş

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Sorosların kalbinde doğanın gücü, Kapuzbaşı şelaleleri. Hafta sonunu doğayla iç içe, serin suların sesiyle huzur bulacağınız bir yerde geçirmek istiyorsanız, Kayseri'nin saklı cenneti Kapuzbaşı şelaleleri tam size göre. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Kapuzbaşı şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı içinde bulunuyor. Toros Dağları'nın eteklerinden fışkıran bu devasa şelaleler, doğanın gücünü en etkileyici haliyle gözler önüne seriyor. Bölgeye vardığınızda sizi birbirinden etkileyici 7 büyük şelale karşılıyor. Yaklaşık 30 ila 76 metre yükseklikten dökülen sular, yılın 4 mevsimi aynı debide akmaya devam ediyor. Bu yönüyle Kapuzbaşı şelaleleri, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en yüksek ve sürekli akan şelaleleri arasında yer alıyor. Suyun kayalıklardan gürül gürül akışı, çevredeki yeşil vadilerle birleşerek ziyaretçilere büyüleyici bir manzara sunuyor. Özellikle yaz aylarında bölge, hem serinlemek hem de doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenlerin gözdesi haline geliyor. Aladağların eteklerinde yürüyüş yapmak, piknik alanlarında keyifli vakit geçirmek ya da şelalelerin etrafındaki patikalarda doğanın sesini dinlemek, hafta sonunu değerlendirmek için harika seçenekler arasında. Şelalelerin oluşturduğu serin hava, yaz sıcaklarında adeta doğal bir klima etkisi yaratıyor. Kapuzbaşı çevresinde yer alan kamp alanları ve küçük işletmeler, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere konaklama ve yöresel lezzetler sunuyor. Bölgede özellikle alabalık, gözleme ve yayla ayranı en çok tercih edilen tatlar arasında. Ancak hatırlatmakta fayda var. Şelale sularının döküldüğü alanlarda yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Su debisinin yüksekliği ve güçlü akıntısı nedeniyle ziyaretçilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Gürül gürül akan suların sesi, dağların dinginliği ve doğanın eşsiz manzarasıyla Kapuzbaşı şelaleleri, Kayseri'nin en etkileyici doğa harikalarından birisi. Şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için adeta bulunmaz bir kaçış noktası. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Kapuzbaşı şelaleleriydi. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radarın rotası.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Alparslan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 3290, Çınarım Eczanesi Beyazşehir Mahallesi 0352 222 1075, Demirezen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 2483, Funda Birol Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 999 1896, Genç Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 235 20 50, Kent Eczanesi Cumhuriyet Mahallesi 0352 232 1695, Kılıç Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 502 50 15.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, gece saatlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde bisikletle indiği sırada geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Tümgüç'ün cenazesi Hulusi Akar Camii'nden öğle namazına müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa ederek katıldığı yeni partide Kurucular Kurulu üyesi ve parti meclisi üyesi oldu. Çarşı Melikgazi'de Talha Bora Öge ve Orkestrası'nın şiir ve türkü konser etkinliği gerçekleştirildi. Burada konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Çarşı Melikgazi sadece alışverişin değil, aynı zamanda inşallah etkinliklerin de merkezi olacak. Burada güzel bir etkinliğe inşallah Talha Bey'le, ekibiyle başlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bakıyorum bayağı seveni fazla Talha Bey'in. Talha Bey'le birlikte inşallah güzel dakikalar geçirmeye devam edelim. Çarşı Melikgazi'ye de inşallah sahip çıkın. Çünkü Türkiye'deki ilk gıda AVM'si Kayseri'nin ulusal yerli firmaları da bulunuyor. Dolayısıyla boykot ürünlerden almayalım. Büyük güzel yerli firmalarımıza destek verelim inşallah.
1: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş insanı Alaaddin Çağlıköse ve ağabeyine yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Melikgazi Hunat Mahallesi'nde 3 kişinin yaşamını yitirdiği, kasten öldürme olayının faili Gürcistan'a firar ettiği tespit edildi. Yakalanmasına yönelik kırmızı bülten çıkarılmasının ardından Interpol ve Gürcistan makamları ile yapılan koordineli çalışmalar vasıtasıyla Gürcistan'da yakalandı. Türkiye'ye iade edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Okan Mazlıoğlu, partisinden istifa eden Milletvekili Aşkın Genç ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada "Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir" dedi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada Manchester City U21 takımından transfer edilen oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı. Kayseri Spor Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen İlhan Parlak görevden istifa ettiğini açıkladı. Kaptan İlhan, genel koordinatörlük görevinde 43 gün kaldı. Kayseri'nin coğrafi işaret tescilli yöresel lezzeti pastırmanın kilo fiyatı gelen zamlarla birlikte 3000 lirayı geçti. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: kentinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen karşı

0: 6. Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kuruculuğunu yaptığı yeni partinin programı yayımlandı. Programda altı ok ve sosyal demokrat değerler temel alınırken parlamenter sisteme dönüş, kayyım uygulamasının sona erdirilmesi, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunması hedefleri yer aldı. Yeni partinin tüzüğü de yayımlandı. Milletvekili ve yerel seçim adayları için 5 ayrı belirleme yönteminin düzenlendiği tüzükte Cumhurbaşkanı adayının seçmen yoklaması dahil 4 dönemden biriyle belirlenmesi öngörüldü. Belirli adaylıklar ve parti organları için %50 cinsiyet ile %25 gençlik kotası getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar. Haluk Levent İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı açıklamasını yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da arasında olduğu iki şüpheli tutuklandı. Bir zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Hande Sonel tutuklandı. Kayseri'de bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç hayatını kaybetti. Motorinin litresine 4 lira 20 kuruş zam geldi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Trendyol birincilik ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. Milli Para Atıcılar Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 3-0 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol takımının 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi Çin oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında dün sahasında Midtjylland'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynanacak rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Yayın tekrarı.
4: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Öz.

0: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.
1: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu haftada karşınızdayız. Bizleri Kayseri'de Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz. Öncelikle yine yayın günümün harika bir güne denk gelmiş olması beni çok mutlu ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Çocuklarımız da evlerde bayramın tadını, kelimenin tam anlamıyla onlar çıkarıyor. Biz de rahat bir şekilde yayınımıza gelip çok güzel bir sohbete kendimizi hazırlamış vaziyetteyiz. Azıcık bir gecikme yaşamış olabiliriz ama çok güzel görüntüler ve videolar gelecek ekrana. Neden geciktiğimizi çok net bir şekilde anlayacaksınız diye düşünüyorum. Bugün çok dünya tatlısı, çok çalışkan bir hanımefendi konuğum, sevgili Ayça Temel bizlerle olacak. Ne iş mi yapıyor? Butik Davet Organizasyon, Nefes Butik Davet Organizasyon bizlerle. Çok güzel bir konu ve konuk bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Çok nasılsın? Teşekkür ederim.
1: İyiyim. Siz nasılsınız? İyidir. Kelimenin tam anlamıyla ışıl ışıl gözüküyorsun.
2: Çok teşekkür ederim. Işığımı sizden aldım.
1: Ay, çok tatlısınız gerçekten. Böyle ışığımız herkesi güzel bir şekilde aydınlatsın, parlatsın, kendini çok çok iyi hissetsin. Çok. O kadar özenle hazırlanmışsın ki çok çok mutlu oldum gerçekten.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Özellikle konuklar benim böyle enerjimi kat arttırıyorlar. Çok da güzel bir sohbet oldu yayın öncesinde.
2: Evet, yayın öncesi sohbetimiz çok güzeldi. Sizinle tanıştığım andan itibaren sohbetlerimiz çok güzeldi.
1: Çok zarifsin gerçekten. Ne tatlı bir buluşma oldu değil mi ya?
2: Evet, tesadüf demeyelim, tevafuk diyelim. Kalpten istediğim bir şeydi. Duyulmuş enerjim, sesim. Böyle bir tevafukla geldim, buradayım, sizinleyim, çok mutluyum.
1: Çok, çok güzel bir spoilerla başlamış olduk aslında başlangıçta. ama şöyle yapalım, önce bir seni yakından tanıyalım. Sonrasında da buluşma hikayemiz, işe başlama hikayem falan derken hikayeni dinlemek için gerçekten sabırsızlanıyoruz. Hadi bakalım, Ayça Temel kimdir diyerek başlayalım.
2: Ayça Temel.
1: Sen de.
2: 34 yaşındayım.
1: Maşallah.
2: Evliyim.
1: Maşallah.
2: 2 yaşında bir canavar annesiyim.
1: Oo.
2: Çok tatlı bir oğlum var.
1: Dünya Allah bağışlasın inşallah.
2: Amin, çok teşekkür ederim. Muhasebe aslında benim uzun yıllar emek verdiğim iş. Ama aynı zamanda organizasyon benim için hayatımda bir meslek değil, tutku.
1: Yani zaten kendimi, bir ortaokul detayı attın ufaktan ve gerisini dinlemek istemedim yayında devamını dinlemek adına. Ortaokuldan itibaren bu nasıl bir şey? İnsanın içinden nasıl bir şey geliyor, çıkıyor acaba bu?
2: İnsanların yaratılış amaçları vardır bence. Ben insanların hayatına dokunmak için yaratılmışım.
1: Ah canım
2: birilerini
1: ya. Ah üzümlü kekim. Çok zor bir şey bu gerçekten.
2: Ya yani içime sinmiyor. Özel günlerin kutlanmadan, sıradanlaştırılarak geçirilmesi kesinlikle içime sinmiyor. Bu en yakınlarım, en sevdiklerim, böyle samimi olduğum, olmadığım hayatıma bir yerde temas eden herkes için geçerli bende. Onların bir özel günü varsa bence kutlanmaya değer. Ve ben bunun için canla başla mücadele ederek organizasyona böyle giriş yaptım ben aslında.
1: Tebrik ediyorum. Şimdi bir de muhasebe geçmişin olduğundan bahsettin. Muhasebe okudun.
2: Muhasebe, evet.
1: Senin gibi enerjik bir insanın masa başında böyle bir iş yapabileceğine dair inancım yok benim yani.
2: Olmadı zaten.
1: Kendimden biliyorum. Ben de mali müşavir olabilecek vaziyetteyken finallerden mezun oldum ki dersler daha fazla uzamasın ve masa başında daha fazla oturmayayım diye.
2: Çok güzel.
1: Bazı insanlara olmuyor, uymuyor bazı meslekler.
2: Aynen, yok. Masa başı, sıkıcı, böyle çok rutin bir hayat bana göre.
1: Üretilmeyen ve kuralları, sınırları olan bir iş her şeyden önce.
2: Kesinlikle.
1: Senin sınırların olmayacak galiba, değil mi?
2: Evet. Yani böyle bir sınırım olmayacak. Nasıl anlatayım bunu tam olarak size? Okyanus gibi. Suyun başlangıcını görmek istiyorum ben ama ucu bucağı olmasın.
1: Ay ne kadar güzel bir tasvir oldu gerçekten. Çok güzel anlattın. Peki daha öncesinde bu organizasyon davet işine girmeden önce başka deneyimler yaşadın mı? Başka iş kollarında çalıştın mı?
2: Organizasyon hep vardı benim için. Her şekilde hayatımda.
1: Kalbi olarak vardı, onu çok çok hakimiz.
2: Böyle ara ara hayatımda da hep vardı. Yine iş olarak da vardı. Ama bunun haricinde dediğim gibi ön muhasebe, satış danışmanlığı gibi deneyimler yaşadım.
1: galiba senin insanlarla temas edeceğin bir mesleğe ihtiyacın vardı.
2: Evet.
1: O kağıtların arasında olmuyordu o işler.
2: Olmuyor.
1: Ve az önce de bahsettim ya, hani kurallar, sınırlar bazı insanlar için o olmamalı. Hani şu, bu kelimeyi bazı insanlar yanlış anlayabiliyor da yaratıcılık denen bir şey var. O işi geliştirmek, çok daha iyi bir noktaya getirmek noktasında değerlendirebiliriz aslında bu kelimeyi.
2: Aynen.
1: Senin de sanki o içinden gelen o ışığı işine yansıtman gereken bir meslek dalında olman gerekiyordu.
2: Evet.
1: Ve eşittir organizasyon. Nasıl karar verdin peki? Nasıl giriş yaptın?
2: Nasıl giriş yaptım? Aslında bu çok benim hatırlayabildiğim kadar yakın bir tarih değil. Yani sadece eşim, o zamanlar arkadaştık.
1: Hı hı.
2: Yapıyorsun, seviyorsun, bunu neden meslek haline getirmiyorsun?
1: Aa.
2: Şeklinde bir yönlendirme yaptı bana.
1: Manitanken söyledi yani.
2: Manitanken.
1: Çok iyi.
2: Ufaktan böyle minik kına hediyelikleri, doğum hediyelikleri, benim el becerim de var, tasarım.
1: Sen hediyeliklerinde mi kendin yapıyorsun organizasyon dahilinde? Ne diyorsun?
2: Tabii ki. Hatta o kadar mükemmelliyetçi oluyorum ki sayı kaç olursa olsun, birinin yaptığı işi beğenmediğim için gece yarılarına kadar, sabahlara kadar oturup birbirinin aynısı, böyle bir makinede üretilmiş gibi kopya ürünler çıkarabilmek için
1: emek veriyorum. Niyetçisin sen. Çok yorucu bir şey bu.
2: Maalesef diyorum, evet, beni çok yoruyor. Ama iyi ki diyorum, sonuç çok güzel çıkıyor.
1: Acaba senin gibi aynı görüşte ya da aynı el becerisinde ekibine isimler eklesen, bu yükü oraya versen daha mı güzel olur?
2: Onu yapıyoruz zaman zaman. Benim şansım aslında annem, babam hep el becerisi olan, böyle kendini geliştirebilen aile, bir aileyiz biz. Benim babam işte yapılabilecek her türlü benim ekipmanlarımda bir fikir sahibi bir adamdır.
1: Hı hı.
2: Annem terzi zaten.
1: Hayda.
2: Dikilebilecek ne varsa.
1: İşte arka fonlar, perdeler falan.
2: Perdeler, fonlar, kurdelalar. Yeri geliyor biz ayıcağa kostüm dikiyoruz. Konsepte uyduracağız diye.
1: Ay çok enteresan da istekler olmalı. Mesela bir tane soru vardı ama isim hikayene de girmek istiyorum, ama önce o soruyla ilişkilendirmek istiyorum bu durumu. Şimdi sosyal medyanın da etkisiyle acaba insanlar çok uç ve absürt şeyler istemeye başladılar mı? Mesela en çok şaşırdığın şey, bunu da istemezsin diyeceğim bir organizasyonun oldu mu şu an? Böyle bir soru yöneltmek istedim.
3: Ben bir araya girmek istiyorum. Bir telefon bağlantımız var. Sorunuzu lütfen unutmayın.
1: Lütfen.
3: Şu an hemen bağlıyorum size. Buyurun.
4: Alo.
3: Yayındasınız şu an.
4: Merhaba.
2: Merhaba tatlım.
4: Ayça teyzeciğim, nasılsın, nasıl hissediyorsun?
2: Harikayım Eflin'cim. Çok teşekkür ederim bebeğim. Sen nasılsın?
4: Ben deyim dedim. Ayça teyzem bu başarıların arkasında, hani ben de onun yanındayım, arkasındayım. İnşallah daha güzel yerlere gelir dedim. Bir bağlanayım.
2: Çok çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettin Eflin. Beklemiyordum.
4: Hep mutlu ol inşallah teyzeciğim. Hep yüzün gülsün. Hep iyi yerlere gel. İyi bir şeyler başar.
1: Ay,
2: çok teşekkür ederim. Güzel
1: duygular.
4: Yani bir erkek çocuğuyla özellikle böyle şeyler başarmak gerçekten kolay değil, ama Ayça teyze deyince işte süper duruyor. Gerçekten çok güzel başarılar adım atıyor.
2: Aşkım benim, çok çok teşekkür ederim kuzucuğum. Çok sağ ol.
1: Bu çok telefon bağlantısını
4: yayınlıyorum o zaman size.
3: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten gelenekselleşti artık ve siz her seferinde telefona bağlanıp benim konuklarımı duygulandırıp ağlatmaya ne hakkınız var? O kadar mutlu oldu ki şu an.
2: Kesinlikle bu yılların emeğinin boşa gitmediğinin en büyük göstergesi.
1: Değil mi? Kim arayan?
2: Eflin, Fatoş'un kızı benim elimde büyüdü.
1: Fatoş, Fatoş var ya Fatoş, sen öyle bir kız yapmışsın ki her hafta hakikaten konuklarım, arkadaşlarım kalbi olarak acayip bir noktaya taşıyor. Hakikaten iyi ki birbirinizi bulmuşsunuz.
2: Kesinlikle.
1: Giderken kızların arkasında da söyledim. İyi ki birbirinizi bulmuşsunuz. Rabbim birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın.
2: Amin.
1: Birbirinize hep özenli gözlerle bakıp hep çok özel hissettirin inşallah.
2: İnşallah.
1: Şu telefon çünkü gerçekten insanın kendisini çok özel hissedeceği bir şey.
2: Seni çok seviyorum Eflin'cim. İyi ki varsın. İyi ki benimle büyüdün.
4: İyi ki teyzeciğim, sen de iyi ki varsın. Ben de seni çok seviyorum.
1: Allah'ım.
2: Çok öpüyorum seni. Çok duygulandırdın. Yayın heyecanım çok yoktu. Sayende nirvana yaptırdın.
4: Heyecanlanma.
2: Ben bastırıyordum. Sen zıplattın kuzucuğum. Teşekkür ederim.
1: Ay nasıl güzel. Baksana çok güzel şeyler söyledi. Gülcan ablacığım merhaba diyen yok bana mesela. Bir telefonla bağlananım yok. Bakayım ne diyecek bana. Ay. Söyle. Bana da bir şeyler söyle.
4: Şimdi tabii ki böyle başarılı kanalın, yayın yapman, yani senin başarıların da çok fazla, inşallah daha
1: ileri gelir. Ay ağzıyla iltifat isteyen de ne bileyim değil mi ya? Çok teşekkür ediyorum hayatım. Gerçekten çok çok mutlu etsin burada. Ayça'yı uçuşturduğun böyle Ayça burada mı değil mi belli değil şu an. Ama toparlayacağız onu. İyi ki katıldın yayına. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin tekrardan.
4: Rica ederiz. İyi yayınlar diliyorum o zaman.
1: Çok çok öpüyoruz seni. Ağzına yüreğine sağlık. Allah'ım yine dağılmış bir konukla ben. Evet. Birkaç haftadır aynı şekilde devam ediyoruz resmen. Fatoş'un ne kadar hoş bir şey.
2: Yayınında ben gülmüştüm. Hatta gelirken de annemle aynı espriyi yaptık. Dedim ki benim oğlum nasılsa katılamayacağı için ben dağılmam ki dedim. Beni de Eflin dağıttı.
1: Evet. Eflin çok başka bir şey hakikaten.
2: Çok çok başka. Gerçekten.
1: Şey bir de o kadar güzel cümleler kuruyor ki böyle tam insanın bu tarz meslekler yapan girişimci hanımların duymaktan çok duymayı çok arzu ettikleri ve duymaktan çok hoşlandıkları cümleler bunlar.
2: Kesinlikle.
1: Seni de acayip bir noktaya taşıdı ve aynen. İyi ki bu işe başlamışım dedirtti herhalde değil
2: evet.
1: mi?
2: Evet.
1: Ne hissediyorsun şu an?
2: Çok mutluyum. Gerçekten. Dedim ya benim aslında içgüdüm, yaşam amacım insanların hayatına dokunmak. Eflin küçücüktü. Benim oğlumdan da küçüktü ben hayatlarına girdiğimde. Böyle elimde, avucumda, kucağımda büyüttüğüm çocuklardan biri.
1: Ay.
2: Onun bu kadar büyüyüp bana bu cümleleri kurabilmesi başarmışım dedirtti.
1: Değil mi? Böyle ilk tanıştığınız o ufaklığı geldi gözünün önüne.
2: Evet.
1: O çocuk şimdi kocaman oldu ve seni başarılarına övüyor. Vallahi tebrik ederim. Fatoş'cum çok da güzel bir çocuk yetiştirmişsin her şeyden önce. Kesinlikle. Helal olsun. Kendini ne kadar güzel ifade ediyor kesinlikle. Katıldığında. Her seferinde de bir üst seviyeye taşıyor değil mi sevgili yönetmenim? Yani ne kadar güzel konuşmaları, tonlamaları. Tebrik ediyoruz Eflin'cim seni. Aa Ayşe'cim şimdi çok güzel. O konuyu hemen toparlayalım. En son ne demiştik? Çok absürt istekler olabiliyor sosyal medyanın da etkisiyle. Ne dedin az önce? Bir ayıcağa kostüm dikmek durumunda kaldık gibi bir şey söyledin mesela. Çok uç bir istek oldu mu? Hadi canım bunu da istemezsin gibisinden.
2: Öyle bir istek olmadı. Çünkü genelde o uç sınırları müşterilerime ben sunuyorum.
1: Ha şey var ya hani mesela bizim pastacılıkta da vardı. Böyle öylesine bir pasta istiyorlar tamam mı? Genel hatlarıyla belli. Ama yapıp verdiğin şey bambaşka oluyor. Ben bu kadarını hayal etmemiştim.
2: Kesinlikle.
1: Sen şaşırtmayı mı seviyorsun insanları? Evet. Bu ekstra bir emek ve efor demek değil mi?
2: Öyle ama ben yorulmuyorum bunları yaparken. Çünkü sonucunda aldığım tepkiler.
1: Geri dönüşler.
2: O geri dönüşler. İnsanların gözlerinde gördüğüm o memnuniyet. İş bitip ben toparlanıp o yorgunlukla evime dönerken gerçek anlamda aldığım o teşekkürler benim bütün yorgunluğumu da o anki bitkinliğimi de maddi manevi fark etmeksizin kaybettim zannettiğim her şeyi yerine fazlasıyla koyuyor. Çok mutlu bir şekilde evime dönüyorum.
1: Tebrik ediyorum. Bütün yorgunluğunu silip atan kesinlikle. O anlar kesinlikle gözlerde gören o memnuniyet ifadesi.
2: Kesinlikle.
1: Sadece ağızdan dökülen değil.
2: Aynen. Yani şöyle bir sektör Gülcan Hanım benim sektörüm. Aslında insanlar için nasıl söyleyeyim bunu telafisi olmayan günler bana emanet ediliyor.
1: Hı hı.
2: Çok büyük bir sorumluluk aslında bu. Yani bir insanın kına gecesini, düğününü, nişanını ya da işte çocuğunun ilk yaşını, doğum odasını telafi edemezsiniz.
1: Kesinlikle. O ilk anlar çok başka şeyler.
2: İnsanlar bu kadar güvenip bunu bana emanet ettiklerinde bunun hakkını fazlasıyla vermek zorunda hissediyorum kendimi. Hı hı. Ki bu sadece firma olarak duyulmak, tutunmak, kazanmak değil. Ben insan kazanmayı seviyorum. Nişanını yaptığım kızımızın çocuk odasını süslemeye de gidiyorum. Çocuğunun birinci yaşını da yapıyorum. İşte altıncı yaşını yapıyorum. Hı hı. Ya da onun kız kardeşinin nişanını yapıyorum. Ben bu şekilde insan biriktirmeyi çok seviyorum hayatımda. Dost biriktirmeyi çok seviyorum. Bunun karşılığı maddi olarak ölçülemiyor bende.
1: Evet.
2: O yüzden de o bahsettiğiniz uç sınırlar aslında benden talep edilmiyor. Ama ben bir mekana baktığım zaman bu nişan mekanımı, açılış mekanımı, doğum günümü Orada ne yapılabilir? Orayı en güzel görsel şov haline getirecek ekipman nedir? Nasıl bir ortam hazırlanırsa o gün unutulmaz bir hale gelir. Bunu gözlerimi kapatıp tasarladığım zaman bazen de ben diretiyorum. Yani ne olur şunu yapalım.
1: Bak ya.
2: Ya yok o kadarına gerek yok, basit. Hayır, ne olur basit olmasın. Şöyle yapalım. Bunu da ilave edelim. Birçok müşterimden şey duyuyorum mesela, biz bunu konuşmamıştık, bu yoktu. Ben ilave etmişimdir kafamda onu.
1: Evet, çünkü o bütünü tamamlayan parça aslında aynen, senin için çok önemli. Koyduğun kesinlikle zaman o kişinin de içine ekstra sinen bir durum oluyor. Aslında kesinlikle hayal etmediği bir durum karşısına çıkıyor. Çok beklenen bir şey değil aslında, biliyor musun? Genelde müşteriler bu tarz organizasyon yapan kişilere karşı konuşurken şunu da yapalım, şöyle de olsun, böyle de olsun diye diretirler. Karşı tarafta atıyorum fiyat verir, paket içerisinde bu var, şu kadar balon var, şu kadar perdeler var, işte rafyalar var, bir şeyler var falan der. Ama sen karşı tarafın, ya karşı taraf sonuçta gördüğü bir temayla geliyor sana. Diyor ki ben bu temadan çok hoşlandım, bunu yapabilir miyiz? Ya da bunu en uygun yollu ne hale getirebiliriz? Değil evet mi? Bu tarz şeyler ki bana gelen en çok sorulardan bir tanesi de fiyat konusu. Organizasyon firmasına bazı insanlar gitmeye çekiniyorlar. Ulaşılabilir rakamlar olup olmadığı ile alakalı. Herkesin bütçesine uygun bir organizasyon yapmak mümkün mü?
2: Mümkün aslında. Yani şöyle, ben zaten fiyat konuşurken...
1: Zaten Ayça fazlasını yapacak arkadaşlar. Cebinizde ne kadar varsa söyleyin. İstediğiniz organizasyonu da söyleyin. Her türlü olurunu uyduracaktır.
2: Aslında nasıl oluyor? Tam olarak onu yapıyorum ben. Diyorum ki bütçemiz nedir? İşte rakam veriyorlar. O rakamla diyorum şunları şunları şunları çıkarabiliriz. Ama onun üzerine işte şu kadar daha eklersek şöyle bir şov yaparız. Biraz şöyle yaparsak, şuradan kısarsak, buradan arttırırsak derken aslında hemen hemen onların istediği rakamlara, onların fazlasıyla, istediklerinin fazlasıyla güzel bir organizasyon çıkartıyoruz.
1: Tebrik ediyorum. Rabbim de hani bu güzel düşüncelerle ilerleyip onların mutlu gününe ekstra bir mutluluk katınca hakikaten veriyordur ya karşılığını o ya da bu şekilde. Sen çünkü amacın işinde günü kurtarmak değil. Hep insan temasıyla ilerlediğin için insan kazanayım. Bak ne diyorsun? Evlendiriyorsun, çocukları oluyor, doğdular, hastane odası süslemeleri. Evet. 40 yaş partileri yapılıyor, diş buğdayı partileri yapılıyor. Hani başladı mı Kayseri'de, var mı bilmiyorum. Var. Diş buğdayı partileri yapılıyor mu?
2: Yapılıyor.
1: Hadi ya. İçerikte ne var mesela? Ne yapılıyor diş buğdayı? Ben hiç görmedim, denk gelmedim galiba.
2: Hedik kaynatırdık biz eskiden, biliyor
1: evet,
2: musunuz?
1: Evet, evet.
2: Şimdi onun üzerine yine şekerler ilave ediyoruz. Güzel bir masa kuruyoruz. İkramlık masası. Ufak hediyelikler hazırlıyoruz. Yine o yere dizilen makas, kalem, işte çocuğumuzun mesleğiyle alakalı neyi seçmesini istiyorsak.
1: Aa, evet.
2: Onları yapıyoruz. Çocuğumuz diş çıkardığı için emekliyor.
1: O geleneksel, gelenekselleşmiş ritüellerimiz evet de gerçekleşiyor. Aynen. Hem öyle modernize edilmiş, aslında çok daha kalabalık bir kitleye ulaşacak şekilde organizasyonlar yapıyorsunuz.
2: Tabii ki.
1: Her istenilen şeyin organizasyonu uygun oluyor yani.
2: Aynen öyle.
1: Aklımıza ne gelirse.
2: Her şeye bir tamam var.
1: Tamam, kınaya tamam, düğüne tamam, çocukla alakalı şeylere tamam. Bunun da organizasyonu yapılmasın dediğinde bir organizasyon vardır herhalde.
2: Yok.
1: Yok mu ya?
2: Yok.
1: Sana organizasyon olsun ya.
2: Aynen öyle.
1: Gerçekten öyle. O cinsiyet partileri bana çok absürt geliyor mesela. Seviyor mu insanlar?
2: İnsanlar seviyor.
1: Kayseri kitlesinden bahsediyorum.
2: Seviyor.
1: Evet, seviyorlar.
2: Kayseri kitlesinde bir de zaten bir şeyler görüldükçe çoğalır. İlk yapılan her zaman bir yargılanır.
1: Evet.
2: Sonrasında göre göre yayılır. Herkes yapmaya başlar. Bana göre her özel gün kutlanmalı. Hı hı. Çünkü söz uçar yazı kalır olayımız var ya.
1: Evet.
2: Bence yazı da kalmaz. İnsanlarda sadece duygu kalır. O özel günlerde hissettiğimiz duygular kalıyor. Ana olarak da fotoğraflarımız kalıyor. Ben hamileliğimde cinsiyet partisi yaptım. Şu an oğluma gösterebileceğim bir fotoğraf albümüm var.
1: Nasıldı senin organizasyonun?
2: O dönemler aslında ben...
1: Sen mi yaptın onu da?
2: Ben yaptım.
1: Bak ya.
2: tam olarak profesyonel olarak geri döndüğüm dönemlerim değildi. Böyle çok minimal, ufak aile arasında bir organizasyon. Balonlarımızı yaptık, pastamızı yaptırdık. İşte masa üzeri dekorlarımızı kurduk. Cinsiyeti tabii ben bilmediğim için bayağı şok üstüne şok. Üçüncü seferde öğrendim ben.
1: Neden? Neden öyle bir şey
2: balon
1: oldu?
2: Balon patlattık çıkmadı içinden.
1: Allah Allah.
2: Annemin bir minik köpüşü var. Ona kıyafet giydirmişler. O böyle bir geçti aradan transit. Onda da yok cinsiyet.
1: Hayda.
2: En son dumanla öğrendik. ve çok sevdiğim bir ablam üstlendi o işi. O bende dedi, cinsiyet bende. Sen öğrenmeyeceksin. Peki abla dedim. En son döndüm dedim ki abla çocuğumu ver.
1: Yani vallahi biri bir söylesin ya.
2: Ya bir söyleyin. Hakikaten. Çocuğum ne benim? Onu da zavallım mavi alıyorum diye böyle su yeşili tarzı bir balon şey duman vermişler. Heh, oradan da anlayamadık.
1: Net bir renk görmedik. İstihareye yatacağız.
2: En son abla çocuğumu söyle artık. Ne benim çocuğum? Tamam erkek dedi. Ay, öylelikle öğrendim.
1: Ne gerek vardı bu kadar organizasyona hakikaten ki onu da becerememişler zaten.
2: Ama o anlarda çekilen videolar, fotoğraflar.
1: Aşırı komik olmuştur.
2: İki seneyi geçti bakın hala anlatabilecek bir anım var.
1: Çok enteresan hakikaten. Bir arkadaşım yakın zamanda evlenecek ve açık havada bir organizasyon gerçekleşecek. Abla diyor ya yağmur yağarsa ya da diyor çok soğuk olursa diyor. Bak dedim 18 sene önce evlendim. Beştepe'lerde yapıldı. Buz gibi bir düğündü. Hiç kimsenin düğünü konuşulmuyor. Oturduğumuzda Gülcan senin düğününde nasıl donmuştuk? Masa örtüleri sırtımızdaydı. Erkeklerin ceketlerini sırtımıza aldık çıktık. Hakikaten böyle bizim sıkıntı olarak gördüğümüz şeyler de unutulmaz anlara dönüşüyor. Kesinlikle. Hatta şu örneği verdim. Bak dedim dert etme. O anda dedim tadın çıkar. Unutulmaz bir duruma dönüşür öyle bir şey olursa. Siz yine de kalın giyinin diyor. Ona da okeyim dedim. Hani böyle çok katlı bir pasta kesin o videoya denk gelmişsindir diye tahmin ediyorum. Getirirken düşürüyor çalışanlar. Kızın yüzünde ne yapacağına dair hani üzülsem günüm mahvolacak falan derken bir anda damat eline çatalı alıp yerden pastayı alıp böyle dökülen kısmından hem kendisi yiyor hem kıza veriyor falan. O anı bir anda değiştiriyor. Aslında bu tarz yaşanan sıkıntılı durumları
2: evet.
1: Değil mi? O an el atarak halledebiliriz. Şimdi sen de onlarca belki yüzlerce organizasyon yaptın. Ve şöyle bir durum var. Hangi organizasyon firması içeri girdiğinde düğün bitene kadar orada? Genelde birkaç kişi ya da bir kişi bırakırlar ya da hiç bırakmazlar. Orada ne bileyim fonda bir sıkıntı çıkar, olası bir sıkıntı ortaya çıkar ve bunu nasıl çözeceğiz diye düğün sahibi düğünü bırakır mesela onu halletmeye çalışır. Ama sen ne diyorsun? Her organizasyonda baştan sona kadar oradayım. Çok ciddi bir fedakarlık.
2: Öyle bir hale geliyoruz ki biz aslında o tanışma, hazırlık, anlaşma süreçlerinde ben aileden oluyorum. Resmen ev sahipliği yapıyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi bu aile üyelerin de senin canlı yayını linkini de isteyenler oluyor. Evet. Hemen çok kısa bir telefonu eline alıp bir canlı yayın linkini şöyle hemen bir hikayende paylaşmanı isteyeceğim. Tabii. Çünkü link isteyenler var. Gizli mesajlarıma da düşmüş isteklere görebildiğim kadarını ben hemen yayınladım ama şimdi Ayça'dan da istedim. Hemen çok kısa bir reklam arası gibi düşünebiliriz. Hemen hikayeyi ekle at ve dön aramıza.
2: Hemen dönüyorum.
1: Evet. Valla internetlerde evet. Şu sıra ciddi bir sıkıntı var. Hakikaten ne video inmesinde videoyu da gönderene kadar karnımız çatladı. O yüzden buçuk gibi başladık zaten. Ara ara da sevgili yönetmenimiz Merveciğim de ekrana inşallah geldiği an paylaşacak. Hala yolda galiba fotoğraflarımız, videolarımız. Paylaşımı gerçekleştik.
2: Evet.
1: Tamam çok güzel. Hikayede canlı yayın linklerimizi paylaştık. Hala izleyemeyenler varsa oradan güzel bir şekilde açıp izleyebilir ya da dinleyebilirler. Çok güzel. Aileden oluyorum dedin. O nasıl oluşuyor? Bu tamamen senin fıtratın. Alakalı bir şey, insanlara yaklaşımla alakalı bir şey diye düşünüyorum.
2: Galiba yani benim fıtratım ve birazcık şansım mı diyeyim yoksa o enerjiyle çekim gücüm mü diyeyim bilmiyorum.
1: O tamamen kişiyle alakalı çünkü karşına senin çok gergin bir çift de gelebilir, çok uyar oğlu bir çift de gelebilir, böyle çok zıt çiftler de gelebiliyor. Biri A isterken atıyorum pembe isterken öteki siyah istiyor mesela. Yani burada orta yolu bulmak da gerçekten çok zor bir şey. Yani bunu nasıl yönetebiliyorsun?
2: Bunu bilmiyorum nasıl yönettiğimi ama daha başarısız olduğum bir iş çıkmadı karşıma.
1: Maşallah sana. Hemen çok şöyle şükür. Bir Merve'ye dönmek istiyorum. Bir mikrofonun başına geçer misin sevgili Merve'ciğim? Şimdi yakın zamanda organizasyonları atlatmış bir arkadaş olarak. Ben düğün salonuna ilk gittiğinde organizasyon anlamında ne talepleri oldu eşiyle birlikte onları merak ediyorum. Gittiğinde ne talep etmiştin mesela?
3: Yani öncelikle arkadaş masası. Çünkü nişanda bunun zorluğunu yaşamıştım. O yüzden arkadaş masası istedim. Sahneye yakın olan yerden.
1: Ay çok da güzeldi yerimiz gerçekten. Sahnenin hemen dibinde.
3: Evet.
1: Oturma planı anlamında kesinlikle bir talebin oldu.
3: Kesinlikle. Bir de böyle işte bazen geliyor ya garsonlar bir şeyler istiyorlar aileden. Aha. Böyle şeyler yapmayın dedim. Gerek yok. Bana göre hoş bir şey değil. Çünkü zaten veren veriyor. Hı-hı. Onu istememiştim. Organizasyon olarak müzik şeyine baktım tabii ki. Orkestra nasıl? Neler yapıyorlar gibi. Bunlar... Ya ben aslında şöyle
1: çok uyarı oğlu bir gelinimiz evet. vardı bizim. Baksana isteklere ya. Aslında insanların konforunu düşünmek için sen evet, gelinsin. Evet. Çok daha şatafatlı şeyler düşünmek gerekirken aslında sen yine o empatik tarafınla birlikte insanların güzel bir an yaşaması için seninle birlikte onlar adına isteklerde evet. bulunmuş. Bakar mısın hep böyle gelinler gelse sen hakikaten ya. Bizim gelin çok uyarı oldu yani. Çok
3: ama
1: güzel.
3: Bright Party'm
2: mı? Gelinlerim de aslında.
3: Bright Party'm çok güzel olmuştu sayenizde.
1: Aha Bright Party. Gerçekten şey diyeceğim. Bright Party'de de organizasyon benden az evet. buçuk sorulabilir. Bugün bir tanesini daha eda edeceğim inşallah. Ben de çok seviyorum öyle insanları mutlu etme organizasyonlarını. Kesinlikle. Gelinlerim de gayet makuller. İstekleri gayet normal ölçülerde dedin. Nasıl geliyor mesela?
2: Aslında gelinler. Şöyle, sadece gelin olarak da bakmayalım. Bu bir açılış da olabiliyor. İşte bir doğum günü olabiliyor. Herhangi bir organizasyonda.
1: Bir gelin olarak bakmak istiyorum. Çünkü gelinlerin gelinlerle alakalı sorular var. Bu sürecin nasıl ilerlediği, çift olarak mı buluyorlar yoksa bayanlar mı genelde sana yazıyorlar kadınlar?
2: Evet,
1: değil mi? Değil mi? Kadınlar dönüş yapıyorlar.
2: Birazcık gereksiz gördüğü için. Ne gerek var böyle şeylere?
1: Hala para tuzağı olarak görüyorlar mı bunu ya?
2: Para tuzağından da ziyade tamam parasını verelim ama bizi yormayın mantığı çok fazla.
1: Çok güzel ederiz. Organizasyon firmaları zaten bunun için oluşmuş organizasyon temaları oluşturuyor.
2: Yani birçok organizasyonda biz damatla neredeyse tanışmadan final gününü buluyoruz.
1: Çok güzel. Şey peki ben şeyi merak ediyorum. Bu tarz gelinler mesela Merve'cim geldi evlenecek mesela. Henüz evlenmemiş güya. Sana geldi. Sonrasında kayınvalideler devreye girmek istiyorlar. Görümceler şu isteğim var diyorlar. Elti de geliyor mesela büyük kıdemli gelin olarak. Onun da istekleri oluyor. Yani herkesin bir anda organizasyona dahil olduğu... Etmiyor. İçinden de nasıl çıkacağım falan etmiyor. Nasıl etmiyor ya? Sen nasıl bir yerde yaşıyorsun?
2: Ben etmiyorum.
1: Sen etmiyorsun.
2: Ben etmiyorum.
1: Gelinim sadece mi diyorsun?
2: Kesinlikle.
1: Ötede oynayın.
2: Hiçbir şekilde, hiçbir konuya kimseyi müdahil etmiyorum. Bunu da kimseyi kırmadan böyle tatlı diken edasıyla başarabiliyorum.
1: Şimdi ben bir görümce olarak değil de bir görümcek gibi geldim, tamam mı? Böyle acayip hasetleniyorum, bir şeyler yapıyorum falan filan. Aynısı baldız da olabilir, tamam mı? Geldim böyle sana. Ondan sonra o şöyle olmuş, bu böyle olmuş falan filan. Hiç beğenmedim. Onun rengi böyle mi olsaydı? Ay bunu mu seçmiş falan filan diye ben böyle negatifi basıyorum. Ne yapıyorsun sen?
2: Çoğunlukla duymazdan geliyorum. Direkt
1: ama hiç
2: bana
1: susmuyorum.
2: Sonrasında dönüyorum onu. Gelin hanımın takdiri bu şekilde. Saygı duyalım. Bugün onun günü gibi. Belki kibar uyarılar.
1: Şey var ya Sultan Süleyman. Ben öyle uygun gördüm diyordu hani böyle. Gelin hanım böyle uygun gördü gibisinden mi ilerliyorsunuz evet. siz de?
2: Ha. Biz böyle karar verdik. Böyle daha güzel olacağını düşündük. En son çok çıldırma noktasına gelirsem sizin bir organizasyonunuz olduğunda o şekilde ilerleyelim. Lütfen uzaklaşırsanız diyorum.
1: Vay iyiymiş ya. Sana bir şey diyeyim mi? Sen şey de yapabilirsin. Yapıyor musun onu bilmiyorum da iş tanımını biraz daha açmak istiyorum tabii ki yaptığın durumlarla alakalı. Ben bu evlilik sürecinde hani böyle alışverişler biliyorsun karşılıklı hediyeleşmeler var vesaire. Hı-hı. Hep böyle aile büyükleriyle çıkılan ki çok güzel geleneklerimiz baktığında çok güzeller.
2: Evet.
1: Gerçekten bu geleneklerin sürmesi çok çok kıymetli. Lakin belli bir noktadan sonra uyum sağlanamayan ya da ister istemez ufaktan bir üstünlük çabası içerisinde hani anne diyor ki bu atıyorum çok daha kaliteli. Hı-hı. Çok kaliteli olduğu için yönlendiriyor. Gelin diyor ki hayır diyor ben bunu daha çok seviyorum diyor. Ve ister istemez ufak tefek çatışmalar oluyor. Evet. Keşke bu tarz alışverişlerde ya da bu tarz süreçlerin içerisinde böyle koçluk gibi bir sisteminiz gelişse mesela, ya da var mı böyle bir şey?
2: Şu ana kadar hiç denk gelmedim böyle bir talebe ama...
1: Çok ya, güzel bir eşlikçi olabilir mesela bu işin içerisinde.
2: İster miyim? Evet, isterim. Bunu ben kendi yakınlarımda yaşadım.
1: Kesinlikle. Şey, çünkü hani şey derler ya, hayırlı işlerin içerisinde bir şeytan dolaşır.
2: Kesinlikle.
1: Böyle bir vesvese verir, böyle bir sıkıntılar çıkar hayırlı işlerin içerisinde. Yani bu süreçleri sıfır sıkıntıyla atlatamayız belki ama böyle bir koçluk hizmeti olursa, kimin ne yapacağına dair iş dağılımları olur, kim ne yapacağını bilir.
2: Kesinlikle,
1: çünkü
2: çok güzel olur.
1: Çünkü gelin ve damat ne yapacağını bilmiyor. Bir taraf atıyorum Çorumlu, bir taraf Vanlı. Anlatabiliyor muyum? O diyor ki benim geleneğim. Öteki diyor ki benim adetim. Şimdi tamam, adetler çok güzel olsun da, olabilir şeyler ortak bir mantık çerçevesinde oturabilir.
2: Yani.
1: Şimdi buna da ortada bir bilir kişi lazım. Ya da yönlendirecek kişi lazım. Sen neyi talep ediyorsun? Sen ne talep ediyorsun? Bakın, makul bir ölçüde bu böyle bir şey yapılabilir diye. Hakikaten bir arabuluculuk, düğün arabuluculuğu mu dersin artık? Düğün koçluğu mu dersin? Bence kesinlikle böyle bir şeye girilmeli.
2: Yani.
1: O düğün alışverişlerinde zaten belli başlı, biliyorsun, Bankalar Caddesi, o aradaki yerler falan filan, neydi o mahalleler mesela?
2: Kazancıların içi.
1: Kazancılar falan. Evet. Oralarda biliyorsun yani, yüzü asık, mutlu olmayan ama alışveriş yapmak zorunda kalan, eli kolu dolu bir sürü insan çıkıyor ve hepsi mutsuz genel hatlarıyla.
2: Bu aslında şöyle, şundan kaynaklanıyor Gülcan Hanım, benim izlemlediğim kadarıyla.
1: Hı hı.
2: Bunu birazcık bizim esnafımız yapıyor. Ben bizzat yaşadım. Bu gelin bohçası, damat bohçası alışverişine gittiğimizde tezgahtar çekiyor, prim alacak. Geline diyor ki aldır. Şimdi aldırdıysan aldırdın, sonra aldıramazsın. Bunu bir duydum, iki duydum, yukarıya çıktım, aşağı. En son dedim ki bir saniye lütfen. 16 Haziran'da düğünüm var. 17 Haziran uyandığım zaman o kese benim. Ben niye kocamın kesesine zulmedeyim? Ben bu mantıkla yaptım alışverişimi.
1: Tebrik ediyorum.
2: İhtiyacım olanı aldım. Ve şunu biliyordum yani. Bir sonraki 16 Haziran'da yine eşim istediğimi, benim talep ettiğimi alacak bana.
1: Ya tabii ki, bir yani, de kullanmayacağımız o kadar çok şey aldırıyorlar ki hakikaten.
2: Bunu aslında esnaflarımız yönlendiriyor. Gelin de şey derler yani, gelin ata binmiş bir şey oldum zannetmiş hesabı. Ne olduğunu bilmiyor gelin, ne yaşayacağını bilmiyor. İlk defa gelin oluyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Alışverişe çıkmadan teyzesi tembihliyor, işte kızım set aldır.
1: Evet.
2: Halası arıyor, kızım çamaşırını şuradan aldır.
1: Çamaşır falan bakmayın da aldırabildiğiniz kadar altın maltın aldırın yani. Oğlum tavsiyesini verebilirim bence. Yani hakikaten çula çaputa o kadar şey yapmaya gerek
2: yani.
1: Yok. Yani altın noktasında da şunun için söylüyorum. Çünkü aileler zaten ellerinden geldiğince destek oluyorlar. Evet. Orası ayrı. Ve bir evlilik birliğinin içerisine girdiğinde o altınlar neye dönüşüyor? Araban yoksa arabaya, evin yoksa eve dönüşüyor. Yani bende de aynısı oldu. Mesela evimiz için güzel bir ön ödeme oldu mesela.
2: Kesinlikle.
1: Ya istedim de ne yaptım? Aldım, şıkır şıkır taktım mı? Yok, benim olayım Doğaltaş. Bir de Fatmacığım'dan aldığım çok güzel çelik takılarım yani. Anlatabilir miyim?
2: Kesinlikle.
1: Yani ben bunlardan hoşlanıyorum. Öyle altın şıkır şıkır takayım olayı yok. Ama Kayseri'de şöyle bir durum var. Genel yapı olarak, geleneksel yapı olarak. Bir şey, düzen düzme denen bir şey var, çok iyi biliyorsun zaten. Sana ne kadar takım alındıysa evde gelin defile yapıyor. Sırayla giyiyor mesela. Merveciğim sen böyle bir şey yaşadın mı mesela? Olmadı mı sende? Mesela 10 tane kıyafeti var. 10 tane kıyafetini giyip gezmesini istiyorlar mesela. Ya baktığında İç Anadolu, ben de Sivaslıyım, Kayserliydi, sağ olsunlar anlayış gösterdiler. Hani dedim ki ben çeyiz serme gibi bir şey yapayım, hani kıyafetleri ya da alınan şeyleri göstereyim. Ya ister istemez neyi aldılar, hani değer verdiler mi gibi bir ölçüt var ya alınan tul çaputla. Oysa ki değerin çok farklı kriterleri var diye düşünüyorum ben. Dedim ben onları o şekilde sergileyim, şey yapmayayım da dedim, defile yapmayayım da.
2: Yani.
1: Bana çok farklı gelmişti mesela. Onlar da anlayış gösterdiler. Lakin o setler alınıyor mesela. Bir set alınmış mı? O bir set takılacak. İki mi alındı? İki üst üste. Üç alındı, üç üst üste. Böyle bir şey yok. Ben bunu Kayseri'de gördüm valla.
2: Göstereceğiz çünkü.
1: Bir Sivaslı olarak. Üç tane set de üst üste takmazsın ya. Vallahi takmazsın yani. Ay, bu kadar çok fazla. Hangisi kıyafetinize uyuyorsa ne olur onu takıp çıkın. Çok enteresan. Özellikle günlerde görüyorum.
2: Evet.
1: Ay, Fatoş'la Seda'dan bir görsel mi alsak acaba? Gittiği günde böyle bir görsel, bir şey. Merve ne dersin? Olabilir mi arkadaş? Bir yazsana ya. Şu an Seda ve Fatma bir arkadaş gününe gitti ve orada bakalım takılar falan filan ne durumda? Çok merak ediyorum ben son sürece. Sen nasıl bakıyorsun bunlara?
2: Dediğim gibi aslında gelinlerimiz biraz bilinçli olsa, gelinlerimizden önce onlara yol gösterenler biraz daha uyumlu olsa, uyarı oldu deriz ya.
1: Evet.
2: Birbirini yormadan, ya bu bir süreç ve düğünden sonra iki ayrı cephe oluşmayacak. Düğünden sonra iki ayrı aileden bir akraba bütünlüğü oluşacak.
1: Evet.
2: Bunu düşünerek benim rahmetli kayınvalidem mesela şey yapıyordu bana çamaşır alışverişinde. Kızım alalım. Ayça alalım. Anne istemiyorum diyordum. Kullanmayacağım, istemiyorum.
1: Evet.
2: Almayacağım. Ben bunu ayıracağım bütçeyi. Başka bir şeye ayırırım. Başka bir derdime veririm. Yani niye sokağa atayım sadece bohçada görünecek diye. Biraz diyorum ya, bilinçli olmakla bilinçli yönlendirilmek arasında çıkıyor bu çatışmalar.
1: İşte bu noktada da yönlendirme anlamında kesinlikle bu organizasyon davet işin içerisine bu tarz alışverişlerde güzel fikir birliği oluşturmak adına bence çok güzel bir danışmanlık yapabilirsin diye düşünüyorum.
2: Keşke talep olsa bunu bir sektör olarak, bir kulvar olarak ya da bir kazanç kapısı olarak değil de o kurulan yuvaların temellerinde çatlaklar olmasın diye elimden geldiğince yapmak isterim.
1: Ne yazık ki bu tarz alışverişlerde gerilen o yaylar, aradaki o ilişkiler evliliğin ilk zamanlarında karı koca arasına da yansıyor. Bu tarz sıkıntılar da oluyor. Ya işte bu böyle olmayacaktı, sizinkiler şöyle, işte olay sizinkiler bizimkilere döndü mü hayırlı uğurlu olsun yani. Telloğulları, Seferoğulları, hadi bakalım bölüm 1. Kesinlikle. Sonrasında bölüm 2. Yani ilişkilerin zedelenmesine ihtiyaç yok ki.
2: Aynen öyle.
1: Karşılıklı şey var aslında. Bugün Selver'cim kulaklarını bir daha çınlatacağım. Buraya geldiğinde aile terapisti mesela kendisi. Dedim ki aile terapisti hep dedim sanki boşanma evresinde insanların gitmesi gereken böyle en sıkıntılı zamanlarda gittiğimiz biriymiş gibi geliyor bana falan demişti. Hayır dedi, ben dedi o evlenmeye karar verildiği süreçte nişanlık sürecinde aile terapistine gelinmesi gerektiğini düşünüyorum dedi.
2: Kesinlikle.
1: Wow, ben böyle bir kaldım. Böyle bir Merve ile kaldık. Neden olduğunu öğrenmek için konuşmaya başladı. Dedim çok mantıklı. Dedi ki iki tarafında birbirinden ne beklediğini söylemesi çok kıymetli. Evlendiğimde ben atıyorum karı koca birlikte bir iki arkadaşmışız gibi ev işlerine bölüştüğümüz. Çünkü artık hem karı hem koca çalışıyor yani. Öyle bir durum var. Ben böyle bir şey beklerim. Atıyorum ailelerin, tabii ki ailelerimiz çok kıymetli ama önceliğin evimiz, kendi çekirdek ailemiz olması. Ya ne kadar güzel. Çünkü şey oluyor böyle nişanlık zamanda ya da evlenmeye yaramak kalan zamanlarda uçuşuyoruz falan filan ya. Ne dese tamam aşkım, tamam aşkım, tabii ki onu da yaparız aşkım diyorsun. Evin içine giriyorsun. Abi bize böyle denmedi. Aslında bu yoktu.
2: Fragman böyle değildi.
1: Evet. Aslında insanlar baktığında ciddi bir şekilde bilinçlenmeye başlıyor ama o evlilik terapisine hakikaten nişanlık sürecine gidilmesi aşırı mantıklı geldi bana.
2: Yani olmayacaksa da baştan görmek lazım.
1: Hakikaten öyle ya. Ata binmek bir, inmek iki ayıp hikayesi var. Artık onun ayıbı falan da yok da insanların zamanları, en kıymetli şeyi bu kadar savurmaya gerek yok ya. Gerçekten yok. Aynen. Şimdi böyle savurup güzel güzel nefesimizi harcadık ama böyle güzel konuşmanın arasında bir de isim hikayesi mi patlatsak acaba? Nefes ismi nereden geliyor?
2: Nefes ismi şöyle başlayayım. Ben bu sektörde yaklaşık bir 12 yılım var aslında.
1: Allah Allah.
2: Ama ara ara biraz önce de bahsettiğim gibi hani insan sevgilisine küser, olmuyor, yürütemiyoruz der, gönlüne küser, sineye çekilir, sonra tekrar bir ışık görür, geri barışır ya. Bu sektör benim için aslında böyle.
1: Hayda.
2: Ortaokul yıllarımdan beri.
1: Bağ kurmak çok başka bir şey işiyle.
2: Evet. Evet. Tamamen tutku haline gelmiş bir sektör. Ben ilk başta sadece kına organizasyonlarıyla başladım. Bir kınayı baştan alıp son aşamasına kadar kınanın ev sahibi gibi yeri gelip pisti oynayarak organize ediyordum. Sonra bir dönem olmadı. Gerçekten çünkü ciddi bir sermaye gücü isteyen bir alan.
1: Dansçı Kızlar Furyası'nda sen mi var mıydın? Başlayanlardan sen miydin? Dansçı Kızlar bir anda çıkıyorlardı falan filan.
2: O furyalarda vardım. Birçok benim başlattığım akım da sonrasında ilerledi.
1: Ay ne yaptın acaba? Söyle bakayım.
2: Bu gelin kaçırmalar falan benden çıktı. Gelinin bindallı giydirmek için sahneden almamız gerekiyor.
1: Evet.
2: Ne yaparız, nasıl yaparız? Kızlarla beraber gelinin arkadaşlarıyla hurra girip salona gelin alıp kaçıyorduk.
1: Allah Allah. Ne oldu şimdi? Resmen drama yapmış.
2: Ne oldu ya? Nerede? Sonra geline bindallı giydirip geri getirdim.
1: Vay vay, yıkılsın. Her türlü şovda biz de diyorsun.
2: Yani.
1: Gelin kaçırma.
2: Böyle gelinimizin tarzına göre. Böyle ağır oturaklı bir gelin mi? Enerjisi yüksek bir gelin mi? Ya da karşı taraf böyle damadımız nasıl bir şey talep ediyor? Ona göre kın organizasyonları yapıyorduk. Bir dönem ara vermek zorunda kaldım. Sonra işte tekrar döndüm. Ama dediğim gibi ciddi bir sermaye yükü olan bir iş alan. Çünkü bütün ekipmanların elinde bulunması gerekiyor.
1: Çok zor ya.
2: Onu da o dönem tam sağlayamadığımı düşündüm. Yine gönlüme küstüm, bir geri çekildim derken gidip geldim ben bu sektörde aslında. En son bir 5 yıl önce tamamen ara vermiştim. 2024'te oğlum dünyaya geldi. Oğlum 10 aylıkken, artık onun doğum günü yaklaşıyor. Dediğim dönemde bir de insanın üzerine her şey gelir böyle birikir, bir nefes almak ister ya. Ben öyle bir dönemde tekrar dedim ki dönüyorum, karar verdim ve kendi doğum günümde Konya ile bir bağlantı kurup, Konya'dan aldım ben şu an kullandığım ekipmanlarımın büyük bir kısmını.
1: Öyle mi? Evet. Büyük tedarikçilerden.
2: Evet.
1: Konya'da mı? O zaman çok.
2: Konya'da. Ya yaklaşık mı olarak benim anlaştığım firma Konya'daydı.
1: Aha. Beğendin demek ki yenilikçi ürünleri var.
2: Evet. Güzel olanaklarla gittim diyeyim. Ve doğum günümde bunun kararını verdik. İletişime geçtik, onayladık.
1: Ne kadar riskli bir şey aslında. Hani orada bir başarıyla dönememe durumunda doğum gününde sürekli hatırlayacağın kötü bir anıya da dönüşebilirdi baktığında.
2: Ama gözüm karadır. Oradan aldığım şey ne olursa olsun alacaktım zaten, ben kararla gitmiştim.
1: Hayda.
2: Kar etmişim, zarar etmişim. Hiç önemli değil. Yapacağım
1: dedim. Solu düşünen kahraman olamaz mottosuyla ilerlemişsin bam
2: evet.
1: Yani.
2: Buradan otobüse bindim, tek başıma Konya'ya gittim. Konya'ya giderken annemle de yolda konuşuyoruz sürekli. İsim düşündün mü Ayça falan. Dönene kadar bilmiyordum. Döndüm, dedim ki anne, bu iş bana tekrar nefes olacak. Çünkü ben bu işi yaparken nefes alıyorum.
1: Ay duygusalsın da sen ya. Çok da duygusal bir insansın.
2: Duygusal olmadığım zaman zaten olmasaydım yapamazdım bu işi. Yani bu işe duyguyla bakmayan insan çok yorulur.
1: Ya bir de çok zor bir şey yapıyorsunuz. O kadar envai çeşit insan, o kadar farklı karakterler, sürekli farklı istekler.
2: Evet.
1: Şimdi sen gidip zilyon tane ürün alıp getirmişsin ama çok uç, hiç alakası olmayan bir şey istiyor insanlar. Sen o konsepti en az minimum hani 3-4 kere birilerine yaptıktan sonra belki onun parasını çıkarmaya başlayıp, ki gelen parayı da yeni bir konsept almak için kullanmak durumunda. Yani şey gibi ya, bumerang gibi kendi içerisinde at yeni konseptin içerisinde tekrar dönsün. Çok zorlayıcı bir şey değil mi bu?
2: Bu benim için daha zorlayıcı hale geliyor. Çünkü ben müşterinin talebinden ziyade ben her organizasyonda kendim yeni konsept kurma taraftarıyım.
1: Kaşınıyor da Allah'ım ya Rabbim, hakikaten kaşınıyor. Elinde bir sürü şeyim var, konseptim var. Neden onlardan ilerlemek yerine?
2: Onların üzerine en azından. Tamamen birebir aynısını kurmayı hiç sevmiyorum.
1: Ha tabii canım, fark yaratırsın ama arka konseptinde aynı olur yani.
2: Onu da aşağı yukarı her seferinde bir yeniliyorum diyebilirim.
1: Sen bu çekiç, tahta vesaire, boyama vesaire kendin yapma olaylarına da girmişsindir diye düşünüyorum.
2: O konuda da sağ olsun eşim. Hah. Elinden çok iş gelir.
1: Vay süper.
2: Ben hayal ederim, tasarlarım, o ortaya bir şekilde onu çıkartır.
1: Ay çok güzel bir iş birlikteliği.
2: Benim aslında en büyük şansım bu hayatta ailemin bu şekilde oluşu.
1: O zaman işine şuradan bir mesaj bırak. Teşekkür et. Destekliyor da anladığım kadarıyla.
2: Hiç sevmiyor organizasyon işini. Açık söyleyeyim, dürüst olayım burada.
1: Ama sen de bir organizasyona başından sonuna kadar mükemmel iş yapacağım diye şey yaparsan hakikaten hiç kimse sevmez. Düşünsene, her gün düğünün var. Her gün düğündesin yani. Çok zor bir şey.
2: Evet, hiç hoşlanmıyor bu durumda.
1: Çok zor. Çok fedakarlık gerektiren bir şey.
2: Kurulum aşamasında da her aşamada ben ona hadi dediğim için şunu yapmamız lazım. Sanayiye gideceğiz, bunu bulacağız. Eski sanayiden şunu bulacağız. Mobilyacıya gideceğiz, şunu yaptıracağız. Bunun nereden, bazen de çok absürt şeyler buluyorum. Bunu bana yap. Ne yapılışı var, ne aşaması var, ne malzemesini biliyoruz. Bul diyorum, yap.
1: Tamam, elinde tahta Adnan Ziyakin gibi oya oya senin istediğin konsepte ürünler çıkarmaya çalışacak.
2: Yapıyor sağ tarafta. Olsun.
1: Yapın ya, gerçekten. Yani bir kadın sevdiği bir mesleği bulduğunda eşinden o desteğin, o omuzun arkasında dağ gibi duracağı düşüncesini bilmek nasıl var ya, biz bir anda şöyleyken, yorgunken eşin yanında ya, bir anda şöyle oluveriyoruz. Hakikaten. Evet. Birbirinin yanında olan çiftler iyi ki var. Kadın girişimcileri destekleyen kadınlar da iyi ki var. Eşinin adı neydi?
2: Mustafa.
1: Mustafa Bey, hakikaten destekleriniz için biz de çok teşekkür ediyoruz. İşte Kadın Programı ailesi olarak. Tebrik ediyorum. Hakikaten sayılarınız artarak çoğalsın. En çok kullandığım cümlelerden İnşallah. Bir tanesi. Çok güzel bir şey. Eşinin de desteğiyle birlikte hiç ulaşamayacağın ya da tedarik edemeyeceğin ya da başka bir şehirden 2-3 günde gelebilecek bir şey senin o gün akşam ihtiyacın oluşuyor.
2: Yapıyor.
1: Tövbe bismillah.
2: Babam aynı şekilde elektrik, elektronik, mobilya, elinden her şey gelir. Babamla ikisinin işbirliğini daha çok seviyorum ben zaten. Güç
1: ne diyorsun?
2: Birleştiriyorlar. Çok güzel oluyor.
1: Anlaşabiliyorlar mı?
2: Anlaşıyorlar.
1: Ha şey var ya baba oğullarda, git şunu getir, git bunu getir, böyle tatlı sert hoş bir ya. İlişki olur ya. Yo, bayağı birlikte iyi bir iş arkadaşı.
2: Babam pamuk bir adamdır zaten.
1: Değil mi?
2: Dünya tatlısıdır. Hiçbir şekilde öyle bir sert, dominant bir baba olmadı.

0: Yapıyorum ama ben...
1: Kuru çiçeklerle böyle hoş aynen. bir konsept yapılıyor ya, bana da o mantıklı geliyor.
0: Kimse evine gidip böyle bir çay kaşığı kınayı suyla karıp avucuna yakmıyor. Onu yakmıyor. Verilen para bence çöp.
1: Evet.
0: Hediyelikler kısmında da aynı şekilde. Çok sayıyı abartıp herkese dağıtmak çok mantıklı değil. Çünkü günümüz şartlarında ekonomimiz belli. Hı-hı. Zaten bir şeyleri kısmaya çabalıyoruz. Bu durumda ben tutup işte halamın, torununun sünnet hatırasını evimde yıllarca saklamayacağım. Ama bu benim elimde büyümüş bir çocuk olsa onunkini saklarım.
1: Ha.
0: Bu durumda ben birinci derece yakınlara ve minimal bir hediyelik olayını düşünüyorum.
1: Ya da üstünden stikerlerle falan isim yapıştırıyorsunuz. Çok da güzel görseller de geliyor şimdi.
0: Mete Hanım. İkinci yaşımız Mete
1: Hanım. Aslında Nefes Butik davet organizasyonun tekrar hayata geçme süreci değil mi?
0: Evet.
1: Doğum günü Mete Hanım'ın.
0: Orada bir Boss Baby konseptimiz olacak. Mete Hanım'ın birinci yaş ve benim ilk açılış organizasyonu.
1: Big Boss var ya, bu sinirli bir bebek vardı. O yok mu? Gelmemiş galiba. Allah Allah, hakikaten şey var ya, artık hani uzaya bir şeyler gönderiyoruz ama şuradan şuraya. Hakikaten bu internetlerde nasıl bir sıkıntı var? Gitmiyor hiçbir şey. Bu 5G hiç yaramadı bize diye düşünüyorum yani. 5G'nin farklı amaçları var zaten de, neyse oralara girmeyeceğim. Siz aynen. o görsellere bakarken ben de birkaç tane yorum okuyayım. Sevgili Sedacığım çok güzel bir mesaj yazmış. Seni seviyorum diye yazmış. Başarılar canım benim yazmış.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Fatma Aynacı, başarılar kuzum. Severim seni. 3 kalp, 3 kalp, 3 kalp şeklinde. Çok güzelsiniz diye yazmış. Teşekkür ederiz. Şöyle bakalım. User diye bir kullanıcı, kendisini organizasyon yaptıran arkadaşımla tanımıştım. O kadar uyumlu, insanların isteklerine göre yol çizen ve emeğinin hakkını sonuna kadar hak eden biridir ki başarılar dilerim diye bir tane de papatya bırakmış
0: çok
1: sana.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ne kadar güzel bu yaptığın organizasyonlardan geri dönüşlerin gelmesi. Çok çok kesinlikle. Kıymetli gerçekten. Az önce Burcu'nun da çok güzel bir mesajı vardı. Ayça Hanım'ın birkaç işini bizzat gördüm. Gerçekten çok başarılı işleri var. Gülcan Hanımcığım demiş. Başarılarının devamını diliyorum demiş. O kadar güzel. Güzel mesajlar var ki, işlem yaptırıp sana böyle organizasyon yaptırıp memnun kalan. Ay, tebrikler vallahi. Bunu söylemek de çok güzel. Gerçekten çok güzel. Instagram sayfasını söylesene, insanlar sana nereden ulaşacaklar? Şuradan söyleyelim de.
0: Nefes Butik Davet Organizasyon.
1: Nefes Butik Davet Organizasyon. Şimdi baktığında bir saatin sonuna geldik, biliyor musun?
0: Şaka.
1: Bir saat geçti. Oluyor yani, seviyoruz biz bu cümleleri duymayı. Böyle bir durum var, nasıl aktı geçti anlamadığımız anlar. Ama ben birazcık daha şöyle bir uzatma istiyorum sevgili yönetmenciğimden. Ay canım benim, gerçekten. Hiç diğer yönetmenimize benzemiyor. Sevgili Fatma Hanım çok çok iyi bilir kendisini. Onun çok farklı teknikleri var ama benim yönetmenim bir tane, öyle bir durum var. Kulakları çınlasın buradan gerçekten. Ben senin iş alanlarını ağzından şöyle kategori kategori duymayı çok istiyorum.
0: Şöyle bir başlangıç yapayım. Kutlanmaya değer olan her gün.
1: Teşekkürler. Yayını kapatıyoruz. Hoşçakalın. Yani daha ne olacak ki, değil mi?
0: Yani.
1: Herkesin nezdinde kutlanmaya değer. Köpeğinin yaş günü mesela. Kutlarız. Köpeğinin doğum yaptığı gün. Kedisinin doğum yaptığı gün. Bu da kutlanmaya değer. Buna da mı tamam diyorsun?
0: Tamam. Sizin içinizde duygu uyandıran, sizi mutlu edebilen her günü kutlamaya değer buluyorum.
1: Çok güzel ifade ediyorsun. İşine o kadar hakim bir insansın ki hakikaten şu an kurduğun cümlelerle şunu desem bu kadar etkili olmayacaktı. İşte düğün organizasyonu, bebeklerle alakalı vesaire. Kutlanmaya dair her şey dedi. Ve herkesin nezdinde kutlanmaya değer bir şey var. Merve, senin nezdinde kutlanmaya değer uç bir şey söyle mesela. Benim için çok kıymetli bunu. Efendim?
2: Evlilik yıl dönümü.
1: Daha uç bir şey istedim ben. Var canım. Ama bu sene seninki kesin kutlanacak. İlk yılda kesin
0: İlk
1: gelir.
0: Yıl kesin,
1: İlk yılda sevgili eniştemiz Yakup'cuma kutlar diye kutlar diye düşünüyorum. Ama çok daha farklı bir şey düşündüm. Mesela senin için çok önemli bir şey. Mesela ben voleybolda 6. yılımı kutlayacağım mesela sana. Yok, kutlamayacağım tabii ki de, benim için kutlamaya değer bir şey. O gün 2 maç yapacağım, benim için kutlama olacak mesela. Benim için çok kıymetli şeyler bunlar mesela.
0: Yani.
1: Benim için kutlamaya değer.
0: Kutlanmak, kutlamak, paylaşmak, insanın fıtratı.

0: dışında olan, gönlünü, ruhunu besleyen duygular bence.
1: Değerli hissettiren.
0: Kesinlikle.
1: Özel hissettiren.
0: Yani. Ve şuna...
1: Allah'ım yaşandıklara bakar mısın? Çok güzel şeyler var. Bir acıktık sanki ya. Ay, birazdan senin getirdiğin tatlıları yemek istiyorum. Ama yayını da bırakmak istemiyorum. Ay, görseller çok güzel. Ya bu sene konudan konuya atlıyoruz ama aynen, görselleri görünce de soru sorasım geldi. Bu sene evliliklerde vesaire hani trend renk... Ay, bu çok güzel olmuş. Su gibi değil mi? Allah'ım çok güzel. O inciler falan.
0: Onların hepsi ben tek tek elimle boyadım. O incileri.
1: Şey mi onlar? Strafor toplar mı?
0: Onun plastik hazır boyalı olup gelenleri var aslında.
1: Onlar
0: ama kaç ışık vurduğu zaman... Yok, parasından değil. Aynı paraya geldi aslında
1: bunlar. Vallahi.
0: Hatta belki daha pahalıya geldi.
1: Ya ama bildiğin hakikaten inciymiş gibi hissediyorum. Ve
0: o
1: bu mesafeden. O görseldeki
0: doygunluğu vermesi benim için çok önemliydi. Sağ olsun bir arkadaşımla birlikte oturduk geceleri. Birazını götürdü, evinde boyadı. Orada gördüğünüz sadece iki sırası. Bir de onun dış karşılamada kullandığımız bu 2 santimlik minik incilerimiz var.
1: Ay, bayıldım buna ya.
0: Böyle minik bayıldım. minik onlara oturduk, boyadı.
1: Burada bir açılış galiba.
0: Açılış, evet.
1: Burada da yine inci temaları var ama gümüş...
0: Gümüş... Temalı.
1: Yok ya, ben buna bayıldım gerçekten, değil mi? Sen de çok etkilendin. Sen de baktığında wow falan oldun yani. Arada sırada hakikaten yönetmenimin de tepkilerini göstersek ben arada canlandırıyorum artık. Ya işte ya.
0: Minimal dokunuşlar. Mesela burada yılbaşı konsepti hazırladığımız, çok çok sevdiğim, tanışıp böyle çok samimi olduğum bir müşterim. Yılbaşı konseptini hazırlamıştık güzellik merkezinde. Hamileydi. Yılbaşı konsepti geldi arkasına da.
1: Balonları da çok beğendim. Çok güzel.
0: Doğum odası için de böyle bir talepte bulundu benden. O şekilde bir hazırlık yaptım.
1: Şey var, genel anlamda hani Kayseri yani geleneksel tutucu falan filan derler ama hani farklı kutlamaları da var baktığında.
0: Son birkaç
1: yılbaşı kutlaması
0: evet,
1: adına bak mesela bir kapı çelengi. Bak çok güzel olmuş. Çok zarif olmuş. Az önceki de çok şekerdi. Kurdele adeta. Annem mi yaptı o yoksa
0: evet,
1: bu kurdele? Ay çok güzel değil mi ya? Anne kurdeleleri dikisin. Babayla birlikte eşin zaten tüm torna tesviye işlerini hallediyor.
0: O büyük çanları mesela biz bulamadık. O ebatlarda istediğim büyüklükte hazır çan nasıl yapabiliriz? Bir uygulama var. İsim verebiliyor muyum bilmiyorum Pinterest üzerinden.
1: Ha, söyle canım. Herkes zaten o şey olmuş yani.
0: Ben zaten şeyim, Pinterest kadınıyım diyorum. Orada bayılıyorum. Hobi olarak geziyorum oturup. Hı-hı. Ne yapabilirim daha farklı?
1: Bir de saatler geçiriyorsun orada.
0: Kesinlikle.
1: Yaratıcılığının sınırının olmadığı bir şey. Bir de bazı kullanıcılar var. Hakikaten zamanın çok ötesinde tasarımları var mesela.
0: Evet.
1: Yalnız senin de hani bazı konseptleri gösteriyorlar ya, bana şöyle bir şey yap diye, şahsına münhasır özel tasarımlarım var diye görüyorum mesela. Bak burada yine mum, bu büyük de çiçeklerden kullanılmış. Yine inci seviyorsun sen. İncinin de acayip bir zerafeti var.
0: Evet, o inci konseptimizin kapıda karşılaması.
1: Böyle herkesin önünde fotoğraf çekinmek isteyeceği bir alan.
0: Aynen.
1: Sıraya girer insanlar.
0: Öyle oluyor zaten. Genelde o karşılama köşelerinde daha farklı bir ses getiriyoruz. Arka fondan, işte gelin ve damada ait olan konseptten hariç giriş kısmı.
1: Ayça, ne istedim biliyor musun? Bak şöyle güzel bir konsept yapmışsın ya, herkes de fotoğraf çekinmek için sıraya giriyor. Oraya böyle sabit böyle bir kamera koyuyorsun. Herkesi çekiyor, sonra hızlandırılmış şekilde. Önünde çekilmiş halleriyle Instagram'a paylaşıyorsun. Yine fikrimin geldiği dakikalardayız Merveciğim. Valla bu benim fikirlerim nasıl olacak? Hayırlısı olsun. Çok güzel. Görmediğimiz başka bir şey var mı ya? O konseptleri şey yapmak. Allah'ım bir saatte nasıl inmez ya? Ha, inmiş. Ha tamam, şu an Merve aralarından seçiyor hoşuna gidenlerden.
0: İlk başlangıç eğer geldiyse
1: ne var en başta?
0: Konseptimiz var.
1: Ha, sen ben, onu bayağı
0: o benim için çok özel.
1: Çok kıymetli.
0: Çok çok kıymetli.
1: Hadi hikayesini anlat o zaman görseli gelmeden önce.
0: Benim oğlum ultrasonda dahi böyle erkekti doğduğunda.
1: Ne diyorsun?
0: Küçük bir adam doğdu.
1: Saçlı falan mı doğdu?
0: Saçlı, çatık kaşlı, böyle yüz hatları oturmuş.
1: Bak ya.
0: Ve doktorum dedi ki Ayça, erkek bu dedi. Cinsiyetine bakmadan sana yüzünden söyleyebilirim bir erkek. Ve gerçekten patron bebekti yani. Hepimizi ilk torun. Çok kıymetli.
1: Oo.
0: ben de ailenin tek kızıyım. Kızdan gelen tek torun gibi oldu.
1: Hayda.
0: Herkesin gözünde de çok kıymetli. Böyle küçücüktü, parmağında oynatıyordu insanları. Ona konsept düşünürken bir yaşına dedim ki patron bebek.
1: Ya karnından zaten mesajı vermiş her şeyiyle. Buradaki hediyelikler ne onlar?
0: O hediyeliklerimizde biz anıkartları hazırladık. Metehan bir yaşında diye. Siz yazın, Metehan yıllar sonra okusun. Adı altında. 70 kişilik bir davetli portföyüyle kutlamamızı yaptık. Metehan'ın şu an 70'ten fazla kartı var. Büyüdüğünde okuyabileceği. Üzerine yine kalemlerimizi iliştirdik. Ve dağıtırken dedik ki kartları geri alacağız, kalemler size hediyemiz.
1: Çok güzel bir düşünce. Bu durum benim de çok, işte anne olunca çok başka bir boyuta geçiyorsun.
0: Evet.
1: Zaten duygusallıktan çok daha fazla bir duygusallık boyutuna geçiyorsun. İki çocuğum var. Her ikisinin de bir anı defteri var. İlk yaş doğum günlerinde, ileride okumayı öğrendiklerinde okumaları üzerine tüm gelen davetlilere ben de çok güzel bir şekilde, şeyi de çok severim ben. Düğünlerdeki o anı defteri.
0: Evet.
1: Gelenlerin o anılarını ya da güzel dileklerini ilettikleri. Mesela iki çocuğum da şu an ailesinden, sevdiklerinden, o gün yanımızda olan, olmayan kişilerden çok güzel, kalıcı bir anı var, anısı var.
0: Kesinlikle.
1: Çok kıymetli. Düğünlerde gelinlerimiz kullanıyor mu defter? Yapıyor
0: defter
1: musunuz?
0: Defter değil. Düğünlerden ziyade artık nişanlarda bu plexiden kutularımız var. Yanına kalplerden böyle lazer kesim, üzerine not yazılıp içine atılabilen, biraz daha görselini olayın şova dönüştürülmüş halde. Biraz önceki o karşılama köşesinde kalpli bir panomuz vardı mesela.
1: Bir tekrar bakabilir miyiz Merveciğim? Ay çok da güzel görseller var, arasından da seçmek zor olsa gerek. Değil mi? Evet. Ama çok güzel görseller vardı. Benim aklımda en çok kalan o parlak inci efekti verdiğiniz straforlar. Strafor ne kadar güzel bir şey. Pastacılıkta da biz çok kullandık mesela. Maket pastalarda siz de kullanıyorsunuz tabii ki görsellerde.
0: Aynen.
1: Onları o şekilde tutmak da zor. Evet, orada. Şu masa üzerinde
0: masa
1: mi?
0: Masa üzerinde.
1: Biraz yakınlaştırabiliyor muyuz Merveciğim? Bende de astigmat var ya. Lens dereceli ama ne yazık ki yok, büyümüyor galiba. Kenarlardan oluyor. Orada plexi, evet, bir kutu var.
0: Kutu.
1: Tamam, gördüm. Evet.
0: Onun yanında da kutunun içerisinde kalpli notlarını yazabilecekleri misafirlerimizin. Yine ahşap, böyle yırtılma, eskime, çok fazla riskine girmediğimiz objelerimiz var. Yanında bir kalem. Oradan insanlar notlarını yazıp, sevgi dileklerini yazıp o kutunun içine atıyorlar ve o kalbin içi doluyor.
1: Aa, çok güzel. Ay Merve, sana da yapsaydık keşke, bak. Bu bizde yoktu. Daha önce tanıyacaktık yani Ayça'yı. Gerçekten çok güzel olurdu. Kalıcı anlar, kalıcı anılar.
0: Evet.
1: İnşallah birinci yıl dönümünüz ya da Allah kısmet ettiğinde inşallah ilk bebeğinizde böyle toplu anıları alabileceğimiz güzel bir anı kutusu. Kalpli olmasa da çiçekli böcekli olur. Bence gayet hoş olur. Çok güzel. Şöyle bahsetmediğimiz bir şey var mı diye düşünüyorum. Bir yandan da soru kutucuklarıma da bakmak istiyorum.
0: Tabii.
1: Yani zaten hep güzel dileklerde bulunmuş insanlar. Çok güzel. Eflin aynacı çok güzel işler nasıl başarıyor diye sormuş. Çok güzel işler ve bu işleri nasıl başarıyor?
0: Kalbimle. çok sevgi pıtırcığı gibi oldum galiba biraz.
1: Seviyor olmasan olacak iş değil. Ben böyle her konuğumda söylemiyorum bunu. Bazı konuklarımın yaptığı işlerde hakikaten gözünden ışıklar, kıvılcımlar çıkıyor yani. Öyle bir durum oluyor. Sen de işini anlatırken öyle oluyor. Yani bir insan kalpli kutuyu anlatırken de gözünden alevler fışkırmaz mesela. Böyle bir kutumuz var içinde, zamanı meydan okuyan çok güzel detaylar var diye. Çok güzel anlatıyorsun çünkü çok seviyorsun.
0: Seviyorum.
1: Çok emek veriyorsun çünkü.
0: Emek veriyorum ve olmazsa böyle hani bir gün yapamadım, artık yoruldum dediğimde çok üzüleceğim bir kul var benim. Bırakmak istemeyeceğim bir kul var.
1: Rabbim yani, sana güç kuvvet versin ve devam ettir inşallah.
0: İnşallah.
1: Ben şunu da merak ediyorum. Hiç havlu atacak noktaya getirdi mi seni bir şeyler mesela?
0: Yok.
1: Ya bu kadar yoğunluğun içerisinde. Çünkü hem zaman hem emek kaynaklı bir şey. Bir de çalışan bir anne olunca, değil mi? Bir evet. sürü sorumluluk alanım var. Çalışıyor olman anne olduğun ve eş olduğun gerçeğini değiştirmiyor ve ne yazık ki aynı sorumluluklar evde ziyadesiyle yerine getirilsin istiyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Öyle talepler de var. Yani insanoğluyuz. Böyle bir durumumuz var. Böyle falan filan böyle nefesim kesiliyor artık, nefes diye firma açtım ama nefesim kesiliyor dediğin noktalar oldu mu acaba?
0: Ama yaşadık, yılbaşında yaşadık. Çünkü herkes aynı dönem aynı kurulumu istedi. Böyle bir yığılma yaşadık. Yılbaşı geliyor, insanlar bir bütçe ayıracak, verdiği bütçenin karşılığını almak istiyor. Herkes diyor ki benimki hemen kurulsun. Ama onun bir hazırlık aşaması var. Yani bir şeylerin tedarik süreci var. Benim bir günlük programlama yapmam gerekiyor. Bir çocuğum var. Ben eve geliyordum. Gece yarısına kadar hazırlık yapıyordum. Ertesi gün kuruluma gidiyordum. Geliyordum, bir sonraki günün hazırlığını yapıyordum. O dönem evladımla alakalı böyle bir ufak vicdan azabı yaşadım. Hı hı. Bir dursa mıydım? Hepsini almasa mıydım işlerin? İşi geri çevirmek de istemiyorum. Çünkü diyorum ya, ben maddi kazanç boyutundan ziyade dokunmayı çok seviyorum. Yani burada da benim imzam var.
1: Bir de emek emek büyüttüğüm bir ismim var.
0: Evet.
1: Ayşe yani, de geldi şu işin altından kalkamadı gibi bir konuşma asla hak etmeyeceğim bir şey.
0: Aynen
1: İnsanlar
0: öyle.
1: İnsanlar anlayış gösteriyorlar mı anne oluşuna ya da bir kadın olarak bir şeyleri halletmek adına? Atıyorum hani bu sürecin içerisindeyim. Evet, bu konsepti istiyorsunuz ama şu gün şu saatte size teslim edebilirim noktasında dediğinde üstüne gelmeye devam mı ediyorlar insanlar? Yoksa anlayış noktasında?
0: Anlayışlı insanlarla karşılaşıyorum aslında genellikle. Diyorum ya, bu biraz benim enerjimle mi?
1: Hitabet gücünle alakalı bir şey. İnsan ilişkileriyle alakalı bir şey. Kimisi der ki ben insandan yıldım artık. İnsanla alakalı iş yapmak istemiyorum. Beni bir odaya kapatsınlar. Hakikaten bilgisayarın başında tıkırdatayım, bir şeyler yapayım falan istiyor. Yani bu kadar insanlarla iç içe olup sürekli diyalog halinde, bir de alma verme dengesi var. Karşı taraf sürekli bir şey istiyor, sen üstesinden gelmeye çalışıyorsun. Evet. Çok zor bir şey. Bak, mesleğinden önce insan ilişkisi çok zor bir şeyken üstüne bir de alışveriş dengesi ortaya çıkıyor ve bu dengeyi şu terazi içerisinde tutmak kocaman bir başarı. Hakikaten yürekten tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Mangal gibi yürek lazım diyorlar ya, hakikaten ondan lazım yani yapmak için. Senin de acayip bir sabrın var ve bak kaç tane soru sordum Merveciğim, değil mi, yani başından beri ve hepsine dedim ki karşıma hep anlayışlı insanlar geldi. Böyle bir şey yok ya, sabırsızız ya. Gelmeden önce trafikte yaşadığım durumu anlattım ben sana. Yani. Video çekmeyi unuttum, radara atacaktım yani bu adam nasıl böyle bir magandalık yapıyor diye. Yani insanların artık birbirine tahammülleri o kadar azalmış vaziyette ki işin içerisinde kendini kontrol altında tutma yetilerini çok iyi geliştirmişsin sen.
0: Belki işin çok dışında ben de o kadar sabırlı olamayabiliyorum bazen. Yani iş harici konularda, hı hı, işte komşuluktur, dışarıda karşılaştığım ya da trafikte karşılaştığım insanlarla alakalı.
1: Trafikte çok güzel rahatlıyor insan ya. Daraldığı kadar daraldı.
0: Kesinlikle.
1: Herkesin hakikaten böyle enteresan bir gülüşle hissettim yani duygularını.
0: Yani belki ben de bu kadar sabırlı olamayabiliyorum ama dediğim gibi işimle alakalı bir şeyler söz konusu olduğu zaman. Ben normal bir dünyadan çıkıyorum, ayrı bir dünyada yaşıyorum. Ve bunu belki biraz abartı gelecek insanlara ama çok samimiyetle söylüyorum. Hı hı. Ben bu işe tutkuyla bağlıyım. Böyle ortaokuldaydım, onu anlatıyordum biraz önce
1: evet,
0: de aslında.
1: Evet, lütfen.
0: Annemle babamın evlilik yıl dönümünü ben organize ettim. Ve bunu yaptığımda çok fazla bir imkanım olanağım, işte tek başıma çarşıya gideyim, tek başıma bir şeyler alayım. Olanaklarım da yoktu. Çok yakın arkadaş grupları
1: Kocan
0: var.
1: Kocan da yok ki kessin, bitsin o sıra.
0: O sıra benden haberi yok. Bir şey sağ olsun bir arkadaşım ve annesi yardımcı oldular. Ben annemi babamı evden aldım. Parka çay içmeye arkadaşlarıyla vakit geçirmeye diye götürdüm. Hı hı. Ama önceden pasta sipariş ettim. Fotoğraf albümleri hazırladım
1: bak
0: onlara.
1: Bak ya, pastalı falan yani.
0: Tabii ki. Onları aslında onlar kutlamanın orada olduğunu zannediyorlardı. Biz orada vakit harcarken asıl hazırlık bizim evimizdeydi. Arkadaşıma anahtar verdim. Aynaya bir ufak not, biz iyiyiz, merak etmeyin, keyfinize bakın gibi. Kardeşim var bir de benim erkek
1: bakar
0: kardeşim.
1: Bakar mısın kafalara bak. Gelin kaçırma furyasından önce aslında anaya babaya çok güzel bir sürpriz organize etmiş. Süper.
0: Böyle yollara güller, mumlar serilmiş vaziyette. Ev süslenmişti. Geldik. Benim bir de köpeğim vardı o zaman. Ben dedim onu parkta gezdireceğim. Siz çıkın geliyorum. Mustafa benimle kalacak. Kardeşim de Mustafa bu arada.
1: Ya öyle mi? Dedim çocukluk arkadaşı ya da bir komşu yok falan mı acaba? Öyle bir kardeşim de Mustafa.
0: Arkadaşımın annesi bizi aldı. Biz arabayla bastık. Gittik. Bizimkiler yukarıya çıktılar. Sürpriz. Asıl sürpriz evde bekliyordu onları.
1: Ay, evet öyle olmuş. Peki baban ve annen evlilik yıl dönüme kutlayan ve değer veren bir çift miydi? Yoksa evet, ilk böyle ciddi evlilik yıl dönümleri miydi?
0: Benim babam çok es geçmez bu günleri. Ama tabii ki bu kadar yüksek volümde bir kutlama değil. Hı hı. Bir hediye, bir pasta, bir çiçek. Kendi aralarında işte kutlayıp geçtikleri doğum günüdür. Benim babam hiçbir özel günü atlamaz.
1: Ay helal olsun.
0: Bak, anneler günü, doğum günü, sevgililer günü.
1: Babanın bu duruşundan ötürü özel günlerin kıymetli olmasının en büyük sebebi zaten babanın bu tepkisi. Ben söyleyeyim.
0: Muhtemelen.
1: Yani çünkü babanın bu tarz yaptığı şeylerde annenin ne kadar mutlu olduğu artık senin gözlerine, içine, kalbine, ruhuna o kadar işlemiş ki. Bu evet, özel günleri, günlerde herkes annem gibi gülümsemeli. Düşüncesiyle çıktım belki.
0: Yani ruhuma işleyen çok şey var bu konuda. 92 doğumluyum, benim çocukluğumda bütün doğum günlerim kutlanırdı. Ve bütün akrabalarım. Böyle maksat hediye de değildi. Bir arada olmaktı. Ufak tefek. Ben oğluma doğum gününde dediler ki herkes para getirelim işte. Ya bilmiyoruz çocuğun neyi eksik. Getirmeyin dedim. Ufak da olsa hediye alın. O çocuğum o hediye paketi açmanın, o sürprizi, o heyecanı yaşamanın tadına ulaşsın. Ben yaşadım çünkü biliyorum.
1: Bak bu çok önemli bir detay hakikaten. Hakikaten hediye çeki falan getiriliyor ya.
0: Evet.
1: O değil yani. Hani çok yakın arkadaş olursunuz. Çok sevdiği bir şey olur. Bedenini evet bilmezsin, ayakkabısını bilmezsin. O arkadaşına kız çok sevdiğim bir elbise vardı. Git onu al ama bedenini çok tahmin edemedim diye verirsin. Aynen. Ama özünde o elbiseyi alması ve seni önemsiyorum mesajını verdikten sonra. Evet. Ben de hiç hoşlanmıyorum öyle şeylerden. Paramara olayı artık 15-16 yaşından sonra gittiğinde evet, doğum günmüş evlat. Gel cebine bir 200 kağıt koyayım falan filan. Ondan çok hoşlanıyorlar. Aynen. Ama küçükken ne kadar çok paket açtılar o kadar iyi. Evet. Gerçekten çok hoşlarına gidiyor. Hatta benim kardeşim kocaman bir paket yapmıştı. Atıyorum bir tane fincan almış. Fincanın kapağı var. Fincanın kapağını ayrı paketlemiş. Fincanı ayrı paketlemiş. Çay kaşığını ayrı paketlemiş falan. O kadar çok paket açmıştı ki. Ben de isterdim herhalde o kadar paket açmak. Mesaj ulaşırsa ne ala. Sema Avcı, bana da cinsiyet partisi yapar mı acaba diye bir soru yöneltmiş. Yolun aşık olsun güzelim. Bu kadar güzel işler yapmayı nasıl başarıyor diye de kalp çıkan gözlerle harika bir enerji göndermiş. Sevgili direksiyon eğitmeni, daha önce de konuğum olmuştu. Sevgili Sibel'im, enerjiniz müthiş görünüyor. İkiniz de maşallah tatlım yazmış. Tanıyor musun Sibel'i?
0: Çok Sibel Erken. Teşekkür ederim. Sanırım.
1: Evet, sima olarak bir tanışlık hissettim bu güzel. İkiniz de çok güzel görünüyorsunuzun aynen altında. Ay vallahi kalpler, böcekler, çiçekler sana yani.
0: Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Çok güzel. Bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı sence?
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı? Instagram kaldı sayfamı mı tekrardan söyleyelim her şeyden önce?
0: Tabii ki. Nefes Butik Davet Organizasyon.
1: Instagram sayfasına girip dilediğiniz... Zaten birazdan bir balkon konuşması yaptıracağım. Orada da ne tarz organizasyonlar yaptığını size bir cümleyle açıklayacak. Çok net bir şekilde anlayacaksınız. Nefes Butik Davet Organizasyon Instagram sayfasını takip edip merak ettiklerinizi soru olarak yöneltebilirsiniz.
0: Tabii ki.
1: Takip edin ki bir kadın girişimciyi de desteklemiş olalım yani her şeyden önce, değil mi? Çok çok kıymetli şeyler. Şimdi bizim yayın sonlarında balkon konuşmamız oluyor. Kamerayla seni baş başa bırakıyoruz. Hem işinden bahsedip hem de senin gibi girişimcilik yapmak isteyip, korkup, çekinip, desteklenmeyip, aman senin yaptığından ne çıkacak falan filan denilen bazı kadınlarımız vardır. Onlara hem ışık tutacak hem kendi işini birkaç cümleyle anlatacak güzel bir konuşma bekliyorum. Kamera ve sen baş başasınız.
0: İşte bu kısım çok heyecanlandı. Sohbet çok güzel.
1: Hayır, heyecan falan yok. Sendeyiz.
0: Kısaca şöyle söyleyeyim. Bütün duyguları yaşamaktan korkulmayan bir dünya diliyorum. Duygularımızı yaşayalım, duygularımızı kutlayalım, paylaşalım, çoğaltalım. Zaten her şekilde zor şartlar altında yaşıyoruz. Bunu güzelleştirmek için en azından birbirimize çaba ve gayret gösterelim. bu geri planda bırakılan kadınlarımız korkmasınlar, yılmasınlar. Bir şekilde Rabbim veriyor. Onu nasip ediyor isteyene, çabalayana. Ben kendi hikayemden örnek verecek olursam, dediğim gibi defalarca vazgeçtim, defalarca pes ettim. Geri döndüm ve dedim ki, bu sefer pes etmeyeceksin Ayça, bu sefer yürüyeceksin. Ve çok şükür istediğim gibi de oluyor, yürüyoruz. Bir şekilde bir yerlerde bir başarıya ulaşıyoruz. Organizasyon adına da dediğim gibi kutlanmaya değer her şey için buradayım. Sizin için özel olan her gün için buradayım. Saçma bir gün yoktur. Herkesin her şeye aynı gözle bakması imkansız. Ne hissediyorsanız, ne paylaşmak istiyorsanız, organizasyon dışında da paylaşmak istediğiniz her duygunuz için buradayım.
1: İşini bir cümleyle anlatın, resmen kanıtı gibi bir şey oldun yani.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hakikaten tebrik ediyorum seni. İşini o kadar güzel seviyor ve o kadar rahat anlatıyorsun ki. Ya bir insan işini bir cümleyle her zaman toparlayamayabilir. Çünkü içinde bir sürü duygu vardır. Bunu cümlelere dökmek de bazen her zaman çok kolay olmaz. Ama sen çok güzel bir cümleyle çok güzel anlatıyorsun. Acaba senin işletmenin girişinde de var mı öyle bir şey? Bu yazı var mı? Bence bu yazı olmalı.
0: Bu yazı evet olmalı.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Kocaman olmalı.
0: Evet. Şu an bende de oturdu bir şeyler.
1: Üçüncü fikrim bu. Bunu istiyorum. O yazıyı kocaman istiyorum.
0: Tamam.
1: Oraya yazdırmanı ve altında bir fotoğraf çekinmeni gerçekten çok istiyorum. Kesinlikle
0: birlikte çekiliriz inşallah.
1: Ay, tabii ki yapalım canım. Ben çok merak ediyorum zaten. Bu tarz organizasyonlarda öyle çok şık duran şeylerin nasıl istiflendiğini, orada neler olduğunu, ne vazolar, ne şamdanlar, ne mumlar. Bayılırım ben öyle şeylere.
0: Ona bir itirafta bulunayım. Depoyu söyle. Görmek istemezsiniz.
1: Deme ya.
0: Çünkü şöyle, hepsi aleni bir şekilde ortada saklanabilecek ürünler değil.
1: Evet.
0: Kutularda, bezlere sarılı, poşetlere sarılı.
1: Kimse... Ay, kuruması da çok kolay değil. Yani çok
0: yani,
1: zor.
0: Onları muhafaza etmesi, taşıması zor olduğu için böyle bebek sarar gibi pamuklara sarıyoruz.
1: Ay, kıyamam ya.
0: Depomuz karışık olabiliyor. Yani çok... Görmek istemezsiniz beni. Sahada görün.
1: Hayatım şey, böyle bir ev kadınının düzeni gibi bir düzen beklemiyorum. Çünkü kocaman konseptlerden bahsediyorsun. Şu duvardan uzun şeylerin vardır herhalde.
0: Var.
1: Merdivenlerin üstünde kurulum yapıyorsundur büyük ihtimalle. Çok çok zor şeyler. Ay, gerçekten bunu deneyimlemek istiyorsanız harika görselleri var. Zaten sayfasından da çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Ben şimdi yayını ufaktan kapatacağım ama bu sohbete devam edeceğiz. Siz de yayını kaçırdıysanız yayın tekrar linkini şöyle bir yarım saat, bir saatten paylaşacağız. Oradan açıp izleyebilirsiniz. Ayaklarına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi ki geldin.
0: İyi ki tanıştık.
1: İyi ki organizasyon İyi ki buluşturdu bizi.
0: Evet.
1: Hakikaten. Aa, o kısma değinmedik.
0: Aynen, oraya değinmedik.
1: Çok enteresan bir şey vardı. Böyle kısacık bir şey kaldı. Böyle birkaç dakika Merve'cim. Ay, canım benim, neyse ki bizden o da. Evet, şimdi... En son biliyorsunuz Burcu Hanım'la Fatma Hanım'ı ben ağırlamıştım. Onların da çok güzel bir organizasyonları vardı. O gün organizasyona gittiğimizde zaten biliyorsunuz benim de kadın girişimcilere olan destek verme isteğimi, arzumu. O gün ben orada çok fazla girişimci hanımefendi vardı ve oradaki girişimci hanımefendilerden bir tanesini ağırlamak istediğimi söyledim. Arkadaşlarıma da böyle bir destekte bulunmak istedim. Çünkü çok güzel bir gece. Çok ışıl ışıl insanları bir araya getirmişlerdi. Orada sonrasında sana bırakıyorum.
0: Benim kalbimden geçiyordu aslında. Ben Fatoş'la da Burcu'yla da çok yakın arkadaşız. Onları izledim yayında. Böyle bir heves olur ya insanda.
1: Evet.
0: Dedim ki acaba ben çıksam. İşte Gülcan Hanım'la ne konuşurdum işime dair? Ne anlatırdım? İşimi de çok seviyorum. Anlatmayı da istiyorum.
1: Evet.
0: Neyse dedim, ben Fatoş'la bir ara rica ederim. Beni bir Gülcan Hanım'la tanıştırır mı acaba? Derken o gün Seda'nın aklına benim gelişim. Beni direkt sahneye çağırışı. Hatta annem dedi ki, ya sen kalksana hadi. Tamam anne dedim, ya şu an yeri değil, ne diyeyim sahneye çıkıp.
1: Ben orada sahnede işte bir kadın girişimciyi ağırlamak istiyorum dedikten sonra direkt ben Seda'ya döndüm ve dedim ki, Seda dedim, sen seç. Sen dedim buradaki hanımefendilerin çoğunu tanıyorsun, buradaki hanımefendilerden bir tanesini aynen seç. O sırada da annesiyle arasında bir muhabbet
0: evet
1: geçiyor.
0: Evet, hadi çık yap.
1: Çık
0: anne, dur.
1: Sana şöyle bir şey yapsana, senin de acayip kalbi duyguların yüksek. Ve çok öncesinde sen bunu şey
0: istemişsin
1: ya. Çok istemişsin ama.
0: Kalpten istemişsin.
1: Gerçekten
0: evet.
1: Çok doğru zamanda ve doğru bir şekilde istemişsin. Bugün buradayız ve yayının bir hayli sonuna gelmiş olmamıza rağmen.
0: Hala sürüyoruz.
1: Bir buçuk saate merdiven mi dayadık? Geçti mi 1,5 saat? 1 saat 15-20 11 saat 16 dakika. Çok şükür yine aynı şekilde devam ediyoruz ve finalinde şu an buradayız. İyi ki geldin. İyi ki tanıdım seni.
0: Kesinlikle.
1: İyi ki o şekilde bir dilekte bulunmuşsun. O gün hiçbir şekilde planlı bir durum yoktu. O gün zaten biliyorsun davetiyelerimizin üstünde çekilişler vardı. Evet. Orada benim numaramı okudular vesaire. Oraya çıktıktan sonra kızlara bir hoşluk yapmak istedim. Ama aslında o hoşluk senin içinmiş.
0: Kesinlikle.
1: O gün tesadüf. Benim çıkıp tesadüf
0: yoktur.
1: Diye, değil mi? Ne vardı?
0: Tevafuk vardır.
1: Evet, o tevafuk da bizi bir şekilde buluşturması gerekiyor.
0: Çok seviyorum bu tevafukları yaşamayı, içinde olmayı, yaşarken farkına varmayı. Bunun bir tesadüf olmadığını ve tevafuk olduğunu fark etmeyi seviyorum.
1: Evet, öyle aşklarda maşklarda söylüyorlar. Aşk tesadüfleri sever şöyle böyle. Böyle süslü laflara bakmayalım. Tevafuk candır, gerisi heyecandır.
0: Kesinlikle.
1: Yani. Ve finalinde bizi buluşturdu.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: İyi
0: harika
1: geldin.
0: Bir gündü benim için. Harika bir deneyimdi.
1: Çok keyifli
0: bir sohbetti. Her şey için çok teşekkür ederim.
1: Şuna
0: evet.
1: O kadar hakim ve nasıl diyeyim? Ya şöyle bir şey var. Hani dün konuştuk ya. Ne konuşacağız? Nasıl bir sohbet gelecek? Gerçi sohbet olması beni rahatlatıyor falan demiştim.
0: Evet.
1: Evet, sohbet olması seni rahatlatıyor ve işini böyle sana seven hanımefendiler de işine aşırı hakim olduğu için şey diyorum hep. Ne gelebilir en fazla? Evet, arada sırada sorular olacak ama ne gelebilir? Her şeye hakimsiniz zaten. Yani. Harikaydın.
0: Çok
1: yönetmenimize soracağız zaten. Heyecanlı mıydı, değil miydi falan filan diye. Şimdi sorarız. Fatma gibi gergin bir tip olmadığı için çok güzel bir şekilde yorumlayacaktır eminim. Ben şimdi yayını kapatıyorum.
0: Tamam.
1: Sen buradan eşine, babana ve annene de bir şeyler söyle.
0: Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz benim şansımsınız. İyi ki varsınız. Var olmaya devam edin.
1: Kesinlikle. Özellikle iş anlamında destekleri nefis bir şey. Kızlara
0: kesinlikle.
1: Da buradan selamlarımızı gönderelim.
0: Hepsine evet.
1: Sedacığım, Fatmacığım, Burcucuğum hepinizi çok çok öpüyoruz. Çok güzel insanlarsınız. İnşallah arkadaşlığınız, dostluğunuz baki olsun her şeyden
0: amin.
1: Önce. Bugün
0: amin.
1: De elleriyle getirdiler Ayçacığımızı. Şimdi ben de ellerimle güzel çaylar, kahveler ikram edeceğim. Güzel bir sohbet yapıp böyle usulca ayrılacağız inşallah. Bugün yine çok keyifli bir program yaptık. Ah, yine bitmesini istemediğimiz 1 saat 20 dakikaya merdiven dayadığımız anlardayız. Sevgili yönetmenim, canım benim, Nazım'ı gerçekten 4 yıldır çekiyor. 300 konağa merdiven dayadığımız şu süreçte 10 dakika daha, 5 dakika daha, o kadar alışmış ki artık şey yapıyor. 10 dakikada götür ya diyor, artık götür, senin olsun, dükkan senine döndü mesele. Çok teşekkür ediyorum ona da buradan. Öpücüklerimi şöyle bir göndereyim. Öyle aşkımız, sevdamız tavan aynen devam ediyor. Biz bugünkü yayının da sonuna geldik. Çok da güzel sohbet yaptık. Haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın, sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
3: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5546'ya ulaştığı bildirildi. Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kentinde iletişim tesisleriyle Kameran Adası'na hava saldırısı düzenlediğini, saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 1974 tarihli ticaret yasasının 301. bölümü kapsamında ülkenin 60 ticaret ortağına getirdiği gümrük vergilerine karşı dava açıldı. Venezuela Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden kesin ve geri dönülemez şekilde çekilme kararını iletti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, gelecek başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığını bildirdi. Meksika menşeili marullardan bulaşan mikroskobik parazit salgını ABD'de 4 eyalete daha sıçrayarak toplam 9 eyaleti etkisi altına aldı. İran Sağlık Bakanlığı ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 59 kişinin yaşamını yitirdiğini, 666 kişinin yaralandığını bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Alparslan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 3290. Çınarım Eczanesi Beyazşehir Mahallesi 0352 222 1075. Demirezen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 2483. Funda Birol Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 999 1896. Genç Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 235 20 50. Kent Eczanesi Cumhuriyet Mahallesi 0352 232 16 95. Kılıç Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 502 50 15.
0: Nöbetçi Eczaneler.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, gece saatlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde bisikletle indiği sırada geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Tümgüç'ün cenazesi Hulusi Akar Camii'nden öğle namazına müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa ederek katıldığı yeni partide Kurucular Kurulu üyesi ve parti meclisi üyesi oldu. Çarşı Melikgazi'de Talha Bora Ögeve Orkestrası'nın şiir ve türkü konser etkinliği gerçekleştirildi. Burada konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Çarşı Melikgazi sadece alışverişin değil, aynı zamanda inşallah etkinliklerin de merkezi olacak. Burada güzel bir etkinliğe inşallah Talha Bey'le, ekibiyle başlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bakıyorum bayağı seveni fazla Talha Bey'in. Talha Bey'le birlikte inşallah güzel dakikalar geçirmeye devam edelim. Çarşı Melikgazi'ye de inşallah sahip çıkın. Çünkü Türkiye'deki ilk gıda AVM'si Kayseri'nin ulusal yerli firmaları da bulunuyor. Dolayısıyla boykot ürünlerden almayalım. Büyük, güzel yerli firmalarımıza destek verelim inşallah.
1: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş insanı Alaaddin Çağlıköse ve ağabeyine yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Melikgazi Hunat Mahallesi'nde 3 kişinin yaşamını yitirdiği, kasten öldürme olayının faili Gürcistan'a firar ettiği tespit edildi. Yakalanmasına yönelik kırmızı bülten çıkarılmasının ardından Interpol ve Gürcistan makamları ile yapılan koordineli çalışmalar vasıtasıyla Gürcistan'da yakalandı. Türkiye'ye iade edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Okan Mazlıoğlu, partisinden istifa eden Milletvekili Aşkın Genç ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada "Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir" dedi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada Manchester City U21 takımından transfer edilen oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı. Kayseri Spor Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen İlhan Parlak görevden istifa ettiğini açıkladı. Kaptan İlhan, genel koordinatörlük görevinde 43 gün kaldı. Kayseri'nin coğrafi işaret tescilli yöresel lezzeti pastırmanın kilo fiyatı gelen zamlarla birlikte 3000 lirayı geçti. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın. Oh!

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz

markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kuruculuğunu yaptığı yeni partinin programı yayımlandı. Programda 6 ok ve sosyal demokrat değerler temel alınırken parlamenter sisteme dönüş, kayyım uygulamasının sona erdirilmesi, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunması hedefleri yer aldı. Yeni partinin tüzüğü de yayınlandı.

0: Yayımlandı. Milletvekili ve yerel seçim adayları için 5 ayrı belirleme yönteminin düzenlendiği tüzükte Cumhurbaşkanı adayının seçmen yoklaması dahil 4 dönemden biriyle belirlenmesi öngörüldü. Belirli adaylıklar ve parti organları için %50 cinsiyet ile %25 gençlik kotası getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar. Haluk Levent İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı açıklamasını yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da arasında olduğu iki şüpheli tutuklandı. Bir zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Hande Sonel tutuklandı. Kayseri'de bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç hayatını kaybetti. Motorinin litresine 4 lira 20 kuruş zam geldi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Trendyol birincilik ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. Milli Para Atıcılar Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 3-0 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol takımının 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi Çin oldu. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında dün sahasında Midyolan'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynanacak rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Yayın tekrarı.
4: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.

0: Efendim merhabalar. Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programı ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi geleceğe mektup yazma, güzel sözlerle, güzel düşüncelerle, yapılan güzel işlerle geleceğe ufak notlar bırakmaya, belki örnek olmaya çalışmaya devam edeceğiz. Tabii yayınımıza başlamadan önce şu anda bizi 91.8 Radyo Radar frekansından takip eden ve bizleri Radyo Radar, Kayseri Radar sosyal medya hesaplarından takip eden, Kayseri.net YouTube kanalından takip eden sevgili dostları en kalbi duygularımız ile selamlıyoruz. Gününüz güzel, bereketli olsun inşallah. Bu hafta kadın ve aile üzerine, geleceğin neslin inşası üzerine konuşacağız. TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörü genç bir hanımefendi Nisa Nur Durna hanımefendi misafirimiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Biz Kayseri Aile Platformu olarak da gerek Kayseri'de yaptığımız böyle saha araştırmalarında gerek Büyük Aile Platformu olarak belki Türkiye'mizdeki teşkilatı kurulmuş birçok aile platformumuzda sahadaki incelemelerimizde gördük ki kadın ve aile gelecekle alakalı çok önemli. Evet. Ve biz bugün onun üzerinden hangi konuları atlıyoruz? Hangi konuları doğru yapıyoruz? Nelere ihtimam göstermemiz lazım? Belki onlarla alakalı doğru bir konuk olduğunuza inanıyorum. O bakımdan da teklifimizi kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Tabii başlamadan önce kısaca sizi tanıyalım isterim. Nisa Nur Durna kimdir? Neler yapmıştır? Kısaca onlardan bahsederek başlayalım isterseniz.
1: Ben de teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Nisa Nur Durna, 27 yaşındayım. Genç bir başkanım, kadın aile başkanıyım. Siyaset bilimi ve kamu yönetim mezunuyum. Çocuk çok gelişimciyim.
0: Çok güzel.
1: Gazeteciliğe merakım var. Onu da açık üniversiteden okuyorum.
0: Hani ikinci bir üniversite.
1: Evet, ikinci bir üniversite harika. Olarak okuyorum. Spor yönetimi bölümünü okuyorum. Mesleğim aslında işaret dili eğitmenliği. İşaret dili eğitimini yapıyordum. Şu an ara verdim. Bu şekilde gönüllülükle devam ediyorum. Uzun yıllardır gönüllü çalışmalarda bulundum. Birçok STK'da görev aldım. Şimdi de TÜGVA Kadın Aile Koordinatörü olarak görevde devam etmekteyim.
0: Çok güzel. Buralı mısınız başkanım?
1: Yok, Sivaslıyım aslında. Doğma büyüme
0: Kayseri'lisiniz. Ne güzel, ne güzel. Ve bugün Nisa Nur Hanım'ın kendi ifadesiyle de gördük ki kıymetli başkanım aslında birçok bileziği koluna takmış. Bunları inşallah hayatta uygulama alanlarını güzel bulursunuz.
1: İnşallah.
0: Ve inşallah bu tecrübeleri aktarmak çok önemli.
1: Evet.
0: Onunla alakalı da güzel bir yerdesiniz. TÜGVA'mız neler yapıyor? Kadın aile koordinatörlüğü olarak sizin başkanlığınıza Kayseri'mize nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Dinleyicilerimize onu da duyuralım inşallah.
1: Tabii. TÜGVA Eğitim Vakfı olduğu için önceliğimiz eğitim.
0: Evet.
1: Onun üzerinde ortaokul birimimiz var, lise birimimiz var, üniversite birimimiz var, teşkilatlarımız, çalışma grubumuz var, destek proje grubumuz var ve son olarak da kadın aile.
0: Evet.
1: Bu platformumuzda da kadın aile olarak biz hünerhane programlarımızı yapıyoruz.
0: Hünerhane programı.
1: Evet. Evet. Atölye şeklinde yapıyoruz. Atölyelerimizde hani spor olarak yapıyoruz. Bunu dikiş nakış atölyeleri yapıyoruz. Yabancı dil kurslarını yapıyoruz. Hani bu şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Hünerhane küçük bir atölye şeklinde.
0: Rağbet nasıl başkanım?
1: Rağbet güzel. Hanımlar seviyor, beğeniyor. Şimdi spor eğitimine başladık. Sporda step yapıyoruz. Aerobik çalışması yapıyoruz. Son olarak da zumba çalışması yapacağız.
0: Zumba çalışması.
1: Evet, zumba.
0: Nasıl bir çalışmadır?
1: Zumba nasıl bir çalışma? Dans üzerine figürlerle oluşan. Kadınları hem böyle nasıl desem spor.
0: Yani biraz hareketlendirmeye çalışıyoruz.
1: Hareketlendirme, hani spora teşvik etme aslında bizim niyetimiz. Evet. Çünkü kadınları biliyorsunuz hani evde temizlik yapıyoruz. Hani çocukları büyütüyorlar. Hani kendilerine biraz daha ne yapabilirler sosyal açısından hani sporlara falan teşvik etmek istiyoruz.
0: Evet. Aslında siz anlatırken şu dikkatimi çekti. Biz de diyoruz ki bu sosyal medyanın olumsuz etkilerinden çok bahsediyoruz. Özellikle dijital platformlar.
1: Evet.
0: Orada kadınlarımızı, kızlarımızı, gençlerimizi gerçekten olumsuz etkileyen çok mekanizma var. Bununla alakalı biz aile platformu olarak temiz ekran, İşte ekranda kirliliğe dur de gibi kampanyalar yaptık. Sizin bu yaptığınız güzel çalışmalar aslında oradan uzaklaşılıp insanlara daha üretken, evet, efendim mesela daha aktif, özellikle kadınlarımızı belki o dedikodunun efendim içinden uzaklaşmak adına da çok kıymetli olarak görüyorum.
1: Evet. Aslında bizim Hünerhane'de de ikinci olarak kadınları böyle bir araya getiriyoruz. Hani komşuluk aşısı yapmış gibi yapıyoruz.
0: Unutmayan yüz tutmuş.
1: Aynen, bir de hani gün gibi yapıyoruz. Hani diyoruz ki kek, poğaça vesaire bir şeyler getirin, hadi hep birlikte yapalım. Hani çayımızı kahvemizi alıyoruz. Kadın aile odamızda oturup hem yemek yiyerek hem de konuşarak, dertleşerek hem de etkinliklerimizi yapıyoruz. Hani bu şekilde ilerletiyoruz.
0: Aslında çok mantıklı hocam, ne güzel. Çünkü gerçekten o konuştuğumuz konularda itinalı seçiliyordur mutlaka sizin, evet, tarafınızdan. Çünkü üzerine konuşulması gereken çok ehemmiyetli konular var. Aile gibi, aile bütünlüğü gibi, iletişim gibi. Onların konuşulduğu bu ortamları oluşturduğunuz için size ayrıca tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki,
1: ben de.
0: Peki bu ne kadar süredir bu görevdesiniz, bu başkanlığını yürütüyorsunuz?
1: Bir sene.
0: Bir sene.
1: Yok. Çıkmadayım.
0: Önemli bir zaman. Bu bir sene içerisinde sizi etkileyen, böyle hafızanızda yer almış bir anı var mı?
1: Aslında çok var.
0: Çok vardır.
1: Çünkü biz etkinliklerimizde hani diyorum ya, bu biraz bizim için psikoloji için de mesela çok çok iyi oluyor. Hani dikiş nakış yaparken orada dertleşiyoruz, konuşuyoruz ama hani yeni yeni gelen kadınlardan bir tanesini anlatabilirim. Hanımefendi geldi, programı yaptık. Hani o gün de biraz dertliymiş galiba. Öyle hani geldiğinde, oturduğunda konuştuk. Konuştuktan sonra çıktığında dedi ki, hani ben yalnız değilmişim dedi. Hani böyle konuştu, içini ferahlattı.
0: Evet.
1: Hani kendisini değerli hissetti ve bu benim çok çok hoşuma gitti. Hani dedim ki tamam, biz faydalı oluyoruz. Hani kadınlar geliyor, derdini anlatıyor, etkinlik yapıyor. Hani boş göndermiyoruz.
0: Tamam.
1: Bu yönden benim çok çok hoşuma gitti.
0: Çok çok önemli de güzel de bir anekdot.
1: Evet.
0: Çünkü kıymetli başkanım, gerçekten insanların bir kendini değerli hissetmeye ihtiyacı var. Çünkü biz kırılganlıklarımızın arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Efendim mesela küslüklerin çok kolay olduğu bir dönemde yaşıyoruz. İnsanın böyle kendini değersiz hissettiği çok ortam veya ilişkiler oluyor. Bir, bu açıdan kendi değerli hissettirmek açısından çok önemli. İkincisi de derdin sadece bizde olduğunu görüyoruz. Bugün belki büyüklerimizin bize sıklıkla tavsiye ettiği hastane ziyareti yapın.
1: Evet.
0: Niye hastane ziyareti yapın diyor. Orada çünkü derdinin aslında herkeste olduğunu veya daha büyük dertlere sahip olan insanları görmek, evet, bir nevi motivasyon ve rehabilite gibi bir durum. Siz onu da sağlamış oluyorsunuz böyle bu etkinlikleri.
1: Aslında bu dediğiniz bizim diğer aile buluşmaları, yani normal ziyaretler yaptığımızda, hastane ziyaretlerimiz, muhabbet, evet, sohbet programlarımız.
0: Harika.
1: Aslında sadece Hünerhane değil, birçok birimlerimiz, evet, var. Hani etkinliklerimiz var. Hani kısa kısa isterseniz anlatayım
0: çok,
1: onları.
0: Çok mutlu oluruz başkanım.
1: Muhabbet sohbet programımızda hani iki gruba ayrılıyor. Bir, dini sohbetler olarak hani 41 Yasin hatimlerimiz oluyor. İlahiyatçı hocalarımız geldiğinde mesela bir ayet seçiyoruz. O ayet bize ne anlatıyor? Ne anlamamız gerekiyor? Kur'an-ı Kerim ayetlerini. Hani Arapça okuyoruz. Bunu ekstra olarak Türkçe çevirilerle mesela ne anlamamız gerektiğini bunları tartışıyoruz, konuşuyoruz.
0: Mealini, tefsirini de.
1: Evet,
0: tabii
1: tefsirini
0: ne, bu de ayet bize, Allah burada, evet, bize ne murad etmiş, ne,
1: evet,
0: söylemiş. Çok kıymetli. Manevi eğitim çok.
1: Ekstra olarak muhabbet sohbetin ikinci versiyonu da kişisel gelişim olarak ele alıyoruz. Psikologlarımız, aile danışmanlarımız, hani bunlarla birlikte hani kadınlarımıza daha iyi geliştirebilecek hani metotlar seçip onlara yönlendirmeye çalışıyoruz, anlatıyoruz. Bu gibi faydalı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Onun haricinde aile ziyaretleri yapıyoruz. Şehit ailelerimiz, bizi bekleyen çok şehit ailemiz var bayramlarda vesaire. Arıyoruz, hatta biz aramadığımız zaman kendileri arıyor, niye ziyaret etmiyorsunuz bizi diyerek böyle dönüşler oluyor. Elimizden geldiğince hani o ailelerimize de faydalı olmaya çalışıyoruz. Gidiyoruz, ellerini öpüyoruz, bayramlarını kutluyoruz. Aynı şekilde aile buluşmaları, veli okulu projemiz var. kapsamlı Türkiye genelinde bir veli projemiz var. Bu projemizde de 8 başlık üzerinden ilerletiyoruz. Okullarımızda hani velilerimize aile içi iletişim konusunda bilgiler veriyoruz. Ondan sonra nasıl beslenmesi gerektiğini, ergen bir çocuğun neler yaptığını, hani bunlarla ilgili akran zorbalığı günümüzde çok çok fazla olan bir yani karşılaştığımız durum. Akran zorbalığı üzerinden hani çocuklar yani çocuklarla nasıl ilgilenmeleri gerektiğiyle evet. ilgili konuşmalar yapıyoruz, bilgiler paylaşıyoruz. Bu şekilde yürüttüğümüz bir proje. Aslında çok sevilen de bir proje Veli Okulu. Şimdi tekrardan yeniden başlattık. Yaz okullarımızla birlikte devam ettirtiyoruz.
0: Evet. Bu perşembede inşallah birlikte evet, olacağız. Evet, Mehmet Dedeman Ortaokulu'nda. Evet. Veli Okulu gerçekten TÜVVA'mızın bu anlamda yaptığı çok değerli bir buluşma. Buradan belki sesimize, programımıza hitap tesadüf eden kıymetli takipçilerimize de söyleyelim. Bu tip programları bir yük olarak görmesinler. İstifade edecek güzel sözlerin söylendiği, belki farkında olmadığımız ama hatalı davrandığımız bir şeylerin farkındalığının oluştuğu ve TÜKVA'nın öncülüğünde yapılan çok güzel bir program. Okulumuza tesadüf ediyorsa kıymetli veliler, buraları ihmal etmeyin diye de böyle bir dip anekdot verelim inşallah. Evet.
1: Aile buluşmaları oluyor, pikniklerimiz oluyor, kahvaltı programlarımız evet. oluyor. Hani kadınlara ne kadar faydalı olabilirsek.
0: Evet. Hani aslında topluma faydalı oluyorsunuz.
1: Aynen, topluma başkanım. Daha çok.
0: Çünkü anlattığınız bütün bu organizasyonlarda benden bize geçiş var. Evet. Şimdi bize şu anda yaşadığımız dünyanın, zamanın dayattığı ben psikolojisi, yalnızlık psikolojisi, bireyselleşme tehlikesi. Biz bunu birçok programda işliyoruz. Gerçekten önemli bir tehdit. Ve bütün programlarda toplu programlardan bir araya gelmekten bahsediyorsunuz. Evet. Belki en çok ihtiyacımız olan ve kaybetmeye yüz tutmuş, aman kaybolmasın diyeceğimiz bir şey. Bu tip sosyal programların çok önemli. Sadece kadınlara değil, kadınların yetiştirdiği ailelere, çocuklara, gençlere de hitap ediyorsunuz.
1: Evet.
0: O yüzden de çok kıymetli.
1: Şimdi projelerimizi beğeniyorlar. Hani evet. kadınlarla yapıyoruz. Evet. Bu sefer gençler istiyor. Gençler bizde evet. de bir workshop programımız oluyor. Hani diğer ekipler de diyor ki biz de katılabilir miyiz? Hani onlar da geldiğinde vakfımıza onları da hani diyoruz ki hadi gelin yapın.
0: Çok güzel.
1: Bu sefer erkeklerden de katıyorsunuz, de dönüşler değil mi? Oluyor.
0: Evet, işin içine katıyorsunuz. Evet. Sorumluluk veriyorsunuz.
1: Sorumluluk veriyoruz.
0: Çok tatlı.
1: Şimdi eşler de mesela istiyorlar programa katılmayı. Hı-hı. Onlarla da bir tesbih workshop'u denemeye başlayacağız. Allah nasip ederse.
0: Tamam, çok
1: İlk güzel. Erkeklerle de onu yapacağız. Onu düşünüyoruz. Çünkü bu sefer diyorlar ki hani kadınlara var, kızlara evet. var. Erkeklere evet. niye yapmıyorsunuz?
0: İnşallah rağbet olur. Çünkü önemli bir alan. Bu alanda çalışmanızı biz de merakla bekliyoruz doğrusu.
1: İnşallah siz de bekleriz hocam.
0: İnşallah. Şimdi genç bir hanımefendi olarak şu soruyu da sormak istedim. Kadın denildiğinde çoğu zaman çalışma hayatı konuşuyor. Hani güçlü kadın dediğimizde çalışma hayatı konuşuluyor. Genelde karşımıza başlık olarak öyle çıkıyor ama siz kadının toplumdaki en büyük dönüştürücü gücünü nerede görüyorsunuz? Kadın deyince aklımıza hani kadın çalışmaları yaptığınız için o dönüştürücülüğü, o gücü ilk nerede görüyorsunuz hocam?
1: Ailede görüyorum.
0: Ailede mi? Önce
1: aile.
0: Anne.
1: Aynen.
0: Anne bu çok kıymetli değil
1: Çünkü
0: mi?
1: Çünkü annenin sevgisi, merhameti, hani dost doğruluğu, dik duruşu bile o çok çok etkiliyor. Ben ona inanıyorum, onu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Siz evet. de aynı şekilde düşünüyorsunuz tabii.
0: Çok genelde böyle. Aslında genelimizde böyle şu. Biz genelde aile platformu olarak gittiğimiz yerlerde bu vurguyu da yapıyoruz. Çalışma hayatını çok önemli buluyoruz.
1: Evet.
0: Ve kadının istihdamda yeri olması gerektiğine inanıyoruz.
1: Evet.
0: Kendine yakışan güzel işlerde kadın en iyi öğretmendir. Evet. Tarih boyunca da Hazreti Hatice validemizden bugüne gelmek üzere birçok kadının sosyal hayattaki önemi ve yerine ait söylenecek çok şey var.
1: Evet.
0: Bununla birlikte ihmal edilen bir şey belki de kadının anne rolü diye düşünüyorum evet. başkanım katılırsanız. Çünkü aile 10 yılında karşımıza çıkan bir raporda söylenen istatistik anne olmayı ihmal ettiğimiz için demografik dengenin hızla değişmeye yüz tutacağı ve çok yakın gelecekte tüm dünyada ve özellikle de Türkiye'de yaşayacağımız bir demografik sıkıntı olacak. Artık ailedeki büyüme oranının, kadındaki doğurganlık oranının ve anne olma isteği ve özelliğinin azalması neticesinde çok yakın bir tarihte, hı hı, ki bunu belki çocuklarımız görecek ama torunlarımız mutlaka görecek eğer bu konuda bir gelişme olmazsa, hı hı, yaşlı nüfusun artacağı, popülasyonun yaşlı olacağı ve nüfusun azalacağı ve bu yaşlı nüfusa bakacak genç nüfusun olmayacağı bir hakikat. Yani bu, evet, varsayım olmakta da dışarıda. Bu yüzden bu sizin de böyle düşünmenizi çok kıymetli buldum yani vurgular.
1: Peki bu şeyden kaynaklanıyor olabiliyor mu? Hani kadınlara yüklenen bir rol var. Hani çok iyi bir anne olma rolü, çok iyi bir çalışma rolü. Hani bunlar çok yüklenince kadınlar yoruluyor, bu sefer geriye çekiliyor. Doğurganlıklar bence bu yönden de azalıyor olabilir. Yani ben bu şekilde
0: düşünüyorum. Ben şöyle, kadına yüklenmek değil, bu aslında şöyle
1: yani rol model hani şeysi oluyor ya, bir kalıp oluyor. Hani o kalıpta diyor ki çok iyi bir anne olman gerekiyor. Çok iyi bir çocuğa bakman gerekiyor. Çok iyi iş yapman gerekiyor.
0: Bu rolü
1: gerekiyor.
0: Kim veriyor hocam? O rol nerede yükleniyor? Yok toplumda. Şimdi aslında anne olmanın Allah tarafından verilen bir mucizedir. Evet. Kadına verilmiş bir özelliktir. Bunun dışında kimsenin ona bir atıfta ve ekstra rol vermeye ihtiyacı yok. Evet. Annenin kutsalını kendi annenizden biliyorsunuz. Hani siz annenizi tanımlarken ona ekstra roller yüklenmiş biri olarak tanımlamadınız. Annem benim dünyadaki en kıymetli varlığım diye tanımladınız değil mi? Ama bugün belki çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bize gerek sosyal medyadan gerek efendime söyleyeyim bir takım dayatmalarla sanki anneliğin bir yük olduğu algısı özellikle gençlerde, evet, öyle bir yerleşti. İşte bunun önüne geçecek işler düşünmek lazım. Anneliğin bir yük olmadığını, aksine anneliğin, hı hı, yani cennet annelerin ayağı altındadır sözü, öyle sıradan bir söz değil. Evet. Üzerine düşünülmesi gereken bir söz, evet, ve bunun kıymetini bildirecek işler yapmak lazım. Hı hı. Çok doğru söylüyorsunuz, bu dayatmaların hakikati yansıtmadığını belki programlarımıza söylememiz lazım. Tabii diye düşünüyorum. Evet. Doğru mudur?
1: Çünkü sosyal medya bize bayağı bir farklı bir algı hani yerleştiriyor kafamıza, zihniyetimize. Hani diyoruz ki kadın şunu yapması lazım, kadın, evet, bunu yapması lazım. Evet. Aslında bunu da hani çocuklar sürekli ellerinde telefon izliyorlar.
0: Evet.
1: Hani
0: evet,
1: toplum, evet, bir şey dayatıyor, onun peşinden ilerleyerek gidiyor ve bu, evet, bilgileri yanlış öğreniyorlar.
0: Hah. İşte bu hatanın düzeltilmesi için de birilerinin, evet, gayret göstermesi lazım. Onlardan biri de sizlersiniz. O yüzden de çok teşekkür ediyoruz. Peki teşekkür bugün ederiz. Yük olarak neyi görüyorlar? Mesela siz gençlerle birliktesiniz, hanımefendilerle birliktesiniz. Yük dedik ya, mesela öyle bir soru geçmişti aklımıza. Bugün genç kadınların ve annelerin omuzlarında sizce geçmiş nesillere göre yük olarak tanımladığınız şey nedir başkanım?
1: Yine az önce dediğim gibi çok iyi bir anne olma figürü. Yani
0: kusursuz
1: çok
0: anne kusursuz, arayışı.
1: Her şey kusursuz.
0: Bu sıkıntı olmasın. Doğru, katılıyorum.
1: Yani her şey kusursuz istiyorlar. Sen çok iyi çalışacaksın. Hem çalışacaksın, hem eve bakacaksın. Hem gideceksin, sosyal aktiviteler yapacaksın. Hani toplumumuz biraz da hani bunu dayattığı için sosyal medyalarda vesaire. Hani kadınlar da yoruluyor, istemsiz yoruluyor. Ama bunun farkında da çok varamıyorlar güzel. Yorulduğuna
0: tamam,
1: dair.
0: Şimdi daha net anladım ben, evet, de söylemenizi. Aslında bu toplumun dayatması değil. Evet. Bu sosyal medyada bizim sosyal medya mühendisliği yapan, aslında, evet, insan mühendisliği yapanların belki de çok gizli ve aslında çok da iyi niyetle yapılmamış oyunlarıdır.
1: Evet, tabii ki.
0: Bugün kusursuz eş, kusursuz anne, kusursuz çocuk arayışına biz bu dijital medyanın, dijital platformların, evet, dayatmasıyla girdik. Bu toplumun dayatmasından daha çok bir grubun mühendislik çalışması yaparak araması, ama kusursuz anne yoktur. Kusursuz, evet, çocuk yoktur. Bu kusursuzluk arayışı aslında hoşnutsuzluğu oluşturduğunu biz de işte platform gereği akademisyenlerimize, sosyologlarımıza, psikologlarımıza incelediğimiz zaman karşımıza çıkan bu kusursuzluk arayışı memnuniyetsizliği bir getiriyor yanında. Aha. Bu sefer
1: memnun olmuyorlar hiçbir şekilde.
0: Olmuyorlar ve diyorlar ki benim eşim neden böyle değil? Evet. İşte benim çocuğum neden böyle değil? Hı-hı. Halbuki o senin dünyadaki en büyük sermayen ve geleceğe bırakacağın en büyük mirasın.
1: Evet.
0: Sen onu kıyasladığın zaman kaybediyorsun zaten. Biz hani konuyu siz de öyle açtığınız için, yani Kur'an ve ayetler üzerinden gittiğiniz için söylüyorum. Rum suresi 21. ayette Yüce Allah ailedeki huzuru tarif ederken, hani aileyi tarif ederken, aileyi huzurun, Liteskünû diye geçiyor ayette. Evet. Meveddet, sevginin ve rahmet, rahmetin merkezi. Yani evlerimizi bugün huzur yuvaları haline getirmek, eve girerken ayaklarımızın geri geri değil, böyle oraya bizi güvenli sığınacağımız bir yer, günün tüm yorgunluğunu, efendim tüm stresini atacağımız bir yer olarak görmemiz lazım. Hanımefendilerin de, beyefendilerin de. Evet. Orada sevginin ve bütün kusurlarına rağmen birbirini seven insanlar olduğu yer olması lazım. Aynen. Diyor. Bunu kim diyor? Allah diyor. O zaman bizim de belki bunları önceleyen politikalar üretmemiz lazım. Evet. Bu dijital medyanın olumsuz etkilerinden belki insanımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı bilinçlendirmek lazım. Onun için de güzel şeyler yapıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Yok, ona şahidiz de bu açıdan çok kıymetli buluyoruz. Ve toplumda şikayet etmek kolay. Evet. Kıymetli başkanım, şikayet etmek en kolay iş. Hani bunu hanım günlerinde yapabiliyoruz, kahve köşelerinde yapabiliyoruz. Şikayet kolay. Ama bu şikayeti gidermek için ne yapabiliyoruz dediğimizde, bu sadece TÜKVA'nın görevi değil. Bu sadece belediyenin, sadece valiliğin, işte efendim sadece STK'ların değil. Topyekün. Fert fert hepimizin görevidir diye düşünüyoruz. Onun için de bu konuda emek sarf eden, güç harcayan herkes çok kıymetli olarak görüyorum. O yüzden de iyi ki varsınız diyorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Peki sizi en çok endişelendiren ailevi veya toplumsal mesele hangisi? Bugün hız ve haz çağında yaşıyoruz. Hız ve haz çağı diye tarif ediyor sosyologlar. En çok hangi değeri korumakta zorlanıyoruz diye sorsam?
1: Bunu yine veli okuluna vurgulayarak söyleyeceğim. Tamam. Birinci maddemiz aile içi iletişim. Bunu çok zaten ele aldığımız bir konu. Aile içi iletişimin eksik olduğunu düşünüyorum. Teknoloji sebebiyle de biraz, hani teknoloji çok güzel bir şey aslında. Ama herkesi birbirinden de ayırabiliyor. Hani evet. Evlere gidiyoruz, herkes elinde telefon, herkes ayrı odalarda.
0: Gittiğinizde görüyor musunuz hocam
1: evet,
0: o?
1: Görüyoruz
0: evet, değil mi? Yani siz ziyarete gidiyorsunuz ama... Evet. Telefon gene elden düşmeyebiliyor değil mi? Evin
1: hani oturuyoruz böyle konuşacağız. Hani ben göz temasıyla çok konuşan bir insanım.
0: Evet, evet.
1: Ama karşımda hani telefonla böyle bakıyor, konuşuyor. Hani sanki beni dinlemiyormuş gibi hissediyorum.
0: Ki evet.
1: Yani bunu bir de aile içerisinde o çocuk zaten hani küçükse direkt der ki bu beni umursamıyor. Annem babam beni umursamıyor. Gözüyle bakabilir. Ha, bunun içinde ne oluyor? Aile içi zayıflıyor. Zayıflamaya başlıyor.
0: Çok doğru. Çok doğru. Ya sofralarımız evet. Bugün aynı sofrada oturup da aynı mekanı paylaşmayan insanlar evet. haline geliyorsak, aynı evin içerisinde tabiri caizse biz çekirdek aile olarak sosyalleşemiyor, farklı dünyalarda isek bu bir sıkıntı. Bunu düzeltmek için ne yapmak lazım? Eğitim önemli. Eğitim onun dışında önemli. Aklınıza bir şey geliyor mu hocam?
1: Onun haricinde neler yapabiliriz?
0: Farkındalığı artırmak belki yani, ama
1: projelere katılabilirler aileler.
0: Evet evet.
1: Çünkü hani biz de vakıf olarak yaptığımızda diyoruz ki çocuklarınızla birlikte gelin. Hani anne çocuk günü olsun, orada birlikte bir etkinlik vesaire yaptığı zaman o yine aile içine güçlendiriyor.
0: Tabii.
1: Veli okulu yapıyoruz. Burada diyoruz ki hem anne hem baba birlikte gelsin. Çocuk da birlikte gelsin.
0: Evet.
1: Hani orada hocalarımız ne yapıyor? Anlatıyor. Anlatırken hem anne öğreniyor, hem baba öğreniyor, hem çocuk öğreniyor. Aslında onların üçüyle birlikte bir aktivitesi olmuş oluyor. Veya bir piknik yapıyoruz. Piknik yaptığımızda da hemen söylediğim, aile olarak gelin. Hani bir şey kahvaltı olacak, çocuğunuzu da kapıp getirin. Hani dışarıya bir gezme vesaire bir yere çağırdılar. Hani bazen diyorum aklıma birkaç velim geliyor. Onları arıyorum. Diyorum ki müsait misiniz? Hadi çocuğunu al gel. Hadi hep birlikte bir programa gidelim. Müzik etkinliğine gidelim. Hani bir de
0: birlikte vakit geçirelim.
1: Aynen, birlikte vakit geçirelim.
0: Evet.
1: Hem benim için güzel oluyor, sosyalleşmiş oluyorum. Hem de anne çocuk için, hani aile için. Bir sorumluluk projesi gibi oluyor. Sosyalleşiyorlar teknolojiden. Hani bir 5-10 dakika bile olsa uzak kalmış oluyorlar.
0: Çok kıymetli Sayın Başkanım ve geçenlerde sosyal medyada bir kamu çalışması mı diyorlar, ona rastladım.
1: Evet.
0: Çocukları alıyorlar sırayla. Önce aileleri alıyorlar, düzeltiyorum. Önce aileleri alıyorlar ve ailelere soruyorlar. Biraz sonra işte küçük yaşlar, 6'lı, 7'li, 8'li yaşlarda çocukları alacaklar. Ama önce ebeveynleri alıyorlar. Diyorlar ki biraz sonra çocuğunuza soracağız. Sizce en böyle mutlu olduğu ve sorduğumuz zaman aklına gelecek en böyle kendini iyi hissettiği ana olarak neyi söyleyecek? Hı-hı. Diyorlar. Anneler, babalar orada bu soruya cevap verirken genelde şunu söylüyorlar. Diyor ki ben çocuğuma çok istediği işte bir tableti almıştım. O gün çok mutlu olmuştu. Sorduğunuzda büyük ihtimal onu söyleyecek. İşte kızıma bir oda almıştık. Yeni kendi odasına eşyalar almıştık. Onu söyleyecek vesaire diyorlar. Genelde cevaplar onlara alınmış pahalı hediyeler üzerinden geliyor. Biraz sonra ama çocukları aldıklarında istisnasız çok duygulanmıştım. Bir erkek çocuğu babasıyla güreştiği anı söylüyor. Bir küçük kız çocuğumuz annemle yemek yaptığım ve bana yemeğe karışır mısın dediği o anı unutamıyorum diyor. Demek ki biz belki de çocuklarımızın mutluluğunu onlara sunduğumuz pahalı hayatlarda, pahalı hediyelerde verdiğimizi düşünürken o onun güzel mütevazi dünyasında, evet, çocuk dünyasında biraz önce sizin de böyle üstüne vurguladığınız anneyle geçirdiği zaman, babayla geçirdiği zaman, o birlikte paylaşılmış anlar, bu bir müzik dinletisi olabilir, hı hı, bu birlikte yapılmış bir aktivite olabilir. O anlar çocuklarımızın gönül dünyasında, hayal dünyasında müthiş etkiler yapıyor. Çok güzel bir çağrı yaptınız başkanım. Aman anneler babalar, gittiğimiz yerlere, bu güzel etkinliklere çocuklarımızı yanımıza götürelim. Hem sosyalleşmelerine hem de güzel anı biriktirmelerine yardımcı olur, bir kültür transferidir değil mi aynı zamanda?
1: Eğer velilerimiz, hani izleyicilerimiz TÜGVE, evet, Kayseri sayfasını takip edip oradaki etkinliklerimize, hani duyuruları çıkıyoruz. Perşembe günü de musiki grubumuz var.
0: Maşallah.
1: Lise koordinatörümüzün düzenlediği bir program. Akşam saat 8'de. Hani aileler, çocuklar gelip mesela, evet, müzik dinletisi. Evet, evet. Yani muhteşem şekilde geçiyor
0: Muhammed'in,
1: zaten. Evet, Muhammed Emin Başkanı.
0: Muhammed Emin biz Ağustos projesinde, şehir hastanesinde, hani Muhammed Emin kardeşime rica ettik. O da ekibiyle beraber geldi. Orada hasta yakınlarına, 6 aydan fazla hastaları hastanede kalan, hı hı, hasta yakınlarına motivasyonla alakalı bir etkinlik yaptık. Bir saat, 2 saat. Muhammed Emin kardeşim, buradan selam ediyorum. O kadar güzel bir katkı sağladı ki başkanım. Oradaki ablanın, teyzenin, benim hayatım boyunca hayal ettiğim bir şeydi bu. Böyle bir etkinlik dediği an. Efendim oradaki mutluluk yaşanmaya değer ve ne zaman dediniz, kaçırmasınlar etkinlikleri.
1: Perşembe günü 23 Temmuz'da akşam. Evet. Sayfamızda zaten birçok programlarımız oluyor.
0: Takip etsinler.
1: Üniversite ekibimizin birçok yaptığı programlar oluyor. Ortaokul ekibimizin birçok yaz, evet, okuluyla başlamak üzere zaten Türkiye genelinde 600 bin öğrenci katıldığı bir program, yaz okulu. Muhteşem şekilde
0: 600
1: geçiyor.
0: 600 bin Türkiye genelinde,
1: evet,
0: değil
1: Türkiye
0: mi?
1: Genelinde 600 bin öğrencinin katıldığı bir program. Çeşit çeşit spor, eğitim, hani dini, yabancı dili vesaire, tüm hepsinin harmanlanmış şekilde, evet, evet, tüm programlar hepsi mevcut. Çok güzel eğlenceli evet, geçen, evet, bir yaz okulu, evet, süreci. Hani aslında TÜGVA'ya bakılırsa tam böyle aile içi dinamiğini sağlayan programlar bence yapılıyor. Hani bu her birimi.
0: Evet, evet.
1: Yani ortaokul biriminden tutun kadın aileye, erkek birimine, destek eğitim birimine kadar hepsinde çeşit çeşit, evet, böyle etkinlikler oluyor. Hepsi de sosyal hayata yaklaştırıyor.
0: Evet. Biz bu bağlamda hem sizin özelinizde TÜGVA'mızı hem de bu konuda şehrimizde faaliyet ve emek gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyor. Efendime söyleyeyim, bereketli, güzel çalışmalar diliyoruz.
1: Amin,
0: ve yılmadan, eksiltmeden, artırarak devam etmelerini istirham ediyoruz. Başkanım, bir aileyi güçlü yapan şey sevgi midir, iletişim midir, ortak hedef midir? Yoksa başka bir unsuru ekleyebilir miyiz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi sevgi, iletişim, ortak hedef. Üçü de aslında çok destekleyen bir kavram ama dördüncü kavram
0: nedir?
1: Güven.
0: Güven. Güven. Evet.
1: Çünkü hani sevgi var, tamam, ama güven olursa ne oluyor? Güçleniyor. İletişim güçleniyor, sevgi büyüyor, ortak hedefler. Yani birbirlerini destekliyorlar orada. Ve hani nasıl desem, yenilmiyorlar gibi.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Hani bir arkasında duvar olur ya, güven. Hani o aileyi dinamikleştiriyor, yıkılmıyor. Ben öyle görüyorum.
0: Çok güzel söylüyorsun. Çok güzel söylediniz. Hazır sizi bulmuşken tabii aklıma birkaç soru daha geliyor. Böyle etkili soru ve merak ettiğim soru. bize saha araştırmalarına bulur. Bugün gençlerin evliliğe sıcak bakmadığı, evlilikten uzak durduğu bir hakikat. İşte istatistikleri, TÜİK verileri, hanımefendiler de bu yaşların evliliğe ilk adım yaşın ortalamalarının 27'leri, 28'leri, beyefendilerde 30'lara çıktığı gözüküyor. Bu birçok sosyolojik olumsuzluğu bir beraberinde getirecek bir şey. Peki bunu tetikleyen şey nedir diye sorsak, hem bir genç hanımefendi olarak siz nasıl görüyorsunuz?
1: Bunu aslında iki şekilde cevaplayabilirim. Tamam. Birincisi sosyal medya üzerinden cevaplayabilirim.
0: Tamam.
1: Hani bazen Instagram'da izliyoruz, mikrofon uzatıyorlar.
0: Evet.
1: Hani sebebi nedir?
0: Evet.
1: Ekonomik kaygı.
0: Evet.
1: Birinci maddeyi her zaman bunu
0: %99 koyuyorlar. %99 bu çıkıyor
1: karşımıza. İkinci benim gördüğüm ise sorumluluktan yani kaçma.
0: Çok.
1: Kesinlikle sorumluluktan kaçan bir...
0: Neden sorumluluktan kaçıyor?
1: Neden kaçıyor? Şu an yine teknolojiye geliriz. Yine sosyal medyaya, yine kusursuzluğa geliyoruz. Hani sosyal medya bize hani gerçekte fedakar olması gerekirken hani fedakarlık ön planda olur evlilikte.
0: Evet.
1: Yani benim bildiğim bu şekilde. Evet. Ama ne oluyor? Sosyal medya kusursuz şekilde gösteriyor. Hani en güzel anıları gösteriyor. Hiç böyle kötü yok. Hiçbir şey
0: problem
1: kavga yok.
0: Problem çözmeye dair
1: yok.
0: Bir...
1: Hani problem yok ki. Hani bu şekilde gösterdiği için... Ama gerçek hayatta evlendiklerinde ne oluyor? Kavga ettiklerinde hani kusursuzdu? Hani problem hani çözülecek bir şey yoktu?
0: Hayal kırıklığına vuruyor o arada.
1: Aynen hayal kırıklığını vuruyorlar biraz orada.
0: Bu hikayeleri de çok sık duyan kendine mesafe koyuyor diye düşünüyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok aslında
1: bir de
0: güzel.
1: Sosyal medyada ben şunu görüyorum. Kadınlar mesela birbirleriyle tabağını yarıştırıyor. Çatalını, kaşığını, bardağını. Hani bu erkekler daha iyi bilir. Çünkü günden sonra geliyorlar, ne yapıyorlar? Evet. İşte diyorlar ki Ayşe'de, Fatma'da işte diyorlar ki şunu tabağı çok iyi. İşte biz de alalım.
0: Evet.
1: Hani bunları da biraz empoze ettikleri için sosyal medyada.
0: Evet. Onda var, bende yok.
1: Ekonomik krize geçiyor aslında. Erkekler bu sefer parayı yetiştiremiyor. Çünkü hani yeter. Bu sefer boşanmalara gidiyor. Bence bu iki sebep unsur hani evlilikten
0: tüketim,
1: uzak tutuyor.
0: Tüketim psikolojisi çok artıyor. Evet. Çok güzel bir tespit. İkincisi dediğiniz gibi biz çok küçük yaşlarda başlayıp sorumluluk vermeye, ufak ufak sorumluluk vermeyi evet. ihmal ettik. Otur oğlum ders çalış, otur kızım ders çalış. Aman sen işte şu sınavı kazan, başka bir şey beklemiyorum derken bir problem çözmeyle alakalı, yani bir sorumluluk vermeyle alakalı ihmal ettiğimiz gençlerimiz ilk problemle karşılaştıklarında kaçmayı tercih ediyor. Bir abimizle, yaşı böyle ilerlemiş bir büyüğümüzle muhabbet ederken şöyle bir tespitte bulundu. Bizim zamanımızda dedi, masayı tamir etmek, evde bozulan bir şeyi tamir etmek diye bir şey vardı. Bir metafor söylüyordu elbette. Şu anda dedi yenisini almak revaçta. Çünkü her şeyin yenisi var karşımızda. Bu dedi algılar, hani öyle bir yaklaşımda bulundu. Biz ilişkilerimizi de tamir etmeyi unuttuk dedi. Böyle evimizdeki eşyaların hepsinin yenisini aldığımızı tamir etmediğimiz için ilişkilerimizde de tamir etmeyi, onarmayı ihmal ediyoruz diye bir yaklaşımda bulundu. O da benim dikkatimi çekmişti. O yüzden çok kıymetli söylediğiniz gerçekten önemli bir nokta. Bu noktayı belki bugün ebeveynlere bunu hatırlatmak lazım. Evlatlarımızı sorumluluk vermek açısından ve belki tartışmalarımıza şahit olmaması açısından itina göstermemiz lazım. Çünkü onlar da olumsuz etkiliyor değil mi? Yani evde durmadan çatışmaya maruz kalan bir gencin sağlıklı düşünebilmesi veya evliliğe pozitif bakma ihtimali de azalıyor. O konuda kıymetli.
1: Bu sefer diyor ki ben zaten tekim, kafam rahat. Çalışıyorsa, maddi ekonomisi de varsa diyor ki niye evleneyim ki?
0: Maalesef.
1: Bu şey düşünce yapısında oluyorlar.
0: Evet. Peki bir genç hanımefendi olarak işte TÜGVA'nın kadın ve aile koordinatörlüğü başkanı olarak Türkiye'nin geleceğiyle alakalı sizi umutlandıran, hani şu andaki gelişmeleri gözlemleyen, umutlandıran şey olması lazım çünkü bir umudumuzun olması evet. lazım. Endişelendiren şey desem birkaç, hani birer cümleyle ne dersiniz?
1: Endişelendiren,
0: umutlandıran, ikisine de örnek veren. Ben şu konuya umutlanıyorum.
1: Umutlandıranla başlayayım isterseniz. Evet, evet. Gençlerin gönüllü olması, STK'larda olması, hani bu renkli renkli yelekler giyinip sokaklarda hani gezmeleri, o beni çok çok umutlandırıyor. Diyorum ki hani tamam, ülkesine, aynen,
0: çok güzel.
1: Ülkesine, vatanına, milletine demek ki doğru düzgün insanlar, çocuklar yetişiyor. Yani bu yönden umudum benim çok çok üst seviyelere çıkıyor. Umudumu kaybettiren de akran zorbalığı. Akran zorbalığı da şu şekilde, aileler bazen çok serbest bırakabiliyor çocukları. Bazen hani ilgilenmiyorlar.
0: Benim çocuğum yapmaz öyle.
1: Aynen, benim çocuğum yapmaz. Benim çocuğum küfür etmez. Benim çocuğum hani madde kullanmaz. Hani bu şekilde çocuğuna hani güvenmesi gerekiyor. Hani evet. Güven zaten en basit şey, hani en olması gereken şeydir ama hani bazı kısımda o güveni bile zedeliyorlar. Hani ilgilenmeyen aile gördüğüm zaman ben ümitsizliğe kapılıyorum. Çünkü diyorum ki eyvah, bu çocuk hani kendi bozulacak. Hani en azından STK'larda gördüğümde mesela bazen şey oluyor. Hani çok böyle zıt karakterde bir çocuk oluyor. STK'ya geliyor, oturuyor, kalkıyor, yiyor, içiyor, programlarına katılıyor. O zaman içim ferahlıyor. Diyorum ki hani en azından aile ilgilenmiyorsa STK'da diyorum. Hani bir arkasında birisi var.
0: Evet.
1: Hani destekliyor, düzeltir bu çocuğu. Daha iyi yerlere getirebilir. Ve o şekilde de olan çok çocuk da var.
0: Evet. Evet.
1: Yani birçok STK'da gördüm, yaşadım. Çünkü küçüklüğümden beri ben de STK'ların içerisinde olduğum için. Hani birçok insanı görüyoruz. Hani ailesi ayrılmış oluyor mesela. Ayrıldıktan sonra çocukla hiç ilgilenmeyen veliler oluyor, aileler oluyor. Bu çocuklar da ne yapıyor? Hani bazen STK'lara geliyorlar. Hani diyorlar ki biz bir koli taşıyalım, şunu yapalım. Hani bir şeyler yardım edelim vesaire. O zaman içim, gönlüm ferahlıyor. Diyorum ki tamam,
0: bir umut var.
1: Evet. Aynen, bir umut var bu çocukta.
0: Çok güzel. Peki şu anda bir yetkiniz olsa, diyelim ki Türkiye'de ilgili bir bakanlığa gelseniz, ilk değiştireceğiniz, kanunla değiştireceğiniz, aile üzerine uygulayacağınız politika ne olurdu? Öyle bir yetki olsun, şikayet etmek kolay. Şimdi şikayet edelim. Kolay ama bu yetkiye sahipsiniz. Bunu genelde üniversite gençleriyle buluştuğumda bu soruyu soruyorum. Çünkü gerçekten şikayet ediyoruz da.
1: Evet.
0: Şikayeti giderecek bir politikamız var mı? Bir çözüm önerimiz var bu kısmında? Önemli diye düşünüyorum. Size böyle bir yetkiniz olsa.
1: Aile Bakanlığı'nı isterdim.
0: Aile Bakanlığı'nı aldık. Neyi değiştiriyoruz hocam?
1: Aile içi yine değiştirmeyi isterdim. Ekstra değerler eğitimini değiştirmek isterdim. Çünkü değerler ve aile içi mi, hani aile içi birleşimi zaten ortak bir konu.
0: Evet.
1: Ve güçlü aile, hani güçlü nesil demek, güçlü toplum demek. Ve ben bunları değiştirmek
0: güçlü aileyi
1: isterdim.
0: Oluşturmak için. Aynen. Önündeki engelleri
1: açmayı isterdim. Yani onları
0: açmayı, bu engelleri iyi anlamayı.
1: Hı-hı.
0: Eğer kanun maddeleri içerisinde bunu zorlayan, hatta kötüye götüren bir şey varsa onları değiştirmeyi.
1: Evet.
0: Çok güzel. Evet, böyle duygularımız olması lazım. Şimdi şöyle işte bu 90 küsürüncü program, elhamdülillah güzel güzel programlar yaptık. Şöyle bir şey sorayım istedim. Bir cümleye başlayayım, devamını siz getirin bir cümleyle diye. Böyle birkaç soruluk bir şeyler yapalım bundan sonra gelen konuklarımıza diye düşündüm.
1: Hı-hı.
0: Boşluğu siz doldurun. Keşke her genç nokta nokta. Buyurun.
1: Keşke her genç değerini başkalarının onaylamasını değil de kendi karakterine, inancına göre ayarlamasını isterdim.
0: Güzel. Çok güzel.
1: Çünkü değer ilk önce kendisine değer vermesi lazım insanın. Çünkü başkalarına hani kimse değer vermez.
0: Onaylanma ihtiyacından daha çok karakterin oturması.
1: Evet.
0: Çok güzel hocam ya. Çok güzel. Peki bir nokta nokta sorumuz daha gelsin. İyi bir annenin ilk özelliği nokta nokta olmalıdır.
1: İyi bir anne de çocuğuna liman olması lazım, sevgi vermesi lazım.
0: İçine o tadı.
1: Çünkü hani çocuklarda şunu da görüyoruz. Bazen anne baba sevgisi olmuyor, dışarıda başkalarından o sevgiyi arıyorlar.
0: Evet. Çok o kadar kıymetli bir şey söylediniz. Biz de gerçi programlarımızda genelde hep kendi bir araya geldiğimizde o danışmanlarımıza bunu söylüyoruz. Özellikle baba sevgisi tatmamış kız çocuklara.
1: Evet.
0: Lütfen dedik babalar, kızınızın başını okşayın, saçını tarayın. Erkek çocuklarınızla ilgilenin, onlarla gerekirse boğuşun, ona böyle bir baba güveninin hissettirin. Çünkü bu bir ihtiyaç. O ihtiyacı sizden karşılayamazsa çok olumsuz yerlerde karşılaştığı zaman o sevgiyi orada tamamlamaya çalışmasın diyoruz. Bunu biraz önce siz de söylediniz. Çok kıymetli hocam.
1: Aslında bunu yine veli okuluna bağlayacağım. Bağımlı mıyız konusuna değineceğim. Babalar mesela sevgi vermiyor. Çocuk ne yapıyor? Dışarıda arıyor. Sokaklarda arıyor. Maddelerde arıyor. Evet. Anne sevgisi mesela bulamayan kızlar başka hani figürlerde arıyor.
0: Evet.
1: Hani anne baba sevgisi olmayan çoğu kız hep erkek arkadaşı bulma ümidinde. O erkek diyor ki bana sevgi vesaire bulur. Evet. Bu sefer şiddet görenler oluyor. İşte dediğim gibi bağımlı mıyıza geliyor. Madde bağımlılığına kadar gidiyor.
0: İşte bu çok hassas bir konu. Gerçekten rol modelleri, ilk rol modelleri kişinin anne ve babasıdır. Onların da kendini iyi bir rol model olma yönünde yetiştirmesi, geliştirmesi lazım. Çünkü biz iyi rol model olamaz isek, iyi rol modellerle karşılaştıramazsak bu sefer menfi rol modeller edinebilir. Evet. Ve o zaman çok da istenmeyen sonuçlar olabilir. Hı hı. Bu konuda ailelerin, aile okulunda da o farkındalığı oluşturmaya çalıştığınız gibi dikkatli olması lazım. Ne güzel oldu, çok güzel bir program oldu. Efendime söyleyeyim, biz de çok mutlu olduk. Programımızın formatı gereği işte bir mektup yazacağız şu anda. Efendime söyleyeyim, bundan yıllar sonra ileride efendime söyleyeyim gençlere, çocuklara, belki kendi torunlarınıza, belki görmeyeceğiniz torunlarınıza, torunların çocuklarına bir mektup yazalım ve onlara ulaşacağına inanalım. Diyelim ki bu onlara bu mektup gidecek ve okuduklarına diyecek ki ya Nisa nenemiz ne güzel söylemiş, bize kadar ulaşmış bu not diyeceği o not ne olurdu? Buyurun.
1: Geleceğe şöyle bir not bırakmak isterim. Hatta herkese kısaca şöyle bir sevgili anneler, gençler, babalar, hani ilk baştan beri anlattığım konu aile içi iletişim. Yani birbirlerine güven olması lazım, saygı olması lazım, birbirlerini dinlemeleri lazım. Dinlemeden çünkü hiçbir şey olmuyor. Hani sevgi dinamiği çöküyor, iletişim çöküyor. Hani ortak hedefler hepsi çöküyor. Hani bunun ilk başı birbirlerini dinlemesi lazım, birbirlerine kollamaları lazım. Kendi değerlerini bilmeleri lazım. İlk başta en temel şey kendi değerini. Hani kendi değerini bilirsen yani herkes senin kıymetini anlar bilir. Hani sen kendine güvenmezsen ben yapamam, başaramam dersen başaramazsın. Hani dediğim gibi ilk önce karakteri oturtturmak lazım. Bunu derim.
0: Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Geleceğe mektuplar serimize böyle güzel, nadide bir bölüm armağan etmiş olacağız inşallah. Biz de geleceğe mektubumuzu bu parçasında bu bölümde yaptık. Size teşekkür ediyorum. Programı nihayetlendiriyorum inşallah.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok keyifli bir program oldu. Hem vakfımızı tanıtmış olduk. Hem aile konularımıza değinmiş olduk. Hani derdimiz neyse onu dökmüş olduk aslında. Dertliydik çünkü. Derdimizi açıklamış. Bu sizin aslında söylediğiniz süreyi.
0: Dertsizseniz dertsizsiniz hocam. Allah derdimizi, güzel dertlerimizi sahaya da uygulayacak cesaret, güç, aksiyon nasip etsin bize.
1: Aslında ben burada Vefa Başkan'a da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kadın aile gibi bir birimin sorumluluğunu güvenerek vermiş bulundu. Bunu da layığıyla yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar.
0: Evet, biz şahidiz, görüyoruz, güzel yapıyorsunuz. Vefa Başkan'a da selam ediyoruz burada. Kıymetli dostlar, geleceğe mektuplarda bu hafta genç bir hanımefendiyi TÜGVA'mızın aile ve kadın koordinatör başkanını konuk ettik. Konu gene döndü dolaştı. Aile içerisindeki sevgiye, saygıya, efendim, güvenli alanların oluşturulmasına, bir insanın değerleriyle donatılmasına ve kendine olan özgüvenini diri tutmasına geldi. Bugün de kendimize böyle güzel notlar bıraktık. Allah ömür verir de önümüzdeki hafta yine hayatta olursak yine güzel bir konu ve konuk ile karşınıza olmak duasıyla o vakte kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
4: Alparslan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 3290. Çınarım Eczanesi Beyazşehir Mahallesi 0352 222 1075. Demirezen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 2483. Funda Birol Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 999 1896. Genç Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 235 20 50. Kent Eczanesi Cumhuriyet Mahallesi 0352 232 16 95. Kılıç Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 502 50 15.
3: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerel haberi aktarıyorum. Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, gece saatlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde bisikletle indiği sırada geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Tümgüç'ün cenazesi Hulusi Akar Camii'nden öğle namazına müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa ederek katıldığı yeni partide Kurucular Kurulu üyesi ve parti meclisi üyesi oldu. Çarşı Melikgazi'de Talha Bora Öge ve orkestrasının şiir ve türkü konser etkinliği gerçekleştirildi. Burada konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
5: Çarşı Melikgazi sadece alışverişin değil, aynı zamanda inşallah etkinliklerin de merkezi olacak. Burada güzel bir etkinliğe inşallah Talha Bey'le, ekibiyle başlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bakıyorum bayağı seveni fazla Talha Bey'in. Talha Bey ile birlikte inşallah güzel dakikalar geçirmeye devam edelim. Çarşı Melikgazi'ye de inşallah sahip çıkın. Çünkü Türkiye'deki ilk gıda AVM'si Kayseri'nin ulusal yerli firmaları da bulunuyor. Dolayısıyla boykot ürünlerden almayalım. Büyük güzel yerli firmalarımıza destek verelim inşallah.
4: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş insanı Alaaddin Çağlıköse ve ağabeyine yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Melikgazi Hunat Mahallesi'nde 3 kişinin yaşamını yitirdiği, kasten öldürme olayının faili Gürcistan'a firar ettiği tespit edildi. Yakalanmasına yönelik kırmızı bülten çıkarılmasının ardından Interpol ve Gürcistan makamları ile yapılan koordineli çalışmalar vasıtasıyla Gürcistan'da yakalandı. Türkiye'ye iade edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Okan Mazlıoğlu, partisinden istifa eden Milletvekili Aşkın Genç ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada "Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir" dedi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada Manchester City U21 takımından transfer edilen oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı. Kayseri Spor Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen İlhan Parlak görevden istifa ettiğini açıkladı. Kaptan İlhan, genel koordinatörlük görevinde 43 gün kaldı. Kayseri'nin coğrafi işaret tescilli yöresel lezzeti pastırmanın kilo fiyatı gelen zamlarla birlikte 3000 lirayı geçti. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın.
2: İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz.

0: birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kuruculuğunu yaptığı yeni partinin programı yayımlandı. Programda altı ok ve sosyal demokrat değerler temel alınırken parlamenter sisteme dönüş, kayyım uygulamasının sona erdirilmesi, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunması hedefleri yer aldı. Yeni partinin tüzüğü de yayımlandı. Milletvekili ve yerel seçim adayları için 5 ayrı belirleme yönteminin düzenlendiği tüzükte Cumhurbaşkanı adayının seçmen yoklaması dahil 4 dönemden biriyle belirlenmesi öngörüldü. Belirli adaylıklar ve parti organları için %50 cinsiyet ile %25 gençlik kotası getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar. Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı açıklamasını yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da arasında olduğu iki şüpheli tutuklandı. Bir zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Hande Sonel tutuklandı. Kayseri'de bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç hayatını kaybetti. Motorinin litresine 4 lira 20 kuruş zam geldi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Trendyol birincilik ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. Milli Para Atıcılar Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 3-0 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol takımının 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi Çin oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında dün sahasında Midtjylland'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynanacak rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Kooperatifimiz sıfır sermayeyle başladı. Benim en büyük gururlandığım nokta burası. Öncelikle kadınlarımıza destek olmak amaçlı, kadın emeğiyle de çıkabileceğini göstermek için.
4: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Yine emeklerle örülü bir hikayeyi ekranlarınıza getiriyoruz. Aspirin çiçeğinden ve yağından bahsedeceğiz. Binlerce yıldır Anadolu topraklarında üretilen aspir bir mucize yağ olarak sofralarımıza geliyor. Geçmişten bu yana yağ olarak kullanılan aspir posası hayvanlara, çiçeği de insanlara şifa oluyor. Bu güzel ürünü sofralarımıza getiren çalışkan Ağırnaslı hanımları şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Ağırnas Mimar Sinan Kadın Kooperatifindeyiz. Yanımda başkanımız Şerife Tural var. Bu güzel yolculuğu Şerife Hanım'la değerlendireceğiz.
5: İsmim Şerife Tural, evliyim.
3: 5 çocuk annesiyim.
4: Maşallah.
3: Ağrınaslıyım, doğma büyüme. Ağrınas'ın kızı ve geliniyim şu anda. Daha önce ticaret hayatım vardı. Hı hı. Ama ne kadar kendi başına ticaret yapsan da arkada güçlü bir
4: destek lazım.
3: Desteği yani. Olması ve parasal anlamda bir desteğin olması çok farklı bir şey. Bu kooperatifi kurduğumuzda sıfır sermaye ile başladık. Ama sağ olsun Sayın Valim Gökmen Çiçek'in büyük bir desteğiyle Melikgazi Belediye Başkanımızın tesisi bize hediye edip onların bütün çalışmalarını bize verdi. En çok da bu kafe kısmını istemiştim. Evet. Kafe kısmını sağ olsun Palancıoğlu Başkanım özenle bize hazırladı, sundu. Güzel bir tesis, güzel bir fabrika diyeyim. Ben evet. ilk etaptan beri buraya fabrika diyorum. Çünkü gerçekten ilk başladığımda nasıl bir fabrika ortamında işte yağ üretimi aşaması biliyorsunuz yani bunları fabrikalar üretiyor. Ev ortamında üretilmeyen bir gıda bu. Başından beri gerçekten bizi çok mutlu eden ve her kapı girdiğimde beni heyecanlandıran bir kurum diyeyim size.
4: Ay ne kadar güzel. Yani her sabah kapıdan girdiğinizde evet. heyecanlanarak giriyorsunuz. Evet. Gerçekten kadın kooperatifleri Kayseri için muhteşem bir oluşum. Kadınlar için çok güzel bir oluşum. Farklı insanlarla tanışıyor olmak eminim ki kadınları evet. ayrıca keyiflendirdi.
3: Evet.
4: Nasıl karar verdiniz? Bu süreç sizin için nasıl başladı?
3: Biz daha önce kendimizce birkaç ticaretim bulundu benim. 15 yılı aşkındır bir ticaret yapıyorum. Ama yaptığım her bir ticarette o insanları bulmak, işte ürünü satmak veyahut işte istediğimiz ürünü yapmak bizim için çok büyük bir aşama. Çünkü tam bir bilgisizlik vardı. Ne kadar ticaret yapsan da ticaret ve üretim konusunda bilgimiz fazla yoktu. Buraya geldikten sonra İl Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Sayın Valimizin işte Kayseri Valiliği, belediyeler hep bütün kurumlar toplanarak gerçekten bizi onlar yetiştirdi. Çünkü ticareti de nasıl yapacağımızı öğreten, ürünü de nasıl yapacağımızı öğreten ve bize gerçekten bir abi gibi, bir baba gibi, bir eğitici, öğretmen gibi en büyük destek çıkan kurumlarımız oldu. İlk aşamamız daha önceki muhtarımızın bize tavsiyesiyle oldu. Telefon açtı, işte girer misin, böyle bir iş var. Kadın kooperatifi kurulacak. Şerife, seni de davet etmek istiyoruz. Dediğinde çok düşündüm. Neden? Kadın kooperatifi olarak bir kuruma gireceksin ama bu tarafta da kendi iş yerin var. Ama sonra düşündüğümde ben bireysel işimi her zaman kurabilirim. Ama valiliğin gözetiminde güzel bir iş fırsatıyla, 7 kadının birleşmesiyle toplanan bir kurumu ben bir daha belki bu fırsatı yakalayamam diye düşündüm. Diğer bireysel işlerimi tamamen bırakıp kadın kooperatifine öncelikle kadınlarımıza destek olmak amaçlı, daha sonra Ağrınas'ımıza ve Ağrınas'ımızı dünyaya duyurup buradan güzel bir şeyleri kadın emeğiyle de çıkabileceğini göstermek için bu yola girdik.
4: Bir de sizin aspirin tohumuyla alakalı bir hikayeniz var.
3: Evet.
4: Benim çok hoşuma gitti. O kısım da çok hoşuma gitti. O süreçte neler yaşadınız? Önce bir aspirin tohumunu bulamamışsınız,
3: evet.
4: istemişsiniz. Evet. Belki vermek istemediler, belki farklı kaygılar taşıdılar, bilemiyorum ama şimdi siz çevreye aspirin tohumu verir pozisyona gelmişsiniz.
3: Evet.
4: Muhteşem bir başarı.
3: 10 yıldır aspir bu Ağrınas'ta ve civar köylerimizde ekimi, dikimi ve yağ aşaması başka tesislerimizde de oluyor. Ama bizim tesisimiz hem soğuk sıkım hem zincir marketlere, yerel marketlere verecek konumda bir tesis. Daha önce ben 6 yıl önce eşimle beraber bir karar verdik. Dedik bizim 4 tane 5 tane çocuğumuz var. 4'ü evli, onlar da ev sahibi ve bir de biz 5 ev ne kadar aspir yiyebiliriz? İşte onun çalışmasını yaptık ve 30 yılı aşkın bir süredir de bizim çiftçiliğimiz var. Bu çiftçiliğe biz aspiri de katalım diye düşündük. Ama inanır mısınız 10 dekar ekecek aspiri hiçbir yerden bulamadık. Gittiğimiz bütün kapılar bize kapandı. İl Tarım Müdürlüğümüz sağ olsun ilçe tarımlar destek ama bizim ÇKS'miz yok o zaman da. Daha sonra bu teklif geldiğinde dedim ki ya Rabbi beni o anda nerede duydun? Gerçekten Cenab-ı Allah aldı bizi buraya yerleştirdi. Şu anda geçen yıldan itibaren bu yıl daha fazla dağıtımını yaptık. 18 ton aspir dağıtımı yaptık. Sözleşmeli ekimimizi yaptık ve 1200 dekarda arazi ekimini yaptık. Şu anda Ağrınas ve civar köylerde en büyük aspir eken çiftçi haline geldik. Onun için gerçekten benim en büyük gururlandığım nokta burası.
4: Aslında şöyle, siz çocuklarınıza ve kendi evinizde kullanacağınız yağ üretelim diye
3: başladınız.
4: Bir yerden yağ istemişsiniz. Onlar da vermek istememişler. Evet. Şimdi siz civar köylere asbir tohumu verecek durumdasınız.
3: Durumdayız. Evet.
4: Maşallah diyelim.
3: Teşekkür ederim.
4: Peki şu anda kooperatif ne durumda? Bundan da biraz bahset.
3: Şu anda kooperatifimiz sıfır sermayeyle başladı. Koptis desteğiyle bir makine aldık. İçerideki makinalarımız zaten Sayın Valimizin işte ilk girdiğimiz kurulumda gelen makinalarımızın haricinde Koptis'ten de bir makinamızı aldık. Devlet destekli olarak ikinci makinamız bu. İkinci makinamızı yaz sezonunda çiftçilerin de aspirlerini biz çekip yağlarını da teslim ediyoruz. O yüzden yetişemiyoruz. Bizim en çok yani zorlandığımız nokta neydi? Zincir marketler, yerel marketler, halk hepsi bir araya geldiğinde tek makine bizi korumuyordu. Bizim en az iki makineyle çalışmamız lazımdı. İkinci makinamızı aldık. Bir avuç aspir tohumu bulamazken şişelerimiz mesela 10 tane 20 tane şişe bize hediye getiriyorlardı. İşte firmalar bunu kullanın dedikleri yerde depolarımız şu anda Allah'ın izniyle ambalaj dolu, kolilerimiz yapılı, etiketlerimiz her şeyimiz şu anda hazırda ve tohumumuz bir avuç tohum bulamazken şu anda en az 40-50 ton tohumu depoda bulundurup olay ki bir büyük sipariş geçildiğinde hemen hazırlayabileceğimiz konumdayız. Güzel bir konumda şu anda 8 milyonu aşkın büdromuz var. 1200 dekar ekili arazimiz var. İkinci yılımızdayız. İkinci yıla göre bence büyük bir başarı diye düşünüyorum. Çünkü sıfır sermaye ile başlayıp da bu duruma gelen civar esnaflara da ben bakıyorum. Esnaflardan zannetmiyorum yani bizim dediğim vergi kadar vergi ödeyeceklerini, bizim çekeceğimiz ciro kadar ciro çekeceklerini ve benim için en önemlisi de Türkiye'den Tekirdağ'dan da bir kişi arıyor beni. Sizin aspir yağınızı aldım, çok beğendim. İstanbul'dan da arıyor, çok beğendim. Adana'dan da arıyor, Ankara'dan da arıyor, Samsun'dan da arıyor. Bizi o kadar mutlu ediyor ki yani bizim yağlarımız vitrinlerde, Türkiye civarında. Ama hedefim yurt dışı. Gerçekten İnşallah. Türkiye'nin artık dışa bağlı olmadığını, bu güzel yağın Türkiye'den içeri değil de Türkiye'den dışarıda ihracat edildiğini inşallah göreceğim.
4: İnşallah. Sıfır sermaye ile şimdi 8 milyonu bulan bir ciroya ulaştınız. Aynı zamanda yerel market zincirleri ve o büyük market zincirlerinde de ağır nasıl aspir yağını görebiliyoruz.
3: Evet.
4: Daha fazla kadına ulaşmayı hedeflediğinizi de biliyorum. Çok güzel belki ilerleyen zamanlarda farklı projelerde olacak. Burada siz kafe alanında da aynı zamanda işte Arnas'ta kültür turizmi de çok fazla oluyor. İnsanlar Arnas'a, Mimar Sinan'ı doğduğu eve görmeye geliyorlar.
3: Evet.
4: Doğal olarak da burada bir turizm de var aslında.
3: Evet.
4: İşte orada gelen insanlara bu yöresel yemeklerimizi, aspir yağıyla pişen yemeklerimizi de tattırabiliyorsunuz.
3: Evet.
4: Gerçekten çok güzel bir noktadasınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah katlanarak artar. Son olarak da ben sizden aspir yağının faydalarını duymak istiyorum.
3: Aspir yağı yani diyeyim mucizevi bir bitki. Aspirin çiçeği çay yapılarak, o çiçek zamanı, hasat zamanı alıyoruz onu. Çay yapılarak karaciğer yağlanmasına ve antidepresan içeren bir özelliği var. Çay olarak sıcak suya demleme şeklinde yapılıyor. Yaprakları kadın hastalıklarında, hani bunu internetten önce araştırıp takibini yapabilirler. Benim de okuduğum. Ama bizim birebir gözlemlediğimiz aspir yağı ile ilgili faydalarımız eklem ağrısı, diyabet hastalarına özellikle kolesterolü düşürüyor, kan şekerini düzenliyor ve kalp rahatsızlığı olanlar, kanser hastaları özellikle artık doktorlarımız kanser hastalarına diyor ki işte Arnas'ta bir aspir yağı var, o çok doğal, hiçbir kimyasal içermiyor ve sizin kullanabileceğiniz bir yağ. Hatta bir hikayem de var, bir bayan bizi aradı, dedi aspir yağı devamlı alıyordu, aspir yağı bitti. Bizim de en son makinalarımızın işte bir hafta bakım onarımı var, o arada elimizde yağ yok, vallahi yağ yok diyorum. Dedi ki benim bu yağdan başka kullanma şansım yok. Benim değerlerim artar. O yüzden dedi evinde varsa evinden isteyeceğim. Abla markette var mı? Markette de bulamadım Şerife dedi. Daha sonra biz makinenin içinde inanın o filtre pompa kısmında olanı çektirdik. 1 litre kadar ablaya gönderdik. Dedi ki beni yağsız bırakma. Ve şu anda devamlı stoklu çalışıyor. Yani birkaç böyle kanser hastalarımız var bizim. En çok bağırsak probleminde. Mesela bize Bursa'dan arıyorlar. Bağırsak problemim var. Çok iyi geldi. Sizin sabah bir kaşık aldığınızda yağınız yapmamızın etkisini ben görüyorum diye. Mide problemi olanlar var. Mesela mide asiti var, ben de asla kullanamam diyen insanların o yargısını yıktık. Mideyi rahatlatıcı bir özelliği var. Saça özellikle E vitamini ve omega 6 içerdiği için saça çok iyi geliyor. Saç dökülmesine iyi geliyor. Parlatıcı bir özelliği var zaten. Hani biliyorsunuz. Ve özellikle eklem ağrılarına ben vücudumuza da hani sürüyoruz bunu. Avucumuza alıyoruz işte eklem yerlerimize. Gerçekten ağrı kesici bir özelliği var. Bir de şu özelliği var. Yemeklerde kullanıyoruz. Kızartmada özellikle 200 dereceye kadar, yanma derecesi 200 dereceye kadar olduğu için yanması yok. 24 kızartmaya kadar patateste kullanabilirsiniz. Atığı, kararması, yanması olmayan bir yağ. Tek bir püf noktası var bu yağımızın. Isıyı görünce çoğalan bir yağ, konsantre bir yağ. Sadece bayanların kek yaptıklarında diyorlar sizin yağınız keki çok fazla geliyor yağı. Diyorum yarım bardaktan daha az koymanız lazım. Bir bardak değil de yarımdan daha az. Konduğu takdirde
4: o manada da avantaj.
3: Evet, avantajlı bir yağ.
4: Çok teşekkür ediyorum Şerif
3: ben
4: Hanım. Güzel sohbetiniz için. Başarı öykünüzü.
3: Ayaklarınıza sağlık.
4: Ekranlara taşıdık. Çok sağ olun. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
4: Nasıl Başardım'ın bugünkü bölümünde Arnas Mimar Sinan Kadın Kooperatifi'ni ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla, yepyeni bir öyküyle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Nasıl Başardım sona erdi.
1: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5546'ya ulaştığı bildirildi. Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kentinde iletişim tesisleriyle Kameran Adası'na hava saldırısı düzenlediğini, saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 1974 tarihli ticaret yasasının 301. bölümü kapsamında ülkenin 60 ticaret ortağına getirdiği gümrük vergilerine karşı dava açıldı. Venezuela Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden kesin ve geri dönülemez şekilde çekilme kararını iletti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, gelecek başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığını bildirdi. Meksika menşeli marullardan bulaşan mikroskobik parazit salgını ABD'de 4 eyalete daha sıçrayarak toplam 9 eyaleti etkisi altına aldı. İran Sağlık Bakanlığı ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 59 kişinin yaşamını yitirdiğini, 666 kişinin yaralandığını bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radarın rotası.
2: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Kayseri'de nereye gidilir diyorsanız bugünkü rotamız Erciyes Dağı. Kayseri denince akla ilk gelen simgelerden biri şehrin hemen güneyinde tüm heybetiyle yükselen Erciyes Dağı. İç Anadolu'nun en yüksek zirvesi olan Erciyes, 3.917 metrelik yüksekliğiyle hem doğa severlerin hem de macera tutkunlarının gözdesi. Erciyes sadece görkemiyle değil, sunduğu aktivitelerle de Kayseri'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Kış aylarında kayak, snowboard ve kızak gibi sporların yapıldığı Erciyes Kayak Merkezi, modern tesisleri, teleferik hatları ve geniş pistleriyle Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kayak sezonu genellikle Kasım ayında başlıyor ve Nisan ayına kadar devam ediyor. Yaz mevsiminde ise Erciyes serin havası ve yemyeşil yamaçlarıyla doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve kamp yapmak isteyenler için ideal bir rota sunuyor. Özellikle dağın eteklerinde bulunan Tekir Yaylası, piknik ve kamp alanlarıyla hafta sonu kaçamaklarının vazgeçilmez adreslerinden bir tanesi oluyor. Erciyes, aynı zamanda dağcılık sporuyla ilgilenenler için de Türkiye'nin en popüler tırmanış noktalarından bir tanesi. Zirveye ulaşmak isteyen dağcılar için hem yaz hem de kış rotaları mevcut. Güneşin doğuşunu ya da batışını Erciyes'in zirvesinden izlemek unutulmaz bir deneyim olarak anlatılıyor. Dağın çevresinde yer alan küçük köylerde ise yöre halkı tarafından üretilen doğal ürünleri, tandır ekmeği, bal ve peynir gibi yerel lezzetleri tatmak mümkün. Kışın karın, yazınsa serinliğin, doğanın ve huzurun bir arada bulunduğu bu eşsiz dağ, Kayseri'nin sadece zirvesi değil, aynı zamanda kalbi konumunda. Radar'ın rotası programında Erciyes Dağı'nı dinlediniz. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: iş yok.
1: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
2: Bu hafta yine oldukça ilginç bir konuyla karşınızdayız. Yaklaşık 800 yıl öncesinden günümüze adeta bir mektup gibi gönderilmiş olan, özellikle Selçuklu eserlerinde bulunan taşçı işaretlerini hiç duydunuz mu?
3: Taş yalnızca bir yapı malzemesi değildir. O zamanın sessiz hafızasıdır. Selçuklu sanatı bezemelerin oya gibi taşlara işlenmesinden dolayı adeta bir taş medeniyetidir. Çoğu zaman görkemli eserleri onları yaptıran banilerin adıyla anarız. Oysa bu ihtişamın ardında adı bilinmeyen nice emek, nice maharet gizlidir. Bir mabedin sütununda, bir hanın duvarında, bir köprünün kemerinde görünmeyen ellerin eşsiz izleri vardır. İşte o izler taşçı ustalarının kendileridir. İsimsiz kahramanlar. Yapıyı yükselten, taşa ruh veren, her darbede sabrı ve sanatı yoğuran ustalar. Onlar unutulup gitmemek için sessizce konuşmayı seçmişlerdir. Ne bir kitabe, ne bir övgü beklemişlerdir. Bunun yerine taşın kalbine küçük işaretler işlemişlerdir. Adeta biz de vardık demişlerdir. Kimi zaman bir duvarın iç yüzeyinde saklıdır bu izler. Kimi zaman güneşe bakan bir cephede. Bazen yükseklerde, ulaşılması güç noktalarda. Bazen de göz hizasında fark edilmek istercesine. Bazen bir tek harf eski bir alfabenin yankısıdır. Göktürk alfabesi gibi. Bir motif uğurun ve inancın sembolü gibi. Kimi yerde Mührü Süleyman, kimi yerde ise güneş çarkı ve çoğu zamanda kendi ait olduğu Oğuz boyunun hatırası olan tamgalar. Her biri geçmişten bugüne uzanan ince bir köprüdür aslında. Artık bir eserin önünden geçerken sadece büyüklüğüne, heybetine bakmayın. Duvarlarına yaklaşın, yüzeyine dikkatle göz gezdirin. Belki de yüzyıllar öncesinden size göz kırpan bir işaretle karşılaşacaksınız. Ve eğer mümkünse dokunun o izlere. Parmaklarınız taşın oyuklarında gezinirken zamanın perdesi aralanır. O an yalnızca bir yapıya değil, yüzyıllar öncesinin emeğine, ustalığına ve insanına temas edersiniz. Taşçı ustalarının asıl arzuları da bu değil miydi? Taşın kendi dilinde saklı bir zaman tüneli gibi zamanı aşan bir dokunuşla hatırlanmak. Gelin tüm bu anlatılanları biraz hoş örneklerle de görelim. Göktürk alfabesinde I seslerine karşılık gelir. Bulunduğu yer yoğun burç. Göktürk alfabesinde OU seslerine karşılık gelir. Oğuzların Dodurga boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler yoğun burç, Gevher Nesibe Şifahanesi, Çifte Kümbet, Battal Gazi Camii, Sahabiye Medresesi, Köşk Medresesi. Göktürk alfabesinde K, Ok, Uk, Q seslerine karşılık gelir. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Yoğun Burç, Hunat Hatun Camii, Battal Gazi Camii, Hacı Kılıç Camii. Göktürk alfabesinde L sesine karşılık gelir. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Hunat Hatun Camii, Seracettin Medresesi. Oğuzların Salur boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Hacı Kılıç Camii, Seracettin Medresesi. Göktürk alfabesinde D sesine karşılık gelir. Oğuzların Avşar boy tamgasıdır. Bulunduğu yer Gevher Nesibe Şifahanesi, Hacı Kılıç Camii, Seracettin Medresesi. Oğuzların Eymür boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler Battal Gazi Camii, Hunat Hatun Camii. Göktürk alfabesinde G sesine karşılık gelir. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Han Camii Kümbeti. Oğuzların kara evli boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Hacı Kılıç Camii, Battal Gazi Camii, Dört Ayak Türbesi. Mührü Süleyman tamgası olup bulunduğu yer Yoğun Burç. Güneş Çarkı tamgası olup bulunduğu yer Hunat Camii. Oğuzların Kayı Boy tamgası olup bulunduğu yer Battal Gazi Camii.
2: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında tarihi eserlerin, özellikle de Selçuklu eserlerinin yanından geçerken bakarak değil görerek geçmenizi özellikle tavsiye ederim.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Alparslan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 32 90. Çınarım Eczanesi Beyazşehir Mahallesi 0352 222 10 75. Demirezen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 24 83. Funda Birol Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 999 18 96. Genç Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 235 20 50. Kent Eczanesi Cumhuriyet Mahallesi 0352 232 16 95. Kılıç Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 502 50 15.
1: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, gece saatlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde bisikletle indiği sırada geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Tümgüç'ün cenazesi Hulusi Akar Camii'nden öğle namazına müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa ederek katıldığı yeni partide Kurucular Kurulu üyesi ve parti meclisi üyesi oldu. Çarşı Melikgazi'de Talha Bora Öge ve orkestrasının şiir ve türkü konser etkinliği gerçekleştirildi. Burada konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Çarşı Melikgazi sadece alışverişin değil, aynı zamanda inşallah etkinliklerin de merkezi olacak. Burada güzel bir etkinliğe inşallah Talha Bey'le, ekibiyle başlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bakıyorum bayağı seveni fazla Talha Bey'in. Talha Bey'le birlikte inşallah güzel dakikalar geçirmeye devam edelim. Çarşı Melikgazi'ye de inşallah sahip çıkın. Çünkü Türkiye'deki ilk gıda AVM'si Kayseri'nin ulusal yerli firmaları da bulunuyor. Dolayısıyla boykot ürünlerden almayalım. Büyük, güzel yerli firmalarımıza destek verelim inşallah.
1: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş insanı Alaaddin Çağlıköse ve ağabeyine yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Melikgazi Hunat Mahallesi'nde 3 kişinin yaşamını yitirdiği, kasten öldürme olayının faili Gürcistan'a firar ettiği tespit edildi. Yakalanmasına yönelik kırmızı bülten çıkarılmasının ardından Interpol ve Gürcistan makamları ile yapılan koordineli çalışmalar vasıtasıyla Gürcistan'da yakalandı. Türkiye'ye iade edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Okan Mazlıoğlu, partisinden istifa eden Milletvekili Aşkın Genç ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada "Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir" dedi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada Manchester City U21 takımından transfer edilen oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı. Kayseri Spor Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen İlhan Parlak görevden istifa ettiğini açıkladı. Kaptan İlhan, genel koordinatörlük görevinde 43 gün kaldı. Kayseri'nin coğrafi işaret tescilli yöresel lezzeti pastırmanın kilo fiyatı gelen zamlarla birlikte 3000 lirayı geçti. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır,

0: olan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin koruculuğunu yaptığı yeni partinin programı yayımlandı. Programda altı ok ve sosyal demokrat değerler temel alınırken parlamenter sisteme dönüş, kayyım uygulamasının sona erdirilmesi, İstanbul Sözleşmesi

0: Sözleşmesine yeniden taraf olunması hedefleri yer aldı. Yeni partinin tüzüğü de yayımlandı. Milletvekili ve yerel seçim adayları için 5 ayrı belirleme yönteminin düzenlendiği tüzükte Cumhurbaşkanı adayının seçmen yoklaması dahil 4 dönemden biriyle belirlenmesi öngörüldü. Belirli adaylıklar ve parti organları için %50 cinsiyet ile %25 gençlik kotası getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar. Haluk Levent İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı açıklamasını yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da arasında olduğu iki şüpheli tutuklandı. Bir zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Hande Sonel tutuklandı. Kayseri'de bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç hayatını kaybetti. Motorinin litresine 4 lira 20 kuruş zam geldi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Trendyol birincilik ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. Milli Para Atıcılar Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 3-0 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol takımının 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi Çin oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında dün sahasında Midyolan'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynanacak rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
7: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2002 yılına gideceğiz. 1 Ocak 2002. Türk aile hukukunda önemli değişiklikler öngören Türk Medeni Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanun yürürlüğe girdi. Evlilik birliğinin yönetiminde kadın ve erkeğe eşit söz hakkı tanındı. Aynı zamanda cinsiyet değiştirmeye de izin verildi. 3 Ocak 2002. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınların streç, kot ve benzeri dışında pantolonları giyebilmelerine olanak tanındı. 5 Ocak 2002. Anayasa Mahkemesi'nin Fazilet Partisi'nin kapatılmasına ilişkin gerekçeli kararı resmi gazetede yayımlandı. Beyan ve eylemleriyle Fazilet Partisi'nin kapatılmasına neden olan İstanbul Milletvekili Nazlı Ilıcak ve Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın milletvekillikleri sona erdirildi.

4 Şubat 2002. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Halit Erbay, aynı odada çalıştığı sekreter arkadaşı Derya Yumak'ı vurduktan sonra intihar etti. MİT, olayın Erbay'ın geçirdiği bunalım nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. 9 Ocak 2002. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Avrupa Birliği Komisyonu Ankara temsilcisi Karen Fogg'un internetten gizli yazışmalar yaparak ulusal devleti hedef alan faaliyetler yürüttüğünü bildirdi. Perinçek, emeğillerde yer alan bazı ibareleri de açıkladı.

13 Şubat 2002. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Avrupa Birliği Komisyonu Ankara temsilcisi Karen Fogg'un internet üzerinden yaptığı yazışmaların kamuoyuna açıklanmasıyla ilgili inceleme başlattı. Milli İstihbarat Teşkilatı ise Fogg'un e-mail mesajlarının elde edilmesiyle hiçbir ilişkisinin olmadığını açıkladı. 6 Mart 2002, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda kayıp trilyon davası diye bilinen davada, kapatılan Refah Partisi'nin genel başkanı Necmettin Erbakan'ı evrakta sahtecilik suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti. 22 Mayıs 2002, Cumhurbaşkanı Sezer, daha önce bir daha görüşülmesi istemiyle iade ettiği, ancak mecliste aynen kabul edilen 4758 sayılı şartlı salıverme yasasını onayladı.

0: Sır deliyiz biz. Sır deliyiz biz. La la la.
1: Biz. Sır deliyiz birisi. Sır deliyizden de alırsın.
0: Arar buluruz izini bilirsin. Sır deliyiz biz.
2: 24 Mayıs 2002, Murat Karayalçın ve arkadaşları Sosyal Demokrat Halk Partisi'ni kurdular. 9 Haziran 2002, Boğazlardan tanker geçişlerini protesto amacıyla Türkiye Çevre Kozası'nın koordinasyonunda 527 sivil toplum örgütünün desteğiyle düzenlenen eylemde İstanbul Boğazı kısmen trafiğe kapatıldı. 29 Haziran 2002, Türkiye Futbol Milli Takımı Güney Kore'yi 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nda üçüncülüğü kazandı.

8 Temmuz 2002. Başbakan Ecevit, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'la görüştü. Başbakanlık Merkez Binası'na geçen Özkan, hükümetteki görevinden ve DSP'den istifa ettiğini açıkladı. Özkan'ı Kültür Bakanı İstemihan Talay, Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz, Devlet Bakanı Recep Önal ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin istifaları izledi. 10 Temmuz 2002. Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu görevlerinden ve DSP'den istifa ettiler. 13 Temmuz 2002, şair ve yazar Ece Ayhan hayatını kaybetti.

düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca

çizgime karışırdın, uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın, ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

15 Temmuz 2002. DSP'den ayrılan milletvekili sayısı 53'e ulaştı. 16 Temmuz 2002. DSP'den 6 milletvekili daha istifa etti. 23 Temmuz 2002. Yurtta etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Yozgat'ın Şefaatli ve Yerköy, Çorum'un Sungurlu ilçeleri ve Kars, Tokat, Sakarya ve Sivas'ta toplam 12 kişi hayatını kaybetti. 25 Temmuz 2002. Sağanak yağışların ardından Rize, Yozgat, Çorum, Tokat, Kars ve Muş'ta ölenlerin sayısı 35'e ulaştı. 3 Ağustos 2002. AB'ye uyum çerçevesinde tarihi adımlar atıldı. Meclise kabul edilen yasayla savaş ve yakın savaş tehdidi dışında idam cezası kaldırıldı. Kürtçe'de dahil farklı ana dil ve lehçede yayına izin verildi. Ana dilde öğrenim serbest bırakıldı. Azınlık vakıflarına gayrimenkul edinme, kendi taşınmazları üzerinde tasarruf bulunma hakkı tanındı.

22 Ağustos 2002. Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı adlı romanıyla Fransa'nın en iyi yabancı kitap ödülünü aldı. 23 Ağustos 2002. Kemal Derviş, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle partiye resmen üye oldu. 23 Ağustos 2002. YDP'nin yeni adı Genç Parti olarak değiştirildi ve partinin genel başkanlığına iş adamı Cem Uzan seçildi. 25 Ağustos 2002. Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, Yurt Partisi'ne katılarak yapılan olağanüstü genel kongrede genel başkanlığa seçildi.

3 Kasım 2002. Erken genel seçim yapıldı. 41.407.027 seçmenden 32.768.161'i sandık başına geldi. 8.638.866 seçmen sandık başına gitmezken %49.14 ile son 7 seçim içinde katılım oranı en düşük seçim oldu. 1999 seçimlerinde katılım oranı %87.9 olarak gerçekleşmişti. Seçimde 57. hükümeti oluşturan koalisyon partilerinin toplam oy oranı %14.71 oldu. DSP %1.22, MHP %8.36 ve ANAP %5.13, ana muhalefet partisi DYP ise %9.54 oy alıp seçim barajını açamadıkları için parlamentoya giremediler. Daha önce meclise temsil edilen SP %2.49, YDP %1.15 oy oranıyla barajı aşamayan partiler arasında bulundular. Seçim sonucu %34.29 oy alan AK Parti 363 milletvekiliyle, %19.38 oy alan CHP ise 178 milletvekiliyle meclise girdi. 1954 yılından sonra ilk kez sadece iki parti mecliste temsil edildi. Toplam %1 oy alan bağımsız adayların sadece 9'u meclise girdi.

18 Kasım 2002. Abdullah Gül, Başbakan ve 24 bakandan oluşan 58. hükümetin listesini Cumhurbaşkanı Sezer'e sundu. Gül'ün başkanlığındaki AK Parti hükümeti, Cumhuriyet tarihi boyunca demokratik seçimler sonrasında parlamentoda tek partinin çoğunluğuna dayalı kurulan 13. hükümet oldu. 28 Kasım 2002, yazar ve şair Melih Cevdet Anday hayatını kaybetti. 29 Kasım 2002, organize suç örgütü elebaşı suçlamasıyla yargılandığı dava sonucunda hakkında tahliye kararı verilen Alaaddin Çakıcı, tutuklu olduğu Kocaeli Birnoğlu F tipi cezaevinden tahliye edildi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Kayseri'nin ve Türkiye'nin nabzını tutan, gündeme damga vuran olaylarla yepyeni bir bültenle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerini, yerel yönetimlerin çalışmalarını, siyaset kulislerindeki hareketliliği ve şehrimizin gündemini gün gün sizler için derledik. Mikrofon başında ben Merve Sersoy Yıldırım. 20 Temmuz Pazartesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, hayatın artık engelli vatandaşlar için daha kolay ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu yöndeki mesajlarda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, harekatın mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden, herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye Diri Fay Hattı'nın yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melikgazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Temmuz Perşembe, kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin envanterleri, alternatif ulaşım güzergahları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısı çalışmaları sürüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii Kebir'in yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti, 91 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi partisi oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düşerken meclis başkan vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Alparslan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 32 90. Çınarım Eczanesi Beyazşehir Mahallesi 0352 222 10 75. Demirezen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 24 83. Funda Birol Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 999 18 96. Genç Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 235 20 50. Kent Eczanesi Cumhuriyet Mahallesi 0352 232 16 95. Kılıç Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 502 50 15.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, gece saatlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde bisikletle indiği sırada geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Tümgüç'ün cenazesi Hulusi Akar Camii'nden öğle namazına müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa ederek katıldığı yeni partide Kurucular Kurulu üyesi ve parti meclisi üyesi oldu. Çarşı Melikgazi'de Talha Bora Öge ve orkestrasının şiir ve türkü konser etkinliği gerçekleştirildi. Burada konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Çarşı Melikgazi sadece alışverişin değil aynı zamanda inşallah etkinliklerin de merkezi olacak. Burada güzel bir etkinliğe inşallah Talha Bey'le, ekibiyle başlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bakıyorum bayağı seveni fazla Talha Bey'in. Talha Bey'le birlikte inşallah güzel dakikalar geçirmeye devam edelim. Çarşı Melikgazi'ye de inşallah sahip çıkın. Çünkü Türkiye'deki ilk gıda AVM'si Kayseri'nin ulusal yerli firmaları da bulunuyor. Dolayısıyla boykot ürünlerden almayalım. Büyük, güzel yerli firmalarımıza destek verelim inşallah.
1: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş insanı Alaaddin Çağlıköse ve ağabeyine yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Melikgazi Hunat Mahallesi'nde 3 kişinin yaşamını yitirdiği, kasten öldürme olayının faili Gürcistan'a firar ettiği tespit edildi. Yakalanmasına

0: ettiğini açıkladı. Kaptan İlhan genel koordinatörlük görevinde 43 gün kaldı. Kayseri'nin coğrafi işaret tescilli yöresel lezzeti pastırmanın kilo fiyatı gelen zamlarla birlikte 3000 lirayı geçti. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.

0: Yayın tekrarı.
1: Adalet Terazisi başlıyor. Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında.
2: ...91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarından herkese merhaba. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Bugün siber güvenlikte yeni dönem 7545 sayılı kanun hakkında konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan uzmanımız Adli Bilişim Uzmanı Özlem Duran bizlerle birlikte. Özlem Hanım hoş geldiniz.
3: Hoş buldum Merve Hanım.
2: Nasılsınız?
3: İyiyim, teşekkürler, siz?
2: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Eğer bu süreçte bize sorularınız olursa 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Özlem Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında konumuza geçeriz.
3: Özlem Duran, bilgisayar yüksek mühendisiyim. Yaklaşık 8 yıldır adli bilişim uzmanı olarak uzmanlığımı devam ettiriyorum.
2: Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten bu dönemde, bu süreçte gerçekten işiniz çok zor diye düşünüyorum. O yüzden en temelden başlayalım. Biraz biz vatandaşlar olarak çok da bu konularda bilinçli değiliz diye düşünüyorum. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülen bu 7545 sayılı kanun nedir ve biz bu kanundan tam olarak ne anlamalıyız?
3: 7545 sayılı siber güvenlik kanunu 2025 yılı Mart ayında aslında kanunlaştı. Ama bu çok da bilmediğimiz bir kanun değil. Aslında birkaç kanunun birleşmiş hali olarak tek bir çatıya toplanmasıyla gerçekleşti. Özellikle son yıllarda teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesiyle birlikte bu kanun çok gerekliydi. Bunun uluslararası alandaki örnekleri de çok fazla. Ülkemizde de bu tarz bir kanuna ihtiyaç vardı. İşte log yönetimi, fikri mülki haklar, KVKK alanları hepsi tek bir çatı altında, daha kontrollü, tek bir merkezde ve denetimi daha sık olabilecek şekilde 7545'in altında Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuş oldu.
2: Evet. Peki siber güvenlik artık milli bir güvenlik haline gelmiş oldu. Peki evdeki bilgisayarlarından internete giren vatandaşlar bu kanundan ne anlamalı? Günlük dijital alışkanlıklarımızda bir değişiklik oldu mu?
3: Aslında sadece yönetim ve denetim merkezi ile ilgili bir değişikliğimiz oldu. Zaten önceden 56-51 gereği loglar kayıt altına alınıyordu. Herhangi bir suç unsuru oluşturan web sitelerine erişimler ve bunların kayıtları, herhangi bir olay olduğundaki dökümleri, işte ulaşım, IP adresleri, bunların hepsi zaten kayıt altında tutuluyordu. Ama artık 7545 ile birlikte bunları kontrol eden Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun görevleri daha da artırılarak bu tarafta kanun uygulanmaya başlandığında ön izlenimler, İşte gerekiyorsa ceza yaptırımlar ve veri toplama süreci hızlanmaya başladı. Vatandaşlar için de bu durum çok daha önemli hale geldi. Çünkü önceden oluşmuş bir suç belki bir süre sonra fark ediliyordu ama artık anlık olarak fark edilecek seviyede bir teknoloji yapı bizi bekliyor. Ve burada da aslında bir siber güvenlik olayı oluşma tehlikesi anında müdahale edilmiş olacak burada.
2: Evet, şimdi o kadar şey oldu ki uluslararası bile bir şey varsa hemen duyabiliyoruz. Bu asılsız siber saldırı veya veri sızıntısı haberleri de hızlıca yayılabiliyor. Şimdi bir vatandaş işte veriler çalındı iddiası attı diyelim, WhatsApp üzerinden veya X hesabı üzerinden bir şey paylaştı. Bu vatandaşa cezai bir risk var mıdır? Bunlar hakkında da bilgi verir misiniz?
3: 7545 öncesinde de zaten böyle bir risk vardı. Çünkü kişi bir suç unsuru oluşturduğu kamuoyuna duyuluyor ve onun itibari değeriyle aslında oynama gerçekleştiriliyor. Bunun tabii ki kanunda, farklı kanunlarda yeri vardı. Ama 7545'in içerisinde de bu madde ayrıca eklendi. Çünkü bu İşte veriler çalındı, verilerle oynama yapıldı gibi daha toplumu galeyana getirebilecek bir unsura dönüştüğü için 7545'in içerisinde bir veri sızıntısıyla ilgili netleşmeyen bir durumu paylaşmaları durumunda kişilere çok yüksek cezalar kesileceği, hapis cezalarına kadar cezalar verilebileceği yönünde özellikle madde eklendi. Bu da aslında toplumu o galeyandan kurtarmak ve bu şekilde büyük firmaları değerlerine aykırı hareket etmekten ve ülkemizin de, çünkü bazı firmalar yurt dışı firmalar oluyor ve ülkemizden o yurt dışı firmalar itibari bir zarar geldiğinde de ülkemiz sorumlu kılınmış oluyor. Bundan da aslında uzaklaşmak anlamında 7545'in içerisinde direkt bir madde eklendi bununla ilgili.
2: Evet, şimdi bu konuyla ilgili mi tam bilmiyorum ama kişiler de bazen, mesela deprem döneminde bunu çok yaşamıştık. Evet. İşte burada yıkıntı var, insanların sesi geliyor gibi yanlış ihbarlar olmuştu. Bu şahıslar için de geçerli oluyor yani.
3: Tabii. Onlar yanlış bir bilgi, veri yayımı, bu tarz durumlarda yine kanun içerisinde yer aldı.
2: Evet. Peki şimdi bir vatandaş kişisel verilerinin çalındığını düşündüğünde Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yeni internet sitesi üzerinden bir bildirimde bulunabiliyor mu? Bunu sormak istiyorum. Bir de KVKK dediğimiz bu yeni başkanlık rolleriyle vatandaş nezdinde nasıl ayırabiliyoruz?
3: 7545 dediğim gibi 2025 yılı Mart ayında kanunlaşmış bir yapı. 2025 yılında bir atama gerçekleşti ve şu an yavaş yavaş Mayıs ayında bir toplantı gerçekleşti. Kapsamını genişlettiler. Daha sadece yapı kuruluyor. Bundan belki bir yıl sonra artık yapı tamamen kurulmuş olacak. Ama veri sızıntıları ile ilgili süreçlerimiz hala 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanununun içerisinde devam ediyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'na taşınan yapı şu anda sadece Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi dediğimiz bir yapı var. Özellikle kurumların, kamu kurumlarının ve kritik altyapı kuruluşlarının denetimden tabi oldu ve uymakta zorunlu oldu denetim modülleri. Bunlar eklendi oraya ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun siber güvenlikle ilgili oluşturduğu zararlı sitelerin yer aldığı kısımda yine Siber Güvenlik Başkanlığı'nın web sitesine eklendi. Ama hala 6698 ile ilgili bir birleşme durumu yok. Bir bildiri yapılacaksa direkt kişisel verileri koruma kanunu sitesinden veri sızıntısı ile ilgili orada gerekli formu doldurarak başvuruda bulunabilirler.
2: Evet, şimdi peki kişiler işte bu yeni düzenlemeyle birlikte siber olaylara müdahale süreçlerinde işte aramalar, el koyma gibi olaylar da oluyor. Bu durumda dijital gizlilik haklarımız nasıl dengeleniyor ve adli bilişim uzmanları bu süreçte delil güvenliğini nasıl sağlıyor?
3: Şimdi adli bilişim uzmanları o kısmı delil güvenliğini sağlamakla mükellef değil. Yani delil kendine gelmedikçe delili bulmak ya da araştırmakla mükellef değil. Sadece kanun gereği gelen davalarda bir veri verildiyse onları aynen teslim etmek ve o veriyi analiz ederek süreci tamamlamakla görevli. Bu süreç adli bilişim uzmanları için güzel bir süreç olacak. Çünkü bazen veriye ulaşmak daha uzun bir süreç alabiliyor. İzlemelerin geç olması ya da izlemelerin farklı merkezde olması, verilerin toparlanamaması, işte tek elden izin çıkamaması, yetkilerin az olması gibi. Bundan dolayı verilerde gecikme olabiliyor ve veri kaybına sebebiyet verebiliyor. Ama bu kanunla birlikte artık tek elden yürütüleceği ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'na da çeşitli yetkiler verileceği için burada çözümlenme süreleri daha hızlı olacak ve adli bilişim uzmanlarına daha net veriler gelmeye başlayacak, daha hızlı veriler gelmeye başlayacak. Veri ne kadar artarsa oradaki inceleme alanı da bu kadar artacak ve daha kaliteli, daha sağlıklı sonuçlara ulaşmış olacağız.
2: Evet, inşallah öyle olur. Şimdi Mart ayında bu kanun çıktı dediniz. Evet. Mayıs'ta da yeni güncellemeler oldu. Bunlara neler eklendi, neler değişti? Onlardan da bahseder misiniz?
3: 2025 Mart ayında kanun çıktıktan sonra o yıl sadece bir atama yapıldı ve bir kanunun içeriği paylaşıldı. Aslında kanun içeriği bizim yıllardır beklediğimiz yapıların birleşmesini içeriyordu. Bu çok beklediğimiz bir durumdu. Çünkü çok dağınık bir siber güvenlik yönetimi vardı ve artan teknolojiyle birlikte yapı iyice karmaşıklığa gelmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Başkanlığı'nın altına gelmiş oldu. BTK Siber Güvenlik Başkanlığı ile birlikte eşdeğer çalışmaya başladı ve konuştuğumuz gibi 6698'in de bir 7545 ile uyumunu şu sürede bekliyoruz. Mayıs ayında yapılan toplantıda kritik bir karar alındı. Normalde kamu kurumları ve kritik altyapı dediği işte elektronik haberleşme firmalarına Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin bağımsız denetimleri vardı. Her yıl çok yoğun bir şekilde denetimlere tabi oluyordu. Buna kritik altyapılara imalat sanayi de artık dahil olmalıdır diyerek kapsam genişletildi. Bu birçok işletmeyi etkileyen, aslında süreci etkileyen bir karar olmuş oldu ama hala şu bu kavramın neleri ifade ettiğini, yani imalat sanayi dediğimiz elik şirk imalat sanayiden mi bahsediyoruz? Yoksa holding benzeri yapılardan mı bahsediyoruz? İşte bunların siber güvenlik yapılarının incelenmesi için altyapılarında beklediğimiz temel şeyler mi var? Yani o kapsam daha olmadı ve özellikle yerli üretim olan yazılımların kullanılacağı yönünde de bir madde içerisine eklenmişti. Bu tekrardan vurgulandı ama bu yerli üretimden kastımızın ne olduğunu ve hangi izinli firmalar olduğu da hala açıklanabilmiş değil. Ama bu iki madde Mayıs ayında bizim dönüm noktamız diyebiliriz. Artık şunu biliyoruz, imalat sanayi de bu sürecin içerisinde ve bu artık katlanarak gidecek. Demek ki kamu kurumları ve kritik altyapının içerisine eklemeler yapılıp çoğu kurum içerisine alınıp tedbirler genişletilmiş olacak.
2: Evet, şimdi bir dinleyenimiz sormuş. Hemen onun da sorusunu sormak istiyorum. Bu yeni siber güvenlik başkanlığı artık bizim internet geçmişimizi, girdiğimiz siteleri, kiminle ne mesajlaştığımızı anlık olarak takip edebilecek mi? Güvenlik sağlayacak derken özel hayatımızın gizliliğini tamamen bitiriyor mu diye sormuş.
3: Şimdi girilen siteler bu şekilde direkt herhangi bir suç unsuru içermediğinde herhangi bir şekilde izleme yapılmıyor. Zaten mesajlaşma hiçbir şekilde görülemiyor. Yani WhatsApp kullandığımızda da orada çıkan ibare de şifreleme oluyor. Yani hiçbir şekilde ona direkt ben numarasını vereyim, buradaki WhatsApp verilerine ulaşın gibi bir
2: onu göremiyor.
3: Hayır. O tarafta ya tabii ki o özel sistemlerle işte bazı mesela sıkıntılı durumlar oluyor. Direkt WhatsApp'la yazışma yapılıp oradaki veriler talep edilebiliyor ama bu dava açılmış oluyor ve davanın ilerleyen zamanlarında olmuş oluyor. Kesinlikle zaten bu kanunun amacı özel hayatın gizliliğini korumak. Bilgilerimizin ne kadar kıymetli olduğunu ve onlarla ilgili kurumların da bilgilenebilmesi için sert tedbirler alınmaya başlandı. İşte kullanılan mesela bir yere üye oluyoruz, bir siteye üye oluyoruz. Çok fazla veri alıyor. O siteye o verileri almaması gerektiğiyle ilgili bildirim yapan bir yapı ya da herhangi bir veri sızıntısına hemen müdahale edebilecek bir yapı kuruluyor. Aslında tamamen özel hayatın gizliliğin korunması yönünde ya da bizim herhangi bir özel hayatımızla ilgili bir sızıntı ya da işte bir durum gerçekleştiğinde direkt başvurabileceğimiz kanallar oluşturulmaya başlanıyor. Bu tamamen aslında yani vatandaşın burada daha iyi bir şekilde verilerin korunması, kişinin verilerin korunması ve kurumların da burada daha çok bilinçlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir kanun.
2: Evet, bu da çok önemliydi. Teşekkür ederiz. Şimdi sızıntı deyince bazen böyle arama motorlarında bana da geliyor. Mesela şifreleriniz sızdırıldı, değiştirin gibi şeyler. Bu durumlarda bu siber saldırı gibi bir şey mi oluyor?
3: Siber saldırı şeklinde değil. Bazen biz farkında olmadan daha düşük kontrollü, daha böyle parola zayıf şekilde koyabiliyoruz. Bu tarz durumlarda da ister istemez onunla eşleşen bir parola ya da birden fazla yerde kullandığımızda bu tarz uyarılar çıkıyor. Çünkü parolayı kaydettiğimizde orada paroları görebiliyor. Onlarla ilgili işlem yapabiliyor. Ama şu tarz web siteleri de var. Kendi işte mail adresinizi girdiğinizde veri sızıntısı olan yerlerde sızma olabileceği ile ilgili bildirim verenler de var. Bunlar tamamen zaten son kullanıcı bilgilendirme ama biz hep şunu söylüyoruz. Her bir kullandığınız yapının şifresi farklı olsun ve en az 3 aylık sürelerle şifrelerinizi değiştirin. Çünkü çok çabuk şekilde ulaşabilecek şifreler olabiliyor. Hepsine de aynı verildiğinde bu sefer sistem algoritmayı çözüp diğer kanallara da ulaşabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca parolaları da daha güçlü kılmakta ve bilgisayar kullanırken onları kaydetmemek burada alabileceğimiz en güzel önlemlerden.
2: Evet, şunu da sormak istiyorum. Biz şimdi bazen kartı çıkarıp o kartı girmek için online alışverişlerde evet. biraz eriniyoruz. Evet. Ve diyoruz ki aman kaydedeyim bir şey olmaz diyoruz. O da bize sıkıntı yaratabilir mi?
3: Yani zaten şu şekilde eğer herhangi bir altyapıya kaydediyorsanız zaten oranın bir sözleşmesi var. Orada sıkıntı yok. Yine telefondan doğrulama geliyor. Bilgisayar üzerinden İşte E-Devlet'e girdiğinizde de şifrelerimizi kaydet gibi kullanıyorsak o tarafta da orada son 3 haneyi zaten tekrardan istiyor. Oradaki güvenlik önlemleri de oluşturulmuş biçimde. Ama yine de kaynağını bilmediğimiz yerler özellikle kendi kartımız değil sanal kart kullanılırsa tabii çok daha güvenli olur. Yani bütün o olumsuzlukları sıfıra indirmek. Yani kaydetseniz de sonuçta içerisine yüklemediğiniz durumda herhangi bir müdahalesi olmayacak. O yüzden sanal kart kullanımını biz bu tarz durumlarda öneriyoruz.
2: Evet, bu da çok önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz bilgilendirmeniz için. Şimdi Mayıs 2026'da Siber Güvenlik Kurulu dijital altyapı, sağlık, gıda ve tarım gibi kritik sektörleri belirledi. Bu şirketlerin siber olayları bildirmeme zorunluluğu olmadığında da 120 bin TL'ye kadar cezalar verilebiliyor. Adli bilişim açısından baktığımızda şirketler bu sızıntıyı yaşadıklarında bunu gizleyebilirler mi? Yoksa dijital ayak izleri bunu her türlü ele veriyor mu?
3: Her türlü ele veriyor. Aslında çoğu sızıntıyı şirketler fark etmiyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu fark ediyor. Bu 7545 ile birlikte Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun USOM altyapısı var. Ulusal Siber Güvenlik Organizasyon Merkezi aslında. Bunların içerisinde SOME dediğimiz ekiplerin her firma tarafından kurulup içerisinde firmanın dışa yönelik IP adreslerinin tanımlanıp BTK'nın taramasına izin verilmesi gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Siz fark etmeseniz bile aslında çoğu açıklığı Bilgi Teknolojileri Kurumu fark ediyor ve onun öncesinde savunma talep ediyor. Eğer siz bunu fark edip BTK sizden önce bunu fark ettiyse zaten savunmada bildirip KVKK'ya bildirim yapabiliyorsunuz. Ama siz fark ettiniz ama BTK'da sonradan sizin fark ettiği anlaşılırsa BTK ilgili dokümanı direkt kurula veriyor ve bu sefer siz hem veriyi sızdırmaktan ceza alıyorsunuz hem bildirmemekten ceza alıyorsunuz ki bildirmemenin cezası daha yüksek. Hem kurumun web sitesinde yayınlama yapılıyor, bu ilgili firma hani bildiri şekline yapmıştır ve cezaları da çok yüksek oluyor bildirim yapmadıkları için. Bu çünkü bizim için kurumun farkındalığının yeteri kadar oturmadığının, süreçlerin eksik işletildiğinin bir göstergesi. Orada da zaten bir savunma talebi geliyor kuruldan.
2: Evet, şimdi bir dinleyenimiz daha sormuş. Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu ama daha dün telefonuma sahte bir kargo veya fatura linki geldi. Tıkladım ve maaşım çalındı. Bu yeni başkanlık benim çalınan paramı geri verebilecek mi? Yoksa sadece büyük şirketler ve devlet kurumlarını mı koruyor demiş.
3: Şimdi bu tarz zaten bu konuşacağımız konulardan biri olacak. Oltalama phishinglerde biz neler yapacağız? İlk 10 dakika neleri yapmamız gerekiyor? Şimdi bu tarz durumlarda ilk başta bir para çalıntısı varsa mutlaka bankaya haber verip ilgili çekimin ya da ilgili işlemin kendisiyle ilgili olmadığını mutlaka belirtmesi gerekiyor. Yani ilk yapılacak husus orada o. Şimdi gelen 7545 bunları önleyecek. Belki bundan sonra çok daha az sayıda oltalama gelebilecek. Çünkü onların kontrolleri artırılmış olacak. Ama biz vatandaş olarak bunların zaten çok fazla duyuruları yapılıyor. Hani nelere tıklamamız gerektiği kaynağı bilinmeyen kısımlar. Burada veri girişini bizzat kendisi gerçekleştirdiği için yani bu tarafta kendi veri girişi gerçekleştirmiş ve verilerini alenileştirdiği için buradaki sorumluluk aslında kişiye ait oluyor. Tamamen kişinin orada eğer bir oltalama saldırısıysa bunu mutlaka bildirmesi gerekiyor. İşte BTK'ya bildirebilir, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na bildirebilir, o site yasaklanabilir. O şekilde ve kendisinden mutlaka silmesi gerekiyor. Eğer bir link içerisi önce tabii SS'ini alıp kaydını oluşturup ve hemen bankaya bir bildirimde gerçekleştirmesi gerekiyor. O şekilde ücretini zaten çünkü aktarımı gerçekleştirme provizyonda kalıyor ve geri aktarımını alabiliyor.
2: Evet, bu da gerçekten çok önemli çünkü çok yaşanan şeyler, yani çok çok bilgili insanlar bile bir şekilde dolandırılabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor, buradan da uyarmış olalım. Şimdi sadece büyük holdingler değil, internette satış yapan ve e-ticaret sitesi veya müşteri verisi tutan küçük işletmelerimiz de var. Bunlar kanunda ne gibi bir yükümlülüğe sahip? Ben küçük işletmeyim, işte bana bir şey olmaz demeleri doğru mu?
3: Hayır, şimdi veriyi kullanan her işletme sorumludur. Yani bu kesin olarak, çünkü bir e-ticaret yapınız var, küçük bir işletmeniz dahi olsa kişinin bilgilerini alıyorsunuz, kargo hizmetiyle bu bilgileri paylaşıyorsunuz ve oradaki sorumluluğu almış oluyorsunuz. Kurduğunuz e-ticaret yapısının da mutlaka işte bir açık rıza metni içermesi lazım, çerez politikası olması lazım, güvenlik KVKK ile ilgili bir politikanın olması lazım. Mutlaka kanunun istediği en azami şekilde yapıyı kurulması gerekiyor. Ama büyük kurumlara göre tabii ki idari ve teknik tedbirler anlamında daha az bir yükümlülükleri olacak. Onlardan çok yoğun bir şekilde teknik tedbirler beklenmiyor. Çünkü yapıları bu şekilde uyuşmuyor, ama e-ticaret kapsamında ne varsa yazılımsal olarak tedbir, mutlaka bunları gerçekleştirmeleri gerekiyor. Zaten e-ticareti kendileri yapmadıkları için bir firmaya yaptırıyorlar ve mutlaka firmaya yaptırırken de biz şunu söylüyoruz: sözleşmelerinizde birincisi gizlilik sözleşmeleri mutlaka eklenmesi gerekiyor ve sözleşmelerin içerisinde de İşte o seneki 6698, 7545 gibi hukuki kanunlarda bir eksiklik olduğunda sorumluluğu alabileceklerine dair bir maddenin de eklenmesini istiyoruz. Çünkü bir e-ticaret, ben alıyorum, site satın alıyorum ya da yaptırıyorum, ben oradaki kanun hükmündeki her şeyi detayıyla bilmek zorunda değilim. Ama e-ticaret sitesini geliştiren bunları farkında olarak o yapıyı kurmak zorunda. Ben herhangi bir hukuki yaptırımla karşılaştığımda sözleşmemi sunabilecek kadar güçlü bir sözleşme oluşturmak zorundayım.
2: Evet. Şimdi kanunla birlikte kurumlar için de erişim hak, yani log tutma dediğimiz şey zorunluluk geldi. Evet. Bu durumda mahkemelerde dijital delillerin doğrulanma hızı ve mahkemenin seyri nasıl etkileniyor?
3: Log tutma zaten 56-51 gereği zorunluydu. Hatta burada zaman damgası dediğimiz bir kavram var. Zaman, TÜBİTAK zaman damgası ile birlikte logların tutulması gerekiyor. Logların değiştirilmediğinin kanıtlı olması gerekiyor. Tabii 7545 ile birlikte bu kavram çok daha ilerlemeye başladı. Evet, loglar var ama logların bir de anlaşılır olmasını bekliyor. Bir, yani sadece bir web sitesine girdiğinizde belki 500 tane arkada log üretiliyor. İşte gittiği alanlar, kullandığı yapılar, işte girdi, kaydetti, çıktık tarzında böyle bir log yapısı var. Bunların anlaşılabilir, mahkemeye sunulabilir, okunabilir olması, herhangi bir siber güvenlik olayı ya da farklı bir durum olduğunda kanıt oluşturabilecek yapıların oluşturulması bekleniyor. 56-51 aynen bu tarafa devam ettirildi ama biz burada aslında log tarafında farklı yapılar bekliyoruz. İşte yapay zeka bizim için en önemli konulardan birisi. Yapay zeka alanındaki adli suçlarda log süreçlerine nasıl ulaşacağız? Kişinin o veriye oluşturduğu ile ilgili logları nasıl kayıt altına alacağız? Çünkü yapay zeka sistemlerin çoğu yurt dışında. Biz buralardaki adli vakalardaki süreçleri nasıl kontrol altına alacağız? Onlarla ilgili de çok yakın zamanda bir genişlemenin olacağı beklentisindeyiz.
2: Evet, şimdi yapay zeka da büyük bir kabus olmaya başladı. Çünkü hem sesi değiştirebiliyorlar, görüntüyü değiştirebiliyorlar. Evet. Yani bazıları anlaşılıyor ama anlaşılmayanlar da oluyor. Tabii ki bunu da geliştiriyorlar. Peki bu yapay zeka üretimi olup olmadığını nasıl anlayabiliyoruz ya da biz anlayabilir miyiz? Teknoloji ve kanunlar bu konuda ne kadar hızlı?
3: Şimdi adli bir olaya düştüğünde yapay zeka ya da bir metin, görüntü anlaşılıyor. Zaten görüntü çok net bir şekilde anlaşılıyor. Ama bir metine geldiğimizde, özellikle fikri mülki hakları, telif hakları, bu konulara geldiğimizde oralarda daha spesifik incelemelere tabi olmamız gerekiyor. Şu anda teknik yapımız bunlara aslında uygun. Yani çok rahat bir şekilde bunlar bakılabiliyor. Sadece bunlar değil, yani bir görüntünün üzerinde değiştirilme yapıldığında da, yapay zeka değil farklı bir şekilde de yapıldığında onların anlaşılması çok kolay oluyor. İşte bir WhatsApp görüntüsünün esesini alıp oradaki kişinin ismini değiştirip mahkemeye sunduğunuzda şey diyorsunuz, her şeyiyle yaptım ve bunu bulamaz şeklinde söylüyorsunuz ama biz o taraflarda mesela bakarken işte profil fotoğrafıyla oradaki yazı karakterin arasındaki santim ölçülerek bakılıyor orijinalliğine. O yüzden de çok rahat bir şekilde yapay zeka ile ilgili verinin doğru olup olmadığı kanıtlanabiliyor. Ama bu adli boyutta. İşin bir de aslında sosyal tarafı var. Yani yayımlanan verilerin herkes tarafından bu yapay zekadır denilemediği nokta var. Ama bunlarla ilgili de önlemler alınmaya başlandı. Artık büyük kurumlar ya kendi içlerindeki işte yapay zekalarını geliştiriyorlar ya da bazı yapay zekalara erişim engelleri getirmeye başladılar. Bunlarla ilgili sözleşmeler imzalanmaya başlandı. Aslında bu şu an çok artan yapay zeka furyasının bir süre sonra azalacağı beklentisindeyiz. Ama biz yine de son kullanıcılara, vatandaşlara şunu söylüyoruz. Hani veriniz kıymetli, o yüzden kaynağını bilmediğiniz hiçbir yapay zeka aracına verinizi yüklememeniz, bunlarla verilerinizle yapay zekayı eğitmemenizi, özellikle sadece işte resimle ilgili yapılan bir uygulama, kaynağı belli değil, nereden yüklendiği belli değil, uygulama hangi amaçla oluşturulduğu belli değil. Ama onun yanında Microsoft'un çok kaliteli portalları var. Kaynağını bildiğimiz yapay zeka araçlarını yine veriyi minimalize ederek kullanmak en az tehlike yaratacaktır.
2: Kesinlikle, ama her konuda dikkat etmeliyiz. Evet. Çünkü bazı uygulamalar, mesela bir oyun indiriyorsun. Evet. Oyunda bile diyor ki işte rehberine erişime izin veriyor musun, vermiyor musun? Hı-hı. Yani oyunsun sen, niye rehberime erişiyorsun, değil mi? Bunlara da çok dikkat etmek
3: lazım. Aynen, bunu hatta anlatırken şey diyorum, bir uygulama var hala aktif bir uygulama. Kim beni rehberine nasıl kaydetti?
2: Evet, bütün bilgileri
3: yani bu,
2: veriyoruz.
3: Şey zannediliyor, yani benim buluyor demek ki, ama rehberindeki kişiler ekliyor ve tüm rehberine izin veriyor. Rehberindeki veriyi çekiyor, veri tabanına atıyor ve sen beni nasıl kaydetti dediğinde veri tabanından senin numaranla eşleşen her şeyi çekip getiriyor. Ana mantığı bu tamamen. Ama o kadar iyi servis edildi ki sanki o gidiyor da buluyor gibi, ama herkes merak ettikçe girdikçe oradaki veri arttı, veri arttı dersen, aynen, sınırsız bir veri kapasitesine sahip oldu. Mesela en tehlikeli uygulamalardan birisi, hem telefon numarası hem kişi kaydı, belki ileride çok büyük sıkıntılara sebebiyet verecek veriler şu an o sistemin içerisine yüklenmiş oldu. Ama yine de o uygulamada yurt dışı uygulaması olduğu için oradan verilerini silme yetkisi var. Yine şu an öğrenenler varsa da yine verilerini silerek sistemden ayrılabilirler.
2: Tam bunu soracaktım. Evet. İşte ben baktım sonra sildim diyor. Hı-hı. O zaman da siliniyor.
3: Evet, silinir.
2: İyi bari Allah'tan. Şimdi bir dinleyenimiz daha yazmış. Her gün bahis sitelerinden, dolandırıcılardan, tanımadığımız numaralardan SMS alıyoruz. Bu yeni kanun bizi gün içerisinde rahatsız eden bu mesajların ve verilerin başkalarına satılmasını engelleyecek mi? Bunlara ceza var mı diye sormuş.
3: Şimdi bu, tabii ki bu bahis siteleri ya da diğer oltalama mailleri ya da SMS'lerine yönelik sert bir kapsam gelecek onunla ilgili. BTK tarafında da çalışmalar yapılabiliyor. Ama veri çok olunca ya da veri yayılmış olunca bu tarafta bu tarz işlemler çoğalmış oluyor ister istemez. BTK bunlarla ilgili önlemler alıyor. Yani bu kısımla ilgili işte kendi telefon numaranın kayıtlı olduğu siteleri görebiliyorsun, vatandaşlık. İYS dediğimiz ileti yönetim sistemine girebilirler. Verdiğim her eğitimde bunu mutlaka söylüyorum. Bu devletin oluşturmuş olduğu bir portal. Mail adresiniz ya da telefonunuzla ileti yönetim sistemine girdiğinizde sizin telefon numaranızla nerelere arama yetkisi, mesaj atma yetkisi verdiğinizi oradan net bir şekilde görebilirsiniz. Aslında bu İYS sistemini kaydetmeyi de şu şekilde yapılıyor. Bir alışveriş merkezine gittiniz ve kasada size diyor ki telefon numaranızı istiyorum ve bir kod gelecek, verir misiniz? Aslında sormuyoruz niye kod istiyorsun. O kod İYS sistemine numaranızı kaydetmek ve bundan sonraki reklam süreçleri için sizleri bilgilendirmek için atıyor. Ben hep şunu söylüyorum. İYS sistemini sürekli olarak kontrol edin ve orada tanımadığınız, bilmediğiniz bir yere kaydınız varsa mutlaka o kaydı kaldırın. Oradan silebilirsiniz. Bu birinci kontrol olabilir. Diğer taraftan veri sızdırılması hiçbir zaman önlenemez. Çünkü verinin sahibi eğer o veriyi vermek istiyorsa buna devletin yapabileceği hiçbir şey yok. Burada tamamen şu yapılabilir. Kişi farkındalıkları artırılabilir. İlgili kurumların veri sızıntılarıyla ilgili önlemler artırılabilir. İnternet tarafındaki güvenlik önlemleri artırılabilir. Bu kısımda yapılabilir. Ama %100 veri sızıntısı engellenemez maalesef.
2: Evet, yani bu devirde biraz zor dediğiniz gibi. Şimdi çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Çok güzel geçti program. Çok bilgilendirici de oldu kendi adıma ve dinleyenlerimiz adına. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak ben şunu da sormak istiyorum. Oltalama dedik biz. Bu yöntemin işte hesabı ele geçirilen veya siber suç mağduru olan vatandaşın dijital delillerin kaybolması için işte ilk 10 dakikada ne yapabilirler? Hem şöyle programı bir toparlayalım hem de buyurun.
3: Şimdi eğer bir oltalama, bir phishing saldırısına maruz kaldınız, bir linke tıkladınız, bir veri girdiniz, bir belli bir miktar ücretiniz gitti, bu tarz bir durumla karşılaştığınızda öncelikle ilgili gelen linkin bir ekran kaydının alınması gerekiyor. Ekran kaydını aldıktan sonra kesinlikle bunun silinmesi gerekiyor. Ve orada bir para çekimi varsa, dediğim gibi bankalara bildirim yaparsanız o tarafta geri tam o işlem provizyondayken bunu yapabiliyorlar. Bu sadece phishing saldırıları için söylemiyorum. İşte bir ürün, bir hizmet aldınız ve e-ticaret sitelerinden aldığınız ürün ya da hizmet gelmediyse, ücret üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin, işte bir 10 gün, 15 gün bankayı aradığınızda banka bununla ilgili bir süreç başlatıyor ve karşı tarafa ürünü ya da hizmeti teslim ettiğine dair kanıt istiyor. Eğer teslim etmediyse ücreti tekrardan geri alabiliyorsunuz. Bu süreç bazen eğer yurt dışı bir kurumsa 6 aya kadar uzayabiliyor ama yine de ücretinizi geri alabiliyorsunuz. Özellikle ard arda çekilen paralar, dolandırıcılık vakalarında bazı bankalar zaten bunun kontrolünü koyup hemen kartı iptal ediyorlar o tarz durumda, ama yine de bir bankaya bildirim yaparak o paraların tarafına geri ödenmesini talep edebiliyorlar. Bunu özellikle bildirmek istiyorum. Eğer yaşadığınız oltalama ya da phishing'de bir görüntü sızması ya da farklı bir durum söz konusuysa, dediğim gibi ekran görüntüsünü alıp mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor ki oradaki süreç başlatılsın ve işte orada arka taraftaki yapı neyse onlar BTK kurumuna iletilerek orada işlem yapılabilsin. Ama kaynağını bilmediğiniz aramalar, özellikle aramalarla ilgili işte başta aranıyor ve sessiz kalarak sizden bazı kelimeler duyulmak istiyor. Aslında orada ses analizinizin alınması gerekiyor. İşte evet dediğiniz şekli, tamam dediğiniz yapıyı. O yüzden kaynağını bilmediğimiz aramaları hiçbir şekilde açmamız gerekiyor. Yani banka arıyorsa SMS'le de yapılabiliyor, mobil bankacılıkla da halledilebiliyor. En kötü şubeye gidilebiliyor. Ve yapı, arka planda yapı şu şekilde çalışıyor. Özellikle yurt dışı arabalarında elinde 1000 tane numara var. Kaynağı bilirsiniz, nereden aldı bilirsiniz. Ama bugün çok rahat bir şekilde telefon numarası siz de üretebilirsiniz. Bunu bir yerden almanız gerekmiyor. Yapıyı biliyorsunuz. Yani bir telefon numarasının neyle başlaması gerektiğini, neyle bitmesi gerektiğini biliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde üretebilirsiniz. Ve o sistem üzerinden o 1000 tane numaraya arama gerçekleştiriliyor. Bu arka planda bir kişi yok, bir sistem var ve size gelen numarayı siz açtınız. Sistem diyor ki bu numara doğru, bu numarada karşıda irtibat var. Bu sefer arka arkaya aramalar gelebiliyor, dolandırıcılıkla ilgili mailler gelebiliyor, SMS'ler gelebiliyor. Aslında tüm süreç buradan başlıyor. O yüzden kaynağını bilmediğimiz numaraları hiçbir şekilde açmamız. Mesela ben şey yapıyorum, bir arama geldi ve normal işte 352 ile başlıyor mesela. Ama bilmiyorum kaynağını, açmıyorum önce, bir aratıyorum. Gerçekten bu numara bir yere, kuruma aitse zaten internetten hemen çıkıyor. Ya da hemen bazı sitelerde bu bir dolandırıcılık numarasıdır diye yazıyor. Hemen engelleme şeklinde koyuyorum. İşte tanımadığım numaraları direkt sessize alıyorum burada. Eğer benim dönmem gereken bir şeyse ben dönüyorum ya da tekrar aramalarını bekliyorum. Ben kendim kaydediyorum. O şekilde ilerlersek bu tarz risklerle daha az karşılaşmış oluruz. Evet,
2: çok teşekkür ederiz. Atladığımız ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim.
3: Yok, teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere diyelim. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Adalet Terazisi programının bugün de sonuna geldik. Adli Bilişim Uzmanı Özlem Duran bizler için siber güvenlikte yeni dönem 7545 sayılı kanun hakkında bilgiler verdi. Çok da değerli bilgilerdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında.
0: Yayın tekrarı. Müzik Radarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
4: Kayseri'nin ve Türkiye'nin nabzına tutan, gündeme damga vuran olaylarla yepyeni bir bültenle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerini, yerel yönetimlerin çalışmalarını, siyaset kulislerindeki hareketliliği ve şehrimizin gündemini gün gün sizler için derledik. Mikrofon başında ben Merve Esersoy Yıldırım. 20 Temmuz Pazartesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, hayatın artık engelli vatandaşlar için daha kolay ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu yöndeki mesajlarda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, harekatın mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbey Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
0: Haftanın özeti.
4: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye Diri Fay Hattı'nın yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
4: 22 Temmuz Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuralları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
4: 23 Temmuz Perşembe. Kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin envanterleri, alternatif ulaşım güzergahları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısı çalışmaları sürüyor.
0: Haftanın özeti.
4: 24 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii Kebir'in yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti, 91 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi partisi oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düşerken meclis başkan vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
4: Alparslan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 32 90. Çınarım Eczanesi Beyazşehir Mahallesi 0352 222 10 75. Demirezen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 24 83. Funda Birol Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 999 18 96. Genç Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 235 20 50. Kent Eczanesi Cumhuriyet Mahallesi 0352 232 16 95. Kılıç Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 502 50 15.
0: Nöbetçi Eczaneler.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Kayseri'nin ve Türkiye'nin nabzını tutan, gündeme damga vuran olaylarla yepyeni bir bültenle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerini, yerel yönetimlerin çalışmalarını, siyaset kulislerindeki hareketliliği ve şehrimizin gündemini gün gün sizler için derledik. Mikrofon başında ben Merve Sersoy Yıldırım. 20 Temmuz Pazartesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, hayatın artık engelli vatandaşlar için daha kolay ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu yöndeki mesajlarda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, harekatın mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyi Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden, herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye diri fay hattının yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuralları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melikgazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Temmuz Perşembe, kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirilecek.

0: edileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin envanterleri, alternatif ulaşım güzergahları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısı çalışmaları sürüyor.
1: Haftanın özeti.
0: 24 Temmuz Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii Kebir'in yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti, 91 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi partisi oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düşerken meclis başkan vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: 2021 senesinde motor kazasında 20 yaşında oğlumu kaybettiğim zaman 23 senelik eşim benimle yaşlanmama kararı aldı. Daha doğrusu hayatımın kontrolünü ele alabilmekti. Özellikle de rahmetli oğlumun sevdiği bir yemek türüydü. Sağımızda solumuzda dürüm satılırken biz sushi sattık. Geçtiğimiz aylarda Cezayir'de 13 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasında ikincilik elde ettik. İsmim Dilek Atik, 1976 Kayseri doğumluyum. Erciyes Üniversitesi Maliye mezunuyum ama yapmadım bölümümle alakalı bir iş. Öğretmenlik yaptım, arkasından sosyoloji okudum, aile danışmanlığı yaptım. Otelimizin restoran kısmında 2 senedir sushi'yi işletmeye başlamıştık. Yani ürünlerin yanında, diğer ürünlerin yanında sushi vermeye başlamıştık. Sonra bu Kayseri'de böyle bir pazar olduğunu fark ettik. Ve bunun kesinlikle daha böyle ayak altı, insanlara, öğrencilere yakın bir yerde olması gerektiğine karar vermiştik ki 2021 senesinde motor kazasında 20 yaşında oğlumu kaybettiğim zaman arkasından oğlumun adına böyle bir yer açma kararı aldım. Mr. C Sushi, Şevki Eren Albayrak, S.A. olarak geçiyor. Genelde deniz zannediliyor. Çünkü İngilizce'de deniz biliyorsunuz. Yalnız Şevki Eren Albayrak'ın kısaltılmış hali, yani 2021 yılında motor kazasında kaybettiğim oğlumun ismi oluyor. Onun anısına yapıldı. Bu arada Kayseri'de ilk sushi restorantıyız. Halkımıza 3,5 senedir hizmet veriyoruz bu alanda. Size pastırmalı sushi yapıyorum. Neden pastırmalı sushi yapıyorum? Geçtiğimiz aylarda Cezayir'de 13 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasında ikincilik elde ettik. Modern yöresel alanda nasıl? Yani uzak doğu mutfağını bizim yöreselimizle senkronize bir şekilde bir ürün çıkartma kararı aldık. ve pastırmalı suşi bu şekilde ortaya çıktı. Çok beğenildi. Pirinç yaprağıyla yapıyoruz pastırmamızı. Şimdi Kayseri'de olmayan bir şey yapmak biraz beni heyecanlandırdı açıkçası. Özellikle de rahmetli oğlumun sevdiği bir yemek türüydü ve değişiklikleri çok severdi. Farklı şeyleri çok severdi. Onu suşi ile anlam gerektiği inancı olduğu için bu yola başvurdum ve çok zor bir alan olduğunun farkındaydım. Başlangıçta sushi gerçekten tanınmıyordu. Yani bir pazar yoktu. Aslında biz pazar var gibi düşündük ama çok dar bir pazar vardı. Sushi'yi tanıtmak için çok emek verdim.

0: 2009'da dürüm satılırken biz sushi sattık. Büyük bir girişimcilik örneği gösterdiğimizi düşünüyorum aslında. Yani bazı anlarda niye bu kadar zorlatıyoruz? Acaba başka bir tarzla mı ilerlesek dediğimiz oldu. Ama sürekli sebat ettik, öyle söyleyeyim. Yani bunun oturacağını, bu pazarın oluşacağını inancımız vardı. Ama muhakkak kırılma noktalarımız oldu. Yalnız emeksiz kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Şu an mesela biz sushi restoranı açtık deyip sadece otursaydık, kesinlikle bu sushi restoranı şu anda kapalıydı. Yani Kayseri'de öyle bir restoran yoktu. Niye derseniz, kesinlikle tutundurma çalışmaları, reklam çalışmaları, tanıtım çalışmalarına çok fazla ağırlık verdik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Şimdi başarı herkese göre değişir. Neyi hedeflediğinize göre de değişir. Yani başarı benim için burayı ayakta tutmaktı. Daha doğrusu hayatımın kontrolünü ele alabilmekti. Zor süreçlerden geçtim. Evladımı kaybettikten sonra 23 senelik eşim benimle yaşlanmama kararı aldı. Saygı gösterdim. Bu aşamada ayrılma sürecim oldu. Çocuğumun travmasını henüz atlatamadan böyle bir travma ile karşılaştım. Ve kendi hayatımı tekrardan oluşturmakla alakalı. Bence bu kadınlar için ve kendim için büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ben. Kendim bir hedef koydum ve bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa onu yaptım. İş kurmak isteyen kadınlara en önemli tavsiyem, ilk önce o kuracakları işin elemanı olsunlar. Kesinlikle bu işi çekirdekten gelmiş olsunlar. Bu işin mutfağını çok iyi biliyor olsunlar. Ve o işin hammallığını yaptıktan sonra kurgulamaya başlasınlar. Hiçbir şekilde emeklerini göz ardı etmesinler, emek versinler. Kesinlikle emek vermeden hiçbir şey olmadığını ben 4 senede çok iyi anladım. Elemanlarıyla ilişkisini güzel tutsunlar. Kar zarar analizlerini çok güzel yapsınlar. Ortak gerekiyorsa ortak seçimine çok dikkat etsinler. Burada benim de değerli bir ortağım var. Mr. C Sushi franchise verecek. Birkaç firma daha olacak. Mr. C Sushi çok büyük bir şirket haline gelecek. Kesinlikle ben hala hedefim bu. Hala inancım bu. Bir insanın inancı olmazsa, altını bunun doldurmazsa emekle kesinlikle bir yere varacağına ben inanmıyorum. Önereceğim nokta, ne için başarılı olduğumu ben buna bağlıyorum, öyle söyleyeyim size. Hala hedefim var, hevesim var. Hiçbir zaman gözümün önündeki şablon kötü değil.
1: Nasıl başardım sona erdi.
2: Engelliler için destek kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
4: Müzik Radarı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Kayseri'nin ve Türkiye'nin nabzını tutan, gündeme damga vuran olaylarla yepyeni bir bültenle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerini, yerel yönetimlerin çalışmalarını, siyaset kulislerindeki hareketliliği ve şehrimizin gündemini gün gün sizler için derledik. Mikrofon başında ben Merve Sersoy Yıldırım. 20 Temmuz Pazartesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, hayatın artık engelli vatandaşlar için daha kolay ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu yöndeki mesajlarda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, harekatın mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyi Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye diri fay hattının yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melikgazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Temmuz Perşembe, kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin envanterleri, alternatif ulaşım güzergahları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısı çalışmaları sürüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii Kebir'in yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti, 91 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi partisi oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düşerken meclis başkan vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
3: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin tam da göbeğinde olup yanından defalarca geçtiğiniz Han Camisi'nin önündeyiz. Peki bu camiye neden Han Camisi denildiğini hiç merak ettiniz mi?
4: Kayseri'nin kadim taşları arasında zamanın izlerini en derin biçimde taşıyan yapılardan biri yükselir. Han Camii. İlk bakışta sade, hatta suskun görünen bu yapı, aslında yüzyılların biriktirdiği hikayeleri içinde saklayan bir hafıza mekanıdır. Onu anlamak yalnızca bir camiyi değil, bir dönüşümü, bir şehrin büyümesini ve mimarinin sessiz dilini okumak demektir. Han Camii'nin en dikkat çekici yönü, kesinliklerden çok ihtimallerle çevrili olmasıdır. Ne onu yaptıranın adı kesindir, ne de inşa edildiği tarih. Üzerinde bir kitabe de yoktur, bir vakfiye kaydıyla da konuşmaz. Fakat hemen yanı başında yükselen kümbet bize biraz olsun fısıldar. 12. yüzyılın sonlarında burada güçlü bir irade, bir emir, bir iz bırakmıştır. Emir Cemalettin Tanrı vermiş. Belki bu caminin de banisidir, belki de değildir. Ama kesin olan şu ki bu mekan o çağın ruhunu taşımaktadır. Aslında mesele ise şudur. Bu yapı gerçekten bir cami olarak mı doğdu? Yoksa önce bir han mıydı? İşte Han Camii'ni sıradan bir yapı olmaktan çıkaran soru tam da budur. Planına baktığımızda uzunlamasına uzanan sahınları, tonozlarla örtülü geniş mekanı ve kubbesiz yapısıyla klasik Selçuklu camilerinden ayrılır. Daha çok yolcuların konakladığı, ticaretin nabzının attığı hanlara benzer. Bir başka ifade ile şehir sur kapıları kapandığında gece gelen yolcuları ağırlamış, tüccarlar burada dinlenmiş, gecenin sessizliğinde yol hikayeleri anlatılmıştır bu han içinde. Sonra bir gün şehir büyümüş, surlar aşılmış ve bu yapı artık şehrin dışında değil, içinde kalmıştır. İşte o zaman mekanın kaderi değişmiştir. Hanın güneye bakan giriş kapısı kapanmış, yerine bir mihrap açılmıştır. Orta alanın yüksekliğine karşı yanlara doğru alçaklaşan tonözler bu kısımların aslında konaklama mekanları olduğunun göstergesidir. Yön değişmiş, anlam değişmiş ama taşlar yerinde kalmıştır. Artık burası bir konaklama yeri değil, bir ibadet mekanıdır. İnsanlar burada dinlenmek için değil, huzur bulmak için durmaktadır. Bu dönüşüm sadece bir mimari değişim değildir. Aynı zamanda bir zihniyetin, bir toplumun değişimidir. Handan camiye dönüşen bu yapı bize şunu gösterir. Mekanlar sabit değildir. Zamanla yeni anlamlar kazanır. Han Camii bu anlamda Anadolu'nun en erken yeniden işlevlendirme örneklerinden biridir. İçeriye girdiğinizde sizi karşılayan şey gösterişli süslemeler değil, sade ama güçlü bir mekan duygusudur. Tonözlerin altında yankılanan ses geçmişin izlerini bugüne taşır. Bu yapı görkemiyle değil, sürekliliğiyle etkiler. Çünkü o bir dönemin değil, birden fazla dönemin tanığıdır. Han Camii'ni anlamak, Kayseri'yi anlamaktır. Çünkü Kayseri, tarih boyunca ticaretin, yolların, karşılaşmaların şehri olmuştur. Bu camide tam olarak bu kimliğin mimari bir yansımasıdır. Önce ticaretin hizmetinde, sonra ibadetin merkezinde. Ama her zaman insanın hayatında.
3: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında daha önceden han olarak kullanıldığı için kıble tarafında eyvanlar bulunan Han Camii'ni artık çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Alparslan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 32 90. Çınarım Eczanesi Beyazşehir Mahallesi 0352 222 10 75. Demirezen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 24 83. Funda Birol Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 999 18 96. Genç Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 235 20 50. Kent Eczanesi Cumhuriyet Mahallesi 0352 232 16 95. Kılıç Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 502 50 15.
1: Nöbetçi Eczaneler. Müzik Radarı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Kayseri'nin ve Türkiye'nin nabzına tutan, gündeme damga vuran olaylarla yepyeni bir bültenle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerini, yerel yönetimlerin çalışmalarını, siyaset kulislerindeki hareketliliği ve şehrimizin gündemini gün gün sizler için derledik. Mikrofon başında ben Merve Sersoy Yıldırım. 20 Temmuz Pazartesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, hayatın artık engelli vatandaşlar için daha kolay ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu yöndeki mesajlarda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, harekatın mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

0: Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
1: Haftanın özeti.
0: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden, herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye Diri Fay Hattı'nın yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
1: Haftanın özeti.
0: 22 Temmuz Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melikgazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
1: Haftanın özeti.
0: 23 Temmuz Perşembe, kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin envanterleri, alternatif ulaşım güzergahları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısı çalışmaları sürüyor.
1: Haftanın özeti.
0: 24 Temmuz Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii Kebir'in yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti, 91 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi partisi oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düşerken meclis başkan vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz. Bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Richard Wagner'i konuk edeceğiz.

22 Mayıs 1813'te Almanya'nın Leipzig kentinde doğan Wagner, polis memuru Friedrich Wilhelm ve Johanna Wagner çiftinin 9 çocuğundan en küçüğüydü. Henüz 6 aylıkken babasını kaybeden sanatçının annesi Johanna, 9 ay sonra aile dostu olan ressam, oyun yönetmeni ve yazar Ludwig Geyer ile evlendi ve aile Dresden'e göçtü. Geyer, 1821'de hayatını kaybetti ve aile 1827'de yeniden Leipzig'e döndü. Sanata ilgi duyan bir aile ortamında büyüyen Wagner'in tiyatro ve müziğe yönelmesi çok da şaşırtıcı değildi.

Wagner küçük yaştan itibaren tiyatroya ilgi duymaya başladı. Diğer kardeşleri de meslek olarak oyunculuk ve şarkıcılığı seçmişlerdi. İlk yaratıcı çalışması 15 yaşında Leopold and Adelaide adlı opera metniydi. Weber'in bir operasını ve Beethoven'ın bir senfonisini dinledikten sonra ise müzik tutkusu kendini gösterdi. Leipzig Üniversitesi'ne devam etmeye başlayan Wagner, ayrıca bir sinagogda koro şefi olan Christian Theodor'dan 6 ay boyunca müzik dersi aldı, armoni ve kontrpuan öğrendi. 1832'de belli başlı eserlerinden ilki olan Do Majör Senfoni'yi besteledi. Eser, Leipzig ve Prag'da seslendirildi ve büyük bir ilgi gördü. 1833'ten itibaren çeşitli küçük tiyatro topluluklarında orkestra şefi olarak çalışan Wagner, 1834'te Periler Operası'nın müziğini ve metnini yazdı.

Genç Wagner'in kariyerini şekillendiren özel hayatı da oldukça hareketli bir döneme giriyordu. 1836'da şarkıcı Mina Planer'le evlenen Wagner, eşini evlenmeye razı etmek için 2 yıl uğraştığı halde bu evlilik kısa zaman sonra sadakatsizlik nedeniyle bir hayal kırıklığına dönecek, yine de 1866'ya kadar devam edecekti. Evlendiği yıl Königsberg Tiyatrosu'nda müzik direktörü olduysa da kısa bir süre sonra ayrılıp Riga'da benzer bir göreve başladı. Burada özellikle Beethoven eserlerini yönetti ve Rienzi operasını bestelemeye başladı. 1839'da alacaklılarından kaçarak önce Londra'ya gitti. Oradan bir oyununun perdeye aktarılması sırasında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle değerinin daha iyi anlaşılacağını düşündüğü Paris'e gitti. Berlioz ve başka sanatçılarla tanıştı. Yoksulluk içinde geçen Paris günlerinde Rienzi'yi tamamladı, Uçan Hollandalı operasının taslaklarına başladı.

Paris'te geçen zorlu yılların ardından Wagner'in beklediği büyük çıkış nihayet gelecekti. Wagner 1842'de Dresden Tiyatrosu Rienzi'yi sahnelemeye karar verince Paris'ten ayrılıp Dresden'e gitti. Eser 6 saat süren çok uzun bir opera olmasına rağmen seyirciyi coşturmayı başarmıştı. Böylece Rienzi operası Wagner'in Almanya'da adını duyurmasını sağlayan ilk eser oldu. 1843'te Uçan Hollandalı aynı kentte sahnelendi. Wagner Dresden'de Krallık Orkestrası şefliği yapmaya başladı. Romantik operası Tannhäuser 1845'te Dresden'de sahnelendiğinde geleneksel formların çok dışında bir eser olduğu için çokça eleştirildi. Buna rağmen Franz Liszt 3 yıl sonra Weimar'da bu eseri sahneledi ve Wagner'i her zaman destekledi. 1847'de tanışan Wagner'le Liszt ömür boyu dost oldu. Wagner aynı yıl Lohengrin operasını tamamladıysa da sahneleme imkanı bulamadı. Yardımına yine Liszt koştu ve eseri 1850'de Weimar'da sahneledi. Wagner'in devrimci siyasi etkinliklerden ötürü İsviçre'ye sürgüne gitmesi üzerine kariyerinde yeni bir dönem başladı.

Bu sürgün yılları Wagner'in sanat anlayışının olgunlaştığı ve en büyük eserlerinin şekillendiği dönem olacaktı. Sürgün yaşamı 1862'ye kadar süren sanatçı, İsviçre'de Nibelungen Yüzüğü adı verilen opera dizisini yazdı. Bu eser 4 ayrı operadan oluşmaktaydı. Eserin Nibelungen Yüzüğü adını almasının sebebi ise hikayelerin birbirinin devamı olarak yazıldığı bu 4 ayrı operanın art arda sahnelenmesi fikriydi. Bu arada varlıklı ipek tüccarı Otto Wessendock ve eşi Matilde ile tanıştı. Otto Wessendock, Zürih yakınlarındaki villasının bahçesindeki küçük bir köşkü Wagner'le eşi Minna'ya kiralayarak onun eşiyle arasında doğan aşkı sürmesine farkında olmadan yardımcı oldu. Bu aşk Wagner'e yeni eserleri için ilham verdi. Wagner böylece operalarının en uzunu ve en zoru olan Tristan ve Isolde'yi yazdı. Eser 1865'te Münih'te Bavyera Kralı'nın huzurunda sahnelendi.

1866'da eşinden ayrılan Wagner, 1870'te Franz Liszt'in kızı Cosima ile evlendiğinde çiftin iki çocukları vardı. Wagner, orkestra eseri Siegfried İdili'yi 1870'te Cosima için besteledi. 1869-1870 yıllarında yüzük operalarının ikisi Liszt tarafından sahnelendi. Bu sırada eserin tamamının sahneleneceği bir opera binası için kaynak bulma çabaları devam ediyordu. Bu konuda ümitsizliğe düştüğü anda Kral II. Ludwig'in desteğiyle karşılaşan Wagner, söylentilere göre eşcinsel olan kral Wagner'e ve onun müziğine duyduğu büyük aşkını kanıtlamak adına binanın yapımına yardım teklifinde bulundu. Opera binası 1874'te kavramına uygun olarak inşa edildi. Binanın inşa sürecinde kendi sanatının gereklerini göz önünde bulundurarak projenin büyük bölümüne çizimleriyle katkıda bulunan Wagner, 1876'daki ilk sanat festivalinde tamamı 18 saatlik bir eser olan Nibelungen Yüzüğünü bu binada sahneledi. 1877'de Parsifal operasını yazmaya başlayan sanatçı, saf ırk konusundaki polemik yaratan yazılarını yayınlamaya devam etti.

Wagner artık kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. Ancak ömrünün son perdesi de yaklaşmaktaydı. Sanatçı, 1883 kışını geçirmek için gittiği Venedik'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bayreuth'taki villasının bahçesinde kendi adına hazırladığı mezarına gömüldü. Opera sanatını kökten değiştiren, müzik tarihinin en etkili ve en tartışmalı isimlerinden biri olan Wagner'in eserleri, bugün hala dünyanın en önemli opera sahnelerinde seslendirilmeye devam ediyor.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Kayseri'nin ve Türkiye'nin nabzını tutan, gündeme damga vuran olaylarla yepyeni bir bültenle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerini, yerel yönetimlerin çalışmalarını, siyaset kulislerindeki hareketliliği ve şehrimizin gündemini gün gün sizler için derledik. Mikrofon başında ben Merve Sersoy Yıldırım. 20 Temmuz Pazartesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, hayatın artık engelli vatandaşlar için daha kolay ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu yöndeki mesajlarda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, harekatın mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden, herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye Diri Fay Hattı'nın yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melikgazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Temmuz Perşembe, kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin envanterleri, alternatif ulaşım güzergahları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısı çalışmaları sürüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii Kebir'in yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti, 91 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi partisi oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düşerken meclis başkan vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Yayın tekrarı.
3: Mali gündemin nabzını tutuyor. Vergi, SGK ve mali alanındaki en güncel bilgileri sunarak işletmelerin ve bireylerin finansal sağlığını korumak için rehberlik sağlıyoruz. Mali gündem Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo

0: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar dinleyiciler ve kasetada takipçilerimiz, herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bir mali gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok kıymetli bir konuğum var. Yeminli mali müşavir İsmail Bağcı. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Fatih Bey. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. Ben de uğraşıyoruz, İyi. Çalışıyoruz. Devam. Bizim vergiyle ilgili ilişkilerimiz devam ediyor.
1: Kesinlikle yani süresiz devam ediyoruz.
2: Tabii yani hiçbir şekilde gündemde sürekli bir yoğunluk oluyor. Sürekli tebliğler oluyor. Sürekli hani bir kamu idaresi tarafından yapılan düzenlemelere biz de takip ediyoruz. O yüzden de gündeme sıcak kalmak durumundayız. Tabii.
1: Evet, bu sıcak gündemde gerçekten 6. ayın 4'ü 2026'da bir resmi gazetede yayınlanan torba yasamız var.
2: Evet.
1: Vergiyle ilgili.
2: Evet.
1: Bu yayınlanan resmi gazetede torba yasa da hayatımıza neler katıyor?
2: Şimdi aslında şöyle Haziran'ın 4'ünde yayınlanan, resmi gazetede yayınlanan 7582 sayılı bir kanunumuz var. Aslında biz torba yasa diyoruz ama hani birçok vergi kanununu ilgilendiren bir aslında kanun oldu. Şimdi bunun içinde aslında birçok şey barındırıyor. Ama hani temel düzende baktığımızda aslında bu bir ay gibi bir sürede olmak üzere hani çok fazla da konuşuldu zaten. Hani bunun üzerindeki düzenlemeler. Ama hani şu an tebliğlerimizle bu artık nasıl uygulanacağı, ne yapılacağına ilişkin hani hayatımız aslında bir yön çiziyor. Vergisel olarak bir yön çiziyor. Aslında çok önemli düzenlemeler de barındırıyor kendi içinde. Hani bunlardan birisi 6183 sayılı kanunun 48. maddesi biliyorsunuz. Tecil. Evet. Müessesesi. Bu tecil müessesesinin içerisinde bir düzenleme oldu. Kanunun içerisinde 36 ay ibaresi 72 aya çıkarıldı. Onun dışında teminat uygulamasında hani kanunun lafzının içerisinde 50 bin kelimesi 1 milyona, daha sonra Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu tutar 10 milyona çıkarıldı. Ayrıca da 20 Sıranoğlu tahsilat genel tebliği yayınlandı 6. ayın 16'sında. Bu da ayrıca bir düzenleme içeriyor. Yani bu çok farklı bir hani düzenleme, genel düzenlemenin dışında aynı zamanda özelde bir düzenleme, belli tarihe kadar olan bir süreç için bir düzenleme öngörüyor. Bunun dışında varlık barışı dediğimiz bir husus var. Hani aslında namı diğer, biz varlık barışı olarak biliyoruz ama burada bir Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 19. maddesi eklendi. Bu kanun içerisinde de hani aslında kayıt dışı olan bir para unsurlarının milli ekonomiye kazandırılması amaç ediniyor. Hani bu konu aslında daha önce de hani gündeme gelmiş bir konu. Yani önceki yıllarda da birkaç kere çıkarılan bir hani kanunun benzer devamı gibi değerlendirebiliriz. Burada yani bu kanunun dışı, yani kanunun bu maddesi dışında, geçici 19 dışındaki benim en önemli yani unsurlardan birisi hani 2026 yılında beklediğimiz, aslında 2026 yılında uygulamasını biz bekliyorduk. Ama 2027 yılında uygulamaya girecek olan sanayi sicil belgesine haiz, evet, üreticiler ile zirai üretim yapan kurumlar, yani kurumlar vergisi mükelleflerine %12,5'luk bir vergi oranı, yani bu faaliyetlerine, üretim faaliyetlerine yönelik kazançlarına uygulanacak %12,5'luk bir vergi oranı hani gündeme geldi. Bunun dışında yani yurt dışından alınan malların aynı şekilde Türkiye'ye hiç girmeden transit şekilde Türkiye dışına tekrar satılması suretiyle elde edilen kazançlara bir indirim mekanizması geldi. Aynı zamanda bu işlere aracılık hizmetlerine de aynı şekilde buna bir indirim mekanizması geldi. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesine eklenmek suretiyle. Yani bunun dışında nitelikli hizmet merkezleri diyebiliriz. Buna ilişkin bir düzenlememiz var. Türkiye'ye yerleşmiş sayılan gerçek kişilere yönelik bir vergi düzenlemesi var. Ya bunun dışında aslında bunu çoğaltabiliriz de bu konuşulduğu için artık çok fazla girmeye gerek yok. Yani aslında özet olarak baktığımızda bunlar.
1: Peki bu kanun 7582 kanunda birçok mükellefimizin, işverenimizin merakla beklediği tecil taksitlendirme olayı var.
2: Evet.
1: Bu kimleri kapsıyor, hangi borçlarını kapsıyor, nasıl yapılıyor?
2: Şimdi şöyle, aslında bu çok fazla konuşuldu. Şimdi bu bir yapılandırma değil.
1: Evet.
2: Yani bir vergi yapılandırması değil.
1: Değil.
2: Yani aslında 6183 sayılı kanun, yani ammel alacaklarının tahsili hakkında kanuna ilişkin aslında düzenlemenin bir anlamda genişletilmesi, bir anlamda esnemesini içeren bir kanun değişikliği. Ama 20 Sıranoğlu tebliğ ile de, yani tahsilat genel tebliğ ile de, yani 31.08 2026 tarihine kadar olan başvurulara da bir özel bir düzenleme geldi. Şimdi aynı zamanda kanunun genel lafzında 36 ay 72 aya çıkarılması ibaresi genel, 10 milyon teminat genel, ama ayrıca bir de özel bir düzenlememiz var. Buradaki durum aslında şu: kanunun yayım tarihinden sonraki gün olan, yani 05.06.2026 tarihinden sonraki, yani tarih itibariyle vadesi dolan borçları, vadesi dolan borçları içeren bir uygulama, ama şimdi buna ÖTV, özel tüketim vergisiyle 2026 yılında uygulanan geçici vergi, yani kurumlar vergisinden mahsup edilen geçici vergi bu hususa girmiyor. Bunun dışındaki genel kamu alacaklarının girdiğini söyleyebiliriz biz bu hani uygulamaya. Şimdi buradaki durum şu aslında: 05.06.2025 tarihi itibariyle vadesi gelmiş, dolmuş. Ve 16.06.2026 sonrasında da hani tebliğ geldiği için, evet, tahsilat genel tebliği geldiği için 31.08.2026 tarihine kadar tecil ve taksitlendirme başvurusunda özellikle bir durum ortaya çıktı. Şimdi buradaki olayın en önemlisi şu: yani uygulanan faiz oranı aslında 39'dan 29'a indi. Yani burada tecil ve taksitlendirme faizi aslında, hani buradaki başvuru ve kabul edilme suretiyle yapılan taksitlendirmede uygulanacak olan oran %29. Yani bu çok önemli bir hani konu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi diğer bir konu da şu: Eylül'ün 2026'sı, Eylül 2026 itibariyle ödeme başlayacak. Yani taksitlendirme yapılsa da Eylül 2026 itibariyle başlayacak. Ya bu aslında süreç şu şekilde: 2026, yani bu tarih itibariyle gerçekten borçları biriken gerçek ve tüzel kişiler için aslında bir anlamda rahatlatma mekanizması olarak karşımıza çıkacağını söyleyebilirim. Şimdi buradaki olay şu: şimdi başvuru sürecinden bahsedeyim. Şimdi başvuru dijital sistemine, yani GİBGOH.tr ya da Dijital Vergi Dairesi ya da E-Devlet, elektronik ortamda yapılabilir. Ancak bizzat vergi dairesine de yazılı da başvurulabilir. Yani başvuru hakkında bunu söyleyebilirim. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu: vergi dairesine olan tüm borçlar içeriyor. Evet. Yani bir kişi gidip de ben borcumu böleyim, bir kısmı tecil olsun, bir kısmı olmasın gibi bir husus söz konusu değil. Tebliğde bunu net bir şekilde belirtiliyor. Vergi dairesine olan borçlarda da her vergi dairesine olan borcu ayrı ayrı tecil ve taksitlendirme başvurusunun yapılması gerekiyor. Şimdi buradaki husus şu: tamam, biz 36 aydan 72 aya çıkarıldığını, evet, söyleyelim biz. Ama bu nasıl uygulanacak? Yani buradaki taksit sayısının belirleyecek esas ne? Aslında bunu 20 Sıranoğlu tahsilat genel tebliği çok ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Burada aslında taksit sayısını belirleyen 3 hususa değinmiş. Bunlardan birincisi borçlunun zor durum hali. Şimdi birazdan açıklayacağız. Yani ikincisi tecile bağlı alacağın türü. Üçüncü de borçlunun hukuki statüsüne göre bizim tecil taksitlendirme üst sınırımızı belirliyor. Şimdi bu kısım zaten çok önemli. Şimdi burada önemli olan şeylerden birisi şu: borçlunun zor durum hali. Şimdi borçlunun zor durum halini belirleyecek bir objektif kriter nedir? O da likidite oranı. Şimdi likidite oranına dediğimiz unsur da aslında şu: şimdi bilanço ve işletme esasına tabi defterlerde hani bunun için ayrı bir formülasyon belirtmiş. Burada da dönem varlıktan bilanço usulünden, evet, bahsediyorum. Dönem varlıktan stokları düşüp bunu da kısa vadeli yabancı kaynaklara böldüğümüzde aslında bir likidite oranına ulaşıyoruz. Aynı şekilde burada işletme hesabında da kasa, bankalar ve kısa vadeli alacakların toplamının yine kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle bulunuyor. Şimdi burada bu bulduğumuz oran aslında bize taksitlendirmenin bir üst sınırını verecek. Yani bu da nedir? Şimdi biz bir likidite oranı dedik. Aslında bu likidite oranının aslında genel formülasyonuna baktığımız zaman hani kısa vadeli borçları ödeyebilme gücü. Yani biz stoğu mesela çıktık, stoğu çıktığımız zaman aslında bizim dönem varlık dediğimiz husus bir yıl içerisinde paraya çevrilebilecek, hızlı paraya çevrilebilecek bir likidite. Ve kısa vadeli borçlarda bir yıl içerisinde yine ödenmesi öngörülen borçlardan bahsettiğimiz için. Hani burada çıkan oran aslında firmanın ödeme gücünü bir noktada verecektir. Tabii ki. O yüzden de şimdi bu oran eğer 0.50'nin 0.50 ve üzerinde ise burada taksitin üst sınırı 36 ay olacak. 0.50 ile 0.30 arasında ise 48 ay, 0.30 ve altında ise de 72 aylık bir taksit öngörülüyor. Buradaki üst sınırların aslında belirleyen unsurları bunlar. Şimdi yapılandırmanın genel aslında çerçevesinde hani borçlunun zor durum halinin tespiti ve taksit sayısındaki birinci kriteri bu. Vergi dairesinin değerlendirme kriteri. Bunun tamamı da zaten tahsilat genel tebliğinde yazıyor. Diğeri de alacak türüne göre, burada sadece alacak türünde bir husus belirtmiş. Burada da katma değer vergisi ve banka ve sigorta muameleleri vergisi. Bunu ayrı tutmuş. Yani bunlar diyor, bunlara ilişkin borçlar ve bunların devamı olan vergi ziya, gecikme zammı, gecikme faizi gibi feri borçları da aslında taksit sayısındaki üst limiti 12 olarak tutmuş kanun koyucu. Burada yani tebliği düzenleyen de aynı şekilde üst sınır 12 ay olarak belirlemiş. Bir de borçlunun hukuki statüsüne göre bir belirleme yapılmış. Bu da nedir? Hani il özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı ve bunlara bağlı tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar. Aynı zamanda bunların da sermayesinin yarıdan fazlasına sahip olduğu tüzel kişilerin de hukuki statüsünü ayırmış ve bunlara ilişkin de tüm kamu borçları için 72 taksiti öngörmüş kanun koyucu. Aslında dediğim gibi hani burada bizim belirlemiş olduğumuz şey şu, biz taksit sayısının üst sınırını aslında belirlemiş oluyor. Bu tebliğdeki bu üç unsurun değerlendirilmesiyle aslında söylenecek birinci nokta bu. Bunun dışında da bir hesaplama var. Tabii. Bu hesaplama da şu, aslında vade tarihinden, yani bizim normalde bir vade tarihimiz var. Geçmiş dönem diyelim ki firmanın 2023 yılının Ocak ayında vadesi olan bir kamu borcu var ama şu ana kadar hiç ödenmemiş. Burada da tecil talep tarihine kadar bir hesaplama yapılıyor. Gecikme zammıyla birlikte değerlendiriliyor. Değerlendirildikten sonra toplam borç belirleniyor. Toplam borç belirlendikten sonra da bu konuda eğer tecili kabul edilenler ve taksite ayarlanan buna göre ödeme planı çıkartılıyor. Aslında temel mantığı bunun üstüne kurulu. Sadece burada dediğim gibi toplam borç belirlendikten sonra tecil talep tarihinden itibaren uygulanacak faiz oranı 39 değil de artık 29 oluyor. Ve taksit sayıları da buna göre genişliyor. Yani aslında firmalara bir anlamda şu borcunu genele yayma ve aslında biraz daha finansal durumunu rahatlatmayı aslında öngörüyor. Sistem bunun üstüne biraz daha kurulu olduğunu görüyoruz biz. Diğer bir husus da şu, teminat uygulaması. Şimdi teminat uygulamasında dediğim gibi 10 milyon sınırı dediğimiz şey ne? Bunu biraz açmak gerekiyor aslında. Şimdi firmaların 10 milyon TL ve üstü, 10 milyon TL ve altı borçlarında tecil talebinde herhangi bir teminat aranmayacak.
1: Aranmıyor.
2: Ama 10 milyon TL'nin üstünde bir borç varsa burada da şu 6183.48. maddesinin söylediği husus şu, 10 milyon TL'nin üzerinde olan kısımda üzerine sirayet eden kısmın yarısı kadar da teminat verilmesi gerekiyor. Şimdi burada aslında dikkat edilmesi gereken husus, bana çok geliyor bu soru. Örnek veriyorum, vergi dairesi daha önce alacağını teminat altına alabilmek için bir haciz uygulaması yapmış. Diyelim ki bir araca bir haciz koymuş ama haciz dediğim hani herhangi bir yakalama kararı yok. Sadece hacizde alacak garanti altına almış.
1: Bir notere gittiğimizde notere satış verecek durumunda o aracı
2: Aynen öyle. Şimdi bunu mesela başvuruyu yapıp reddolu olduğu zaman bunu, ya bizim teminatımız da vardı aslında, hayır bu teminat o teminat değil. Bu daha önce alacağın garanti altına alınması için koyulmuş bir haciz. Hani teminatın aslında bizzat verilmesi gerekiyor. Yani bu aslında hani bir yorum mu, aslında bir yorum ama normalde kanun mantalitesine göre teminat rızaen verilmesi gereken bir husus. Hani burada onu dikkat etmemiz gerekir. Hani buradaki durumda. O yüzden de 10 milyon TL üzerinde bir borç varsa bu 10 milyon TL'yi geçtikten sonraki kısmı, yani 10 milyonun üzerindeki kısmın yarısı kadar teminat verilmek durumunda. Zorunluluk bu. Ya bu kanun koyucunun koyduğu bir zorunluluk. Teminat uygulaması. Onun dışında şimdi bu hususları konuştuktan sonra aslında bizim söyleyeceğimiz husus da şu. Burada biz bunları sağladık. Likidite oranlarını zaten biz biliyoruz ama zaten bu hesaplanacak. Teminatı verdik. Bundan sonraki aşama değerlendirmesi 20 sıranoğlu tahsilat genel tebliğine göre tutarına bakılmaksızın vergi dairesi müdürü tarafından tebliğde yer alan hususlar açıklamalara göre sonuçlandırılacak. Yani buradaki aslında taksit sayısının üst sınır olduğunu ondan dolayı söyleyebiliyoruz biz. Bunun dışında biz bu üst sınırlarla birlikte biz taksit sayısını daha az isteyebiliriz. Bunlar üst sınır. Hani burada illaki 72 ay istenecek, 36 ay ya da 48 ay istenecek diye bir şey yok. Bunun altında bir taksit sayısı da talep edilebilir vergi dairesi tarafından. Aslında bu durumun genel çerçevesi bu. Yani tecil taksitlendirmenin genel çerçevesinin aslında uygulama biçimi bu.
1: İşte mükellefim en çok işte ya biz tamam 36 veya 72 olacak da neye göre belli dedi. Rasyona şeyleri, rakamları söylediniz. İşte vergi dairesi 31.3'e göre bilanço istiyor bizlerden. Sisteme yüklemek gerekiyor.
2: Evet.
1: İşte bilanço usulüne defter tutanlar, işte küçük işte işletme defterine göre defter tutanlar için işletme hesap özeti istiyorlar. Evet. Yani 31.3'teki bizim işletme hesap özetimiz neyse, işte 31.3'teki bilançomuz neyse o değerlere göre bizim taksit sayımız belirleniyor.
2: Aynen, aslında hani bu öngörülebilir. Yani üst sınırın ne olduğu öngörülebilir. Yani burada sadece şunu anlamak gerekiyor. Yani vergi dairesi neye göre taksit yaptı, üst sınırı neye göre belirledi kısmındaki aslında objektif kriter tebliğde yer alıyor. Yer aldığı için de bizim aslında dikkat etmemiz gereken, yani özellikle mükellefleri yönlendirme ve bilgilendirme konusunda aslında bizim ya benimki kabul edilmiyor, benimki bu olmuyor gibi durumlara ilişkin aslında örnek veriyorum, diyorum ya haciz konusu mesela. Evet. Haciz konusuna ilişkin hani bunun bir teminat olmadığı, tekrar teminat verilmesi, bu başvurunun aslında bir başvurunun şekil şartlarının tam olarak yerine getirilmesi gerekiyor. Ama hani 0.50 ve üzerinde, yani üst sınırın 36 ay olduğunu bilmek, 0.30'un altında da 72 ay arasında da aslında üst sınırının 48 ay olduğunu aslında bizim de biraz da anlatmamız gerekiyor. Zaten aslında bu yayında da biz bunu söylemiş olalım.
1: Kesinlikle. Bir de en çok sorulardan işte İsmail Bey, ya borcumu tecil yaptırdım, taksitlendirdim, işte ihaleye gireceğim veya aracımı muayeneye götüreceğim, borcu yoktur alabilir miyim? Veya işte aracımı götürürken borcu vardır gözükebilir mi?
2: Şimdi buradaki durum aslında şu, tebliğde buna ilişkin düzenlemeyi de yapılmış. Şimdi biz aslında namı diğer borcu yoktur kağıdı.
1: Evet.
2: Borcu yoktur belgesi. Hani bildiğimiz şey bu. Aslında borç durumu gösterir bir belgedir bu. Burada tebliğde bu da açıklanıyor. Tebliğdeki açıklamanın en büyük özelliği de şu. Şimdi borç durumunu gösterir belgede eğer biz tecil edilmiş borcun %10'unu ödemişsek, %10'unu ödenmiş olması halinde en az %10'unu, o durumda aslında borç durumu gösterir belgede tecile ilişkin herhangi bir veri yer almayacak. %10'un altında ise borç tutarı ile ödenen tutar arasındaki fark o belgede görülecek. Yani şöyle söyleyeyim size, tecil yaptık biz. Tecil yaptığımız için henüz %10'a daha ulaşmadık. O yüzden herhangi bir borç belgesinde bu tecil verileri hani muaccel olmadığı halde, yani vadesi geçmediği halde bu borcun olduğu borcu yoktur belgesinde, yani borcu yoktur demeyin de borç durum belgesinde, evet, yer alacak. Ama %10'un üstüne ödemeye ulaştığında ondan sonraki aşamada istenen belgenin içerisinde bu olmayacak. Hani bunu zaten ağırlıklı olarak firmalar şundan dolayı isterler. İhaledir ya da üçüncü tarafın kendisini riskli görmesi gibi unsurlar aslında için mükellef açısından psikolojik bir önemi var bunun. Yani bunun dışında aslında söz konusu borç ödendikten sonra bu borcun aslında bir önemi yok. Yani bu borç zaten tecillenmiş, taksitlendirilmiş. Yani zaten ihlal durumu söz konusu olursa buna ilişkin zaten uygulama çok farklı olacak. Ama hani psikolojik anlamda %10 eşiği evet. geçildiği anda borç durumuna ilişkin bir belge sorgulamasında bu görünmeyecektir.
1: Bir de işte başvuru en son 31 Ağustos olacak, uzatmazlar ise dediğiniz gibi ilk taksit Eylül ayında ödenecek. Dedik ki işte Eylül ayında ilk taksiti yatıramadık.
2: Evet.
1: Tecilimiz bozulacak mı?
2: Burada ya tebliğ aslında yani tecil bu tecil ve taksitlendirmesine ilişkin bu 20 sıra ne oldu? Tahsilat genel tebliğ aslında çok güzel geniş bir düzenleme yapmış. Yani bütün unsurlarıyla değerlendirmiş konuyu aslında. Şimdi orada da buna da değinmiş. Burada aslında hani başlangıç şu. Yani lafsi olarak başlangıç evet. taksitin ödenmesi, ödenmemesi süresinde ihlal sebebidir. Yalnız orada şöyle bir ayrım yapıyor. Diyor ki hani bir takvim yılı içerisinde iki taksitin süresinde ödenmemesi halinde aslında bu bir ihlal sayılmaz diyor. Yalnız buraya yine bir şart koşuyor. Bu şartta ne? Söz konusu ödenmeyen taksit bir sonraki taksitin süresi içerisinde yine hesaplanacak faiziyle birlikte ödenmek kaydıyla. Şimdi diyelim ki biz bir taksiti ödemedik. Bu taksiti ödemedikten sonra ikinci taksitin süresi içerisinde ödediğimizde bu bir ihlal sayılmıyor. Aynı yıl içerisinde bu tekrarladı, tekrar ihlal sayılmıyor. Yalnız aynı yıl içerisinde bu ihlal üçüncü olursa bu sayılıyor. Yani bu bir ihlal sebebi artık takibe, tekrar muaccel, toplam borcun muaccel hale dönüşmesi, alınabilir hale dönüşmesi tekrar yol açıyor. Ancak şimdi oradaki lafızdan şu da çıkıyor. Bir takvim yılında iki tane ihlalle ilişkin tecil taksitlendirmeyi bozmuyor ama biz bir tanesi tecil taksitlendirmeyi geciktirdik ama ertesi taksit süresi içerisinde bunu yine ödemezsek aslında yine bozuluyor. Evet. Yani buradaki aslında kritik nokta bu. Benim iki tane hakkım var. O iki tane hakkımı ama bir sonraki dönem siz ödemediniz. Hani burada aslında bu iki hak aslında bir hakka düşmüş oluyor. Yani tekrardan buna dönüşmüş oluyor. Hani buradaki önemli olan durum şu. Hani benim söyleyebileceğim de şu. Herhangi bir şekilde ödeme zorluğu varsa dahi bir sonraki taksit süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor. Yani hesaplanan faiziyle birlikte ödenmesi gerekiyor. Yoksa tecil bozulur. Onun dışında böyle bu şekilde bir takvim yılının içerisinde de iki kere de bu konuda mükelleflerin bunu hak demeyim. Bu konudaki yapacağı ihlal bozulmaya neden olmayacak. Tekrar uyarıyorum. Bir sonraki taksitin ödeme süresi içerisinde ödenmesi kaydıyla. Aynen öyle. Bunun dışında tekrar hani söyleyebileceğimiz mevcut daha önceki borçlarda tecil edilen borçlar ne olacak kısmı. Hani onu da söyleyeyim çünkü arada az önce söylemeyi unuttum ben bunu. Şimdi böyle bir durumda da yine tecil başvurusunda bulunabiliyor. Burada da faiz güncellemesi yapılıyor. Mevcut tecil başvuruları ise şu anda diyelim ki bu kanun yayınlanmadan önce bir tecil başvurumuz var. Bu tecil başvurumuza ilişkinde biz tekrar başvuru suretiyle bu kısımdan yani 31.08.2026 tarihine kadar uygulanacak tecil işlemine ilişkin başvurumuzu yapıp değerlendirmeye tabi tutabiliyoruz.
1: Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.
2: Tabi. Durum aslında bundan ibaret. Yani tecili biraz tecil taksitlendirmeyi biz ne kadar detaylandırırsak aslında konu o kadar dağılıyor.
1: Tabii.
2: Yani şimdi çünkü şöyle bir durum var. Biz bunu dar çerçevede ne kadar anlatırsak aslında o kadar kolay anlaşılır hale geliyor. Yoksa 20 sıra ne oldu? Tahsilat genel tebliğini alıp okuduğumuz zaman hani bu yani biz mükelleflere bu tebliği okuyun. Bu tebliğe göre de hareket edin dersek şimdi bu tebliğ kazuistik çok ayrıntılı bir tebliğ. Yani bu ayrıntılı tebliğin içerisinden hani mükellefin kendi hususuna ilişkin bulma şansı zaten yok. Çünkü hani kan okumak ya da tebliğ okumak konusu ayrı bir hani uzmanlık gerektiren bir durum. Ha okunsa anlaşılır mı? Evet. Anlaşılır ama çok ciddi de kafa yormak gerekiyor. Bakın. Şimdi o yüzden de biz ne kadar konuyu darlaştırıp anlaşılabilir hale getirirsek anlaşılan kısmıyla ilgili hani mükellefler vergi dairesine başvurusunu da doğru yapar. Yani burada bir de vergi dairesine de suçlamaz en azından. Çünkü şimdi mükellef gerekli başvuru şartlarıyla gerekli sistemini doğru yapmadığı zaman hani karşı tarafın reddiyatını benimkini yapmadılar şeklinde demesi de doğru değil. Hani o yüzden de buradaki biz şekil şartlarını, başvuru yöntemlerini doğru bir şekilde izah edelim. Bu izahın sonucunda da mükellefler başvurularını buna göre yapsınlar. Yani özellikle 10 milyon üstü kısımda teminatın nasıl verileceği, bu teminatı verildikten sonra işte 31.03.2023 26 tarihli bilançodan tecil taksitlerin üst sınırı. Yani birisi der bana 72 taksit ver, evet. Bana 36 verdiler ama. Hani bu haksızlık. Hani böyle bir şey yok.
1: Hani çünkü bu bir yapılandırma değil.
2: Ya yapılandırma değil ve şekil şartlarına tabi. Yani buradaki belirlenen taksitleri aslında tahsilat genel tebliği zaten bu konuda sıralamış. Yani 36 üst sınırında, 72 üst sınırında, 48 üst sınırında belirtmiş. Örnek veriyorum, katma değer vergisi borcu, mükellefin katma değer vergisi borcu varken, şimdi şöyle diyelim, mükellefin bir örnek verelim, hatta tebliğde bu örneğin aynısı var. Mükellefin diyelim ki gelir vergisi bir borcu var. Bu vadesi geçmiş bu tarih itibariyle, yani bu tecil taksitlendirmeye uygun bir diyelim ki 1 milyon borcu var. Ama 500 bin TL'de katma değer vergisi borcu var. Şimdi 1 milyon TL'sine bu likidite oranlarına göre aslında 0.30'un altında bu 1 milyon TL tecil taksitiyle 72 ay olarak kabul edilmiş. 72 eşit taksitlerle ödenmesi kabul edilmiş. Ama katma değer vergisinde bir bakmış ki 12 taksit. Hani böyle olur mu? Böyle olur. Çünkü katma değer vergisi ve banka sigorta muameleleri vergilerinde üst sınır 12. Yani üst sınır 12 olduğu için sadece burada hukuki statüsüne göre belirlenen kurumlarınki farklılaştırılmış. Bunun dışındakinde bir farklılaştırma yok. O yüzden de hani mükellefler belirlerken borç türüne ve borç, yani şu andaki ödeme zorluğunun matematiksel sisteme göre çıkmış haline göre tecil taksitlendirme belirlenecek.
1: Üstad, siz hep vergi borçları dediniz. Ben de katkıda bulunurum. İşte işverenlerimizde SGK borçları oluyor. İşte Bağkur borçları da oluyor. SGK ve Bağkur borçları da bu kapsamda. Mükelleflerimize, işverenlerimize SGK'ya borçları varsa, Bağkur'a borçları varsa bu şekilde gidip SGK merkez müdürlüklerine gidip başvuruda bulunabilirler. İşte tecil
2: talebinde bulunabilirler. Ya orada şöyle bir ayrım var. Yani oradaki aslında bir lafside bir ya benim kafamda bir soru işareti var. O da şöyle. Tebliğde direkt başlangıç şöyle. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi idarelerine ödenebilen borçlar olarak geçiyor. Hani burada sadece ÖTV'yi ve burada ÖTV ayrılmış ve 2026 yılına ilişkin geçici vergi ayrılmış. Onun dışında ayrılan bir şey yok. Sadece orada kamu borçları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ödenebilen. Aynen öyle. Evet. Durum bundan ibaret.
1: Bir de işte 7500 kanunda varlık barışı gerçekten birçok kişiyi kapsayacak bir şekilde olacak. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız.
2: Evet, evet.
1: Bu varlık barışının özeti nedir acaba?
2: Aslında şöyle, 04.06.2026 tarihli resmi gazete, az önce bahsettiğimiz 7582 sayılı kanunun içerisine kanunun 10. maddesiyle kurumlar vergisi kanununa geçici 19. madde eklendi. Şimdi aslında kanun yayım tarihiyle yürürlüğe girdi. Yani bu şu anda yürürlükte. Yalnız şöyle bir durum var. Buna ilişkin ilgili tebliğ yayınlanmadı. Şimdi tebliğ yayınlanmadı ama şöyle de bir durum var. Bu tebliğin taslağı da kamuoyuna sunuldu. Şu an Gelir Dersi Başkanlığı'nın sisteminden herkes indirip hani bunun nasıl uygulanacağına ilişkin, daha doğrusu nasıl uygulanacağı da değişebilir. Çünkü taslak
1: tabii ki.
2: Tebliğ taslak olduğu için, hatta tebliğ yayınlandıktan sonra buna ilişkin zaten ayrıca bir programda yapabiliriz yani. Hani bunu detaylandırabiliriz. Bakalım. Ama söz konusu varlık barışı burada aslında iki durumu ortaya koyuyor. Bunlardan birincisi, ya burada aslında amaç şu. Hani bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin bir tebliğ yayınlanacak zaten. Bu tebliğde bunun uygulama esasları belirtilecek. Şu anda taslak halde duruyor. Ama hani biz kanundan yola çıkarak, kanunun lafzından yola çıkarak aslında kanun gayet belirleyici. Kanun bunu hani çok güzel bir şekilde düzenlemiş ve nasıl yapılacağının unsurunu tek tek ortaya koymuş. Bunlardan aslında birincisi şu: gerçek ve tüzel kişiler, yani gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları. Hani bunların Türkiye'ye getirilmesi ve bildirimde bulunulması. Bir diğeri de yine gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bir bildirim suretiyle aslında ekonomiye ve sisteme katılmasından ibaret. Yani bunu bir hani sisteme katma mekanizması olarak değerlendirebiliriz. Yani burada ölü bir likiditenin sisteme aslında dahil olması ve kayıtlara yer alması. Tabii ki buna ilişkin şartlar da ortada. Bu kanunun aslında önemli özelliği 31.07.2027 tarihine kadar aslında bu bildirimde bulunabiliyoruz. Yani böyle bir bildirim zaten söz konusu. Hani bu bildirimi ya yani bu kanunun süresi uzar mı kısmında hani 31.07.2027 yani bu kanun koyucunun koymuş olduğu
1: daha tarih. Daha bir yılımız var.
2: Aynen öyle. Aslında daha bir yılın da üzerinde. Ha, bu süre içerisinde söz konusu bildirim yapılabilir. Burada dediğim gibi tebliğ taslağı yayınlandı. Bu ben tebliğ taslağını defaten okudum. Hani okuduğumdan yola çıkarak zaten hani evet, biraz da üzerinde konuşalım. Şimdi aslında kanun lafzında şu. Diyor ki bu varlıklar diyor. Bu varlıklar, söz konusu varlıklar banka veya aracı kurumlara bildirilir. Şimdi banka veya aracı kurumlar da söz konusu bildirim yapıldıktan sonra bir vergi kesintisi yapar. Vergi kesintisi yaptıktan sonra bildirim tarihini takip eden 15'ine kadar, ayın 15'ine kadar söz konusu tutarı sorumlu sıfatıyla beyan eder. Ama bunu banka ve aracı kurum yapıyor. Burada mükelleflerin ya da kişilerin yapacağı bir işlem yok. Kişiler sadece bildirim yapabiliyor. Bankalar bunu sorumlu sıfatıyla beyan edip vergi dairesine öderler. Bu bildirimde de mükelleflerin aslında ödevi şu. Buradaki durumda mükellefler bunu defter kayıtlarına alacaklar. Bilanço esasına tabi olan mükellefler pasifte bir fon hesabı oluşturacak. Pasifte bir fon hesabı oluşturduktan sonra bu pasifteki fon hesabı sermaye ilave dışında, bakın sermaye ilave dışında bildirim tarihinden 2 yıl geçmedikçe herhangi bir şekilde işletmeden çekilemeyecek. Yani bu fon hesabı orada sabit kalacak. Yoksa yine söz konusu bildirim bozuluyor. Buradaki önemli olan şey bu. Ha 2 yıl geçtikten sonra bu işletmeden çekilebilir. Bu fon hesabı yani çekim işlemi gerçekleştirilebilir. Burada da %5'lik kısımla ilgili aslında %5 demeyeyim de daha doğrusu bu tutarın üzerinde ne kadar bir vergi kesintisi yapılacak? Hani burası da kanun koyucu zaten bu hususu belirtmiş. Burada %5'ten başlıyor. Burada da diyor ki söz konusu bildirimi yaptınız. Bildirimi yaptıktan sonra bu para banka hesaplarına yatırıldı. Banka hesaplarına yatırıldıktan sonra eğer bunu siz vadeli hesaplar, iç borçlanma senetleri, kira sertifikaları, girişim sermayesi yatırım fonlarında eğer 5 yıl süreyle duracağını taahhüt ederseniz ben %0 hiç vergi almam diyor. Eğer bunu diyor 4 yıl yaparsanız %1, 3 yıl yaparsanız %2, 4 yıl 3 yıl yaparsanız %2, 2 yıl yaparsanız %3, 1 yılda da %4 vergi kesintisi yaparım ama böyle bir taahhütünüz yoksa da %5 vergi kesintisine tabi tutulur. Aslında hani burada da kademeli şekilde evet, bir aslında bu paranın da bir noktada kullanılma şekillerinde vergi oranları kullanılma şekline göre de belirtiliyor. Burada bir taahhüt aranıyor. Bu taahhüte göre de bildirim yaparken bu taahhüte göre de vergi oranı belirtiliyor. Şimdi burada söyleyeceğimiz başka kısım da şu. Şimdi burada biz bu vergiyi ödedik. Bilanço hesabımızda bunu kayıtlarımıza aldık. Ödenen vergi hiçbir şekilde gider yazılamaz. Aynı zamanda biz bu varlığı koyduk. Diyelim ki biz bir döviz koyduk. Dövizi de satarken zarar ettik. Yani bir kambiyo zararı oluştu. Bu kambiyo buna ilişkin, varlık barışına ilişkin elde edilen zarar da kanuna kabul edilmeyen gider. Yani gider olarak kabul edilmeyecek. Buradaki aslında en önemli husus da şu. Bu bildirim tarihi öncesinde herhangi bir vergi incelemesi ya da takdir komisyonunun bir takdir komisyonuna bir sevk işlemi yapılmamışsa buna ilişkin bir vergi incelemesi ve tahriyat yapılamayacağını. Ya aslında kanun koyucu şunu söylüyor. Diyor ki getir parayı, ben vergiyi keseyim. Herhangi bir şekilde vergi incelemen ya da takdir komisyonuna sevk işlemin yoksa buna ilişkin daha sonra oluşacak bir vergi incelemesi ya da sevk işleminde ben buna ilişkin vergiyi de herhangi bir şekilde almayacağım. Aslında hani genel itibariyle şey bu. Hani uygulama bu şekilde ama bu uygulamanın şöyle bir tarafı var. Hani bu uygulamada nasıl olacağı kısmı dediğim gibi tebliğ yayınlandıktan sonra ortaya çıkacak ama diyelim ki biz bir vergi incelemesine girdik. Daha sonra bildirim tarihi itibariyle bir vergi incelemesine girdik. Bu vergi incelemesine girdiğimizde de aslında bizim bir varlık barışı bildirimimiz var. Diyelim ki bir 10 milyon evet. Varlık barışı bildirimimiz var. Ve müfettiş yapılan incelemede bir matraf farkı buldu ve matraf farkını da kayıt dışılıktan buldu. Ve toplam tutarında diyelim ki 5 milyon TL. Şimdi buradaki durum şu. Bu tutanak aşamasında kişi bunun varlık barışında varlık barışına ilişkin bir kazanç olduğunu belirtir. Vergi inceleme elemanı da söz konusu şu hususu araştırır ve buna ilişkin olduğunu görürse tahriyat yapamaz. Ama başka bir nedenden olduğunu vergi müfettişi buna ilişkin olmadığını hani belirlerse buna ilişkin bir tahriyat mekanizması ortaya çıkabilir. Bu noktada da bunun ispatı nasıl yapılabilir? Aslında soru işareti bu. Yani bir kayıt dışılık söz konusu ve bu kayıt dışılığa ilişkinde bir vergi tahriyatı yapılacak ama bir varlık barışı da var. Burada dediğim gibi taslak tebliğinden gidiyorum. Taslak tebliğdeki genel çerçeveden gidiyorum. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz biz. Mükellefin matraf farkı var ama matraf farkının bir kısmı yanlış amortisman ayırması, istisnanın yanlış uygulanması, giderin fazla yazılması, maliyetin yanlış hesaplanıp daha yüksek hesaplanması, buna ilişkin zaten bu varlık barışının söz konusu hususu değil, aynı bu uygulamanın yanlış olmasına, yani söz konusu kişinin kayıt dışılığı nedeni, yani matraf farkının nedeni kayıt dışı satış değil, tam tersi söz konusu kayıtlı giderlerindeki yanlış uygulamadan kaynaklı olduğu için bu varlık barışından etkilenmeyecek. Ama

0: tarihte tepki yayınlandıktan sonra daha net ortaya çıkacaktır.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Aslında durum biraz bundan ibaret. Dediğim gibi varlık barışı konusu, ha bir de şunu söyleyeyim. Şimdi varlık barışı ile ilgili aslında yorumlarda da yanlışlık var. Yani burada şu var. Yani kayıt dışı bir likitin milli ekonomiye kazandırılması amaç ediliyor da herkes diyor ki ya aslında hani suç unsuru olan unsurlar da aslında ekonomiye giriyor. Hayır, böyle bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Şimdi kanunun bu bahsettiğimiz geçici 19. madde, yani 7582 sayılı kanun bunu vergiyle ilgili konuşuyor ama diğer kanundaki mevzuatları istisna tutuyor. Yani burada eğer bir suç varsa buna ilişkin tahkikat yapılmasına engel değil. Yani burada en önemli husus bu. Yani herhangi bir suç geliri ekonomiye kazandırılırken hani suçlu olanın suçu kar kalmayacak. Yani doğru. Neden biz vergisel olarak bakıyoruz burada? Evet. Vergisel olarak bakıyoruz ama kanun buna istisna getirmiş. Hani diğer dediğimiz diğer kanunlardaki unsurlar bunun dışında. Yani burada her türlü tahkikat yapılabilir, masak incelemesi yapılabilir. Yani buna ilişkin ama bu kayıt dışılıkla ilgili bir ilişkilendirildiği zaman vergi tahriyatı yapılmayacak. Çünkü hani burada %5'lik vergiyle aslında hani milli ekonomiye bir para, milli ekonomiye kazandırma ve bir aslında bir barış gibi değerlendireceğiz. Evet. Barış eli gibi değerlendireceğiz ama barış eli derken burada suçu olmayan barış eli. Evet. Yani konusu suçsa zaten bunun ayrıca tahkikatı 7582 sayılı kanun engellemiyor.
0: Engellemiyor.
1: Yani o yüzden buradaki yanlış anlaşılmanın da aslında önüne geçilmesi gerekiyor. Ya geçmiş kanunlarda da aslında bu bir noktada vardı. Böyle.
0: Evet. Tabii. Zamanımızın sonuna doğru geliyor İsmail Bey. Bir de işte hep merak edilen işte ihracatçıya indirimli konular vesaire uygulanıyor. İmalatçıya uygulanıyordu. Bu 7582 sayılı kanunda değişiklikler oldu. Evet. Hatta komisyon da dahi değişti.
1: Evet, evet, evet, evet.
0: Kurumlar
1: evet.
0: Verisi kimlere için düştü?
1: Ya şimdi o kısım şöyle, ya çok fazla değişiklik oldu. Evet. Şimdi bu konu 2026 dendi. 2026 sonrası tekrar komisyonda değişildi. Değiştikten sonraki kanun uygulaması farklılaştı. Sonuç olarak bize bir artık kanun metni yayınlandı ve bu kesin. Şimdi burada aslında hani yani fikrimce bu çok önemli bir uygulama. Hatta şöyle ekonomiye gerçekten can suyu katacak bir uygulama diyebilirim ben. Neden diyeceksiniz? Burada sanayi sicil, şimdi şöyle ben aslında kanunun sistematiğini size söyleyeyim. Bu kurumlar vergisi kanunun 32. maddenin 8. fıkrasını değiştirdi. 7582 sayılı kanun. Burada da şu dendi. Sanayi sicil belgesine ait fiilen üretim faaliyetini iştigal eden kurumların, yani kurumlar vergisi mükelleflerin üretim faaliyetleri ile zirai üretim faaliyeti yapanların bu üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlara uygulanacak vergi oranı 2027 yılından itibaren olan kazançlara %12,5 uygulanacak. Şimdi bu bizim aslında beklediğimiz 2026'ydı. Hani 2026 doğru. Olsa biraz daha hani rahatlar mıydı? Çünkü üreticiler sonuçta hani işin içerisinde ciddi anlamda bir üretim var. Üretim olduğu için de hani buradaki üreticilerin vergi yükünün aslında biraz daha istihdama kayması, üretim faaliyetinin daha etkilenmesi ya da şöyle düşünelim. Hani bizim yabancı para dediğimiz, yabancı yatırım dediğimiz, dışarıdan gelecek yatırım dediğimiz şeyin para piyasalarından çok belki üretim sektörüne daha fazla kayacağı. Yani üretim sektörünün artık Türkiye'de biraz daha gelişmesinin önünü açabileceği bir uygulama olduğu için çok değerli bir uygulama bu. Ama hani burada adalete hani şöyle söyleyeyim size %12,5'luk vergi neden diğerlerine uygulanmıyor kısmını, hani o kısım dediğim gibi herkesin bir beklentisi var. Ya örnek veriyorum, hizmet sektöründe olanlara bu uygulanmayacak, %25'le devam. Tabii. Onun dışında hani işte doğrudan al sat yapan mükellefler. Ya bunun gibi mükelleflere bu uygulanmayacak. Ha onların da beklentisi var mı bu konuda? Beklentisi var. Karşılanabilir mi? Yani karşılanabilir. Hani biz aslında bekliyoruz bu tip vergi uygulamalarıyla aslında hani biraz daha canlanmanın, yani istihdamın daha hani sürdürülebilir olması. Hani bunun normalde önünün açabileceğini düşünüyoruz ama dediğim gibi burada üretim faaliyetinin olması, ya özellikle biz belki biraz daha dar bakıyor olabiliriz. Bizim Kayseri'de şu anda

0: Organize sanayide zaten üretim faaliyetiyle iştigal eden mükellef çok fazla. Hani bunların biz şu anki likidite durumlarını net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden biz belki değerli görüyoruz. Hani bu mükellefleri bir noktada rahatlatacak. Bu noktada da üretim faaliyetlerinde hani küskünlük diye bir şey olmayacak. Hani üretime biraz daha devam edeceklerini düşünüyorum. Yani üretimin arttırılabileceğini düşünüyorum ben. Hani bu, o yüzden de ben çok değerli buluyorum. %12,5'luk vergi oranı üretici, ha şu da bir gerçek. Üretici %12,5'luk vergi ama bunu bir de ihraç ederse ayrıca bir vergi indirimi uygulanmayacak tabii ki. Yani bunu, buna kanun izin vermiyor. Ama dediğim gibi bu çok ciddi ve özel bir düzenleme. Hani bunun gibi düzenlemeler reel piyasayı, üretim piyasasını, mükellefleri rahatlatır. Hani diğer sektörlere ilişkinde bir beklenti varsa da hani umarım bu beklentiler karşılanır.
1: Mutlaka vardır. Hem vergi oranlarında olsun, hem KDV oranlarında olsun mutlaka bir beklentiler var. Ha gerçekten düşüncede nasıl uyguluyoruz? O da farklı soru işaretleri var tabii evet. ki.
0: Ya orada şöyle sadece bizim dikkat etmemiz gereken husus aslında şu. Şimdi üretim faaliyetine bu geldi. Dediğim gibi tebliğsi şu anda taslak halinde. Zaten 2027 yılına kadar zaman var ama hani mükelleflerin bunu doğru da hesaplaması gerekiyor. Yani hesapların üretim faaliyetleri ve üretim dışı faaliyetlerinin aslında bir noktada ayrı tutulması, hani bunun denetiminin kendi içinde yapılması ve bu kazanç tespitinin doğru yapılması aslında mükellefler için çok büyük bir önem arz edecek. Çünkü şimdi %12,5'luk genel oranı, yani %12,5'u bütün faaliyetlerine uyguladığı zaman aslında bu üretim faaliyetinden elde edilmeyen kazançlar da kapsadığı için eleştiri konusu olabilir. Evet. Hani burada mükellefler sadece üretim faaliyetlerine ilişkin kazançlarını tespit etmesi adına hani biraz daha kayıtların nizami ve düzenli hale getirmesini zorunlu kılıyor.
1: Mutlaka. Hem burada bir sanayi sicil belgelerinin önemi ortaya çıktı.
0: Evet.
1: Üretim firmalarımızın sanayi sicile kayıtları yoksa bir an önce yaptırmaları da gerekiyor.
0: Evet, evet. Aynen öyle.
1: Evet, zamanımızın sonuna geldik. Eklemek istedikleriniz varsa İsmail, onları da
0: ben
1: alalım.
0: Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Kesinlikle. Ya ben çok verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Aslında hani söz konusu tecil taksitlendirme, varlık barışı ya da üretim faaliyetine ilişkin indirimli kurumlar vergisi uygulaması hususunun aslında genel çerçevesini çizdiğimizi düşünüyorum. O yüzden de güzel bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri'de takipçilerimiz, haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
4: Kayseri'nin ve Türkiye'nin nabzına tutan, gündeme damga vuran olaylarla yepyeni bir bültenle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerini, yerel yönetimlerin çalışmalarını, siyaset kulislerindeki hareketliliği ve şehrimizin gündemini gün gün sizler için derledik. Mikrofon başında ben Merve Sersoy Yıldırım. 20 Temmuz Pazartesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, hayatın artık engelli vatandaşlar için daha kolay ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu yöndeki mesajlarda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, harekatın mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbey Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
3: Haftanın özeti.
4: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden, herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye Diri Fay Hattı'nın yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
3: Haftanın özeti.
4: 22 Temmuz Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuralları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melikgazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
3: Haftanın özeti.
4: 23 Temmuz Perşembe, kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin envanterleri, alternatif ulaşım güzergahları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısı çalışmaları sürüyor.
3: Haftanın özeti.
4: 24 Temmuz Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii Kebir'in yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti, 91 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi partisi oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düşerken meclis başkan vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de Beste ve Güfte programımızla karşınızdayız. Bugünün ilk sanatçısı Hamiyet Yüceses olacak. 20 Haziran 1916'da İstanbul'da dünyaya gelen Hamiyet Yüceses'in annesi Kadriye Hanım, babası marpuç tüccarı Halil Efendi'dir. Sanatçı küçük yaşlarda sesinin güzelliğiyle dikkat çeker ve bolca hayranı olduğu Hafız Burhan dinler. Babasının işlerinin bozulması nedeniyle 11 yaşındayken sahnede şarkı söylemeye başlayan sanatçı, 4-5 yıl boyunca Anadolu'nun birçok şehrinde çalıştıktan sonra Gaziantep'te uzun bir süre kalır ve şöhreti İstanbul'a kadar gider.

Sanatçı 1932 yılının başlarında Beyoğlu'nda ünlü Londra birhanesinde Safiye Aylin'in kadrosunda gazino çalışmalarına başlar. Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak, Yesari Asım Arsoy, Mısırlı İbrahim ve Bimen Şen'den özel dersler alır. 1932 yılı Temmuz ayında Kadıköy Mısırlıoğlu bahçesinde düzenlenen yarışmada Türkiye Ses Kraliçesi seçilir ve 1933 yılında eski İstanbul Radyosu'nda programlara çıkar. Sahibinin Sesi, Kolombiya ve Odeon firmalarından plaklar doldurur. Soyadı Kanunu çıktığında Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın ısrarıyla Yüce Ses soyadını alır. Saadettin Kaynak, Hamiyet Yüce Ses'in sesine göre besteler yapar. O Dudaklar, Yasemen, Kirpiklerin Gölgesi gibi bu plaklar devrinde satış rekorları kırar.

Sanatçı 1940 yılında Deniz As Subayı Fethi Yüce seslenir. Eşi As Subay Fethi Yüce sesi 14 Temmuz 1942'de denizcilik tarihinde Atılay faciası olarak geçen Atılay adlı denizaltının batmasıyla kaybeder. Bu acıyla söylediği "Gitti de gelmeyiverdi" şarkısı çok meşhur olur. Şöhreti, güftesi Abdülhak Hamit Tarhan'a, bestesi Mehmet Baha'ya ait olan, seslendirmesi oldukça zor Makber adlı şarkıyla daha da artar.

Sanatçı 1944 yılında Kemal Moğluoğlu ile evlenir. 1944 yılında yapılan bu evlilik 1955 yılı sonlarında ayrılıkla biter. 1956 yılında Cumhuriyet Gazinosu'nda sahnede şarkı söylerken dinleyiciler arasında bulunan genç tıp fakültesi öğrencisi Osman Sabuncu'nun isteği olan şarkıyı okuyarak 40 yıl sürecek bir evliliğin temelini atar. Aynı dönemde İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde de görev alır. 1946'da Hacı Arif Bey'in "Bakmıyor Çeşmi Siyah" şarkısını araya bir gazel ilave ederek okuması çok ilgi çeker ve 1949 yılında bu şarkıyı Odeon plaklarına okur. Bu icrası rekoru bugün bile kırılamayan bir satış rakamı yakalar.

Sanatçı, 1949 yılında açılan Yeni İstanbul Radyosu'nda 1953 yılı sonlarına kadar emisyon alır. 1950 yılında radyodan aldığı ücreti üniversite talebelerine bağışlar ve Üniversite Talebe Birliği'nde her yıl düzenledikleri edebiyat yarışmasında da Hamiyet mükafatıyla adı altında ödüller dağıtır.

Sanatçı Suriye, Lübnan, Kıbrıs, İsrail, Almanya ve ABD'de çok kez konserler verir. Bunun yanında BBC radyosunda da program yapar. Taşlık Gazinosu, Maxim Gazinosu, Küçük Çiftlik Parkı, Kristal Gazinosu gibi dönemin İstanbul'unun en ünlü gazinolarında az solist olarak sahneye çıkar. O dönemleri hatırlayanlar ilk ağızdan şu kelimeleri söyler. Hamiyet Yüceses Taksim Meydanı'nda bulunan Kristal Gazinosu'nda "Bakmıyor Çeşmi Siyah" şarkısını söylerken dışarıda trafik durur, gazino müşterilerinden daha büyük bir kalabalık meydanda birikir, ancak şarkı bittiğinde her şey normale dönerdi diye bahseder.

Samiyet Yüceses, tatil için gittiği Muğla'nın Marmaris ilçesinde kalp ve solunum yetmezliği şikayetiyle kaldırıldığı hastanede 10 Temmuz 1996 tarihinde 80 yaşında hayatını kaybeder. Sanatçının İstanbul'a getirilen cenazesi Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilir.

şimdiki sanatçımız Gönül Yazar. Gönül Yazar 12 Ağustos 1936 tarihinde Erzincanlı yol müteahhiti Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni Fatma Aras'ın ikinci çocuğu olarak İzmir'de dünyaya geldi. İlkokul yıllarından itibaren müziğe ilgi duymaya başlayan yazar, ortaokula başladığı yıllarda Türk Musikisi Cemiyeti'nde Mehmet Kasabalı'dan dersler almaya başladı. Sanat hayatına 1952 yılında 15 yaşındayken girdiği Ege Ses Kraliçesi yarışmasında birinci seçilerek atılan Gönül Yazar, aynı yıl sahne soyadını aldığı Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu imtihanlarına girdi. Ve 60 kişi arasından Sevim Deran ve Nermin Demirçay ile birlikte kabul edildi.

Sanatçı Fahri Kopuz, Supi Ziya Özbekkan ve Melahat Pars gibi hocalardan bir yıl ders alıp ismini radyodan Türkiye'ye duyurdu. 1954 yılında Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine geçen sanatçı, 1958 yapımı Günah Yolcuları filminden itibaren birçok filmde şarkılar seslendirdi.

Gönül Yazar 1962'de yayınladığı Aman Aman Gül Pembe, Kalemi Al Eline 78'liği sanatçının ilk kaydı oldu. Daha sonrasındaysa iki kez taş plak kaydı yayınladı. İlk 45'liği ise 1965'te yayınladığı Maksadım Sana Naz Yapmak, Gönül Yazar Diyorlardır oldu. Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı, başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı Taş Bebek filminin ardından Taş Bebek lakabıyla anılmaya başlayan sanatçının ilk filminin ardından başrollerini devrin en ünlü aktörleriyle paylaştığı birçok film çekildi.

Alaturka sahne sanatçısı olan yazar, okuduğu pop müzik tarzındaki plaklarıyla ve programlarıyla da ilgi gördü. Yaşar Güvenir'in Sensiz Saadet Neymiş isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 yılında yayınladığı Taş Bebek ve 1989 yılında yayınladığı Gönülden Gönüllere albümleri sevenleri tarafından oldukça beğenildi. 1968 yılında Erol Simavi ile olan birlikteliğinden 1970 yılında Yasemin adlı bir kızı oldu.

Gönül Yazar 25 yıl aradan sonra İstanbul'da büyük kulüpte sahne aldı. 18 Ocak 2020'de nostaljik aile gazinosu konseptiyle gerçekleşen etkinlikte sanatçıya sahnede Gülden Karaböcek, Seyyal Taner, Semiha Yankı, Ersan Erdura, İskender Doğan ve Rana Alagöz gibi isimler eşlik etti. Sanatçı yaşamını hala İstanbul'da sürdürmekte. 91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programımızın bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programımızda başka değerli sanatçılarımızla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

bir kokusu vardır akşamın ve toprağın. Candan geçirir insanı yaşama düşman yalnızlığın. Bilirim tutarsızdır tuttukların, bağıra bağıra bağrına bastıkların. Bilirim sadece uykularla sınırlıdır ayakta uyutulduğunu unuttuğun anların. İntihar ediyorsun belki rüyalarında, belki de biri öldürüyor seni sıkarak avuçlarında. Korkuyorsun, korkuyorsun ölümden de yaşamaktan da. Olmuyor ikisi de. Ne yaşam beliriyor yüzünde, ne ölüm alıp başını gidiyor sessizce. Her gün biraz daha ölerek yaşıyorsun, her gün yaşayarak biraz daha ölüyorsun, her gün biraz daha. Keşke yapabileceğim bir şey olsa, bir şey olsa seninle ölmek dışında.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım.

0: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.